Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıszade Osmanlar. Naatını galip yazsın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
0: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Savaştan onların yanına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. De ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Allah sizin haberlerinizden birçoğunu bize bildirmiştir. Bundan sonraki amellerinizi Allah da görecek, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yer de cehennemdir.
1: يَحْلِفُونَ

0: Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz.
1: El-e'râbu eşeddu küfran ve nifâkan ve ecderu el

Bedeviler kafirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمِنَ

Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Onlar bilmiyorlar mı ki kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed, de ki, yapacağınızı yapın, amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır.
1: La taqum fihi abada. لمسجد أسس

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, içinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.
0: أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ

Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

0: تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
1: Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur.

0: وبشر المؤمنين.
1: Onlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed, sen müminleri müjdele.

0: إنهم أصحاب الجحيم.
1: Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra akraba bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemek peygambere ve iman edenlere yakışmaz.

0: تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
1: İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok içli ve yumuşak huyluydu.

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

0: Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun.
1: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.

0: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
1: Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır.

0: ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.
1: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً

Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Yeah.

0: لكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.

Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.

Onlar görmüyorlar mı ki yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed, eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
0: Ekâne linnâsi aceben

İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler.

0: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
1: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebde'ul halka thumme yu'iduhu liyeceziyellezine amenu ve amilussalihati bilkistah.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonuysa alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ

Eğer Allah insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
0: وَلَقَدْ

0: يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız.

Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.

0: قبله أفلا تعقلون.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir," diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirirse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.

Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler: eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız.

Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?

İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed, de ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?

0: يهدى فما لكم كيف تحكمون.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

0: Ey Muhammed, yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi'ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh.

0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed, eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?''

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin?
1: İnne Allaha la yuzlimun nase şey'en velakinnen nase enfusuhum yuzlimun.
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

0: Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.
1: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.

De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı, siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir.

0: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Huve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turca'un.
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed, de ki: Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: أَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. Yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.

Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
1: Onlar da Musa'ya, sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz dediler.
0: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
1: Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin dedi.

0: سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim, eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz yalnız ona güvenin," dedi.

Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وبشر المؤمنين.
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.

0: قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
1: Musa, ey Rabbimiz, sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında ziynetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

0: إسرائيل وأنا من المسلمين.
1: Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: in.
1: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
0: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
0: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
0: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.

Yine bana Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun dendi.

0: Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

0: De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.
1: وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
0: Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

0: أمرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
1: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

0: O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.
1: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlallahi merci'ukum ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: عنق.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: العرش العظيم.
1: سبق مرات
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت.

قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın. Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
11: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğe

0: sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: dinleyen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Üzülme, birçok hat

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
2: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
3: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Özel efendim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah

Kurbanın önemi nedir? Kurban kesmek bir ibadettir. Neden kurban kestiğimiz veya neden ibadet yaptığımız sorusuna verilecek en makbul cevapsa hiç şüphesiz Allah'ın emrine uyma gereği ve zorunluluğu olacaktır. Kurban kesiyoruz çünkü emir vardır. İşin hikmet ve maslahat yönü ise saymakla bitmez. Her şeyden önce manevi bir şoklama yaşayarak günahlarımızdan arınıyoruz. Esasen dinimiz her bir ibadet emriyle bize ayrı ayrı şoklar yaşatıyor. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe farklı duygular, farklı heyecanlar, farklı haller, farklı tavırlar bizi kuşatıyor. Her bir emir bizi bir farklı manayla yüklüyor. Her bir ibadet bizi farklı, faydalı prensiplerle dizayn ediyor. Her bir teklif bizi insaniyeti kübra makamına, yüksek insanlık makamına bir adım daha yaklaştırıyor. Her bir vecibe bizi yücelerin yücesine, Allah katında makamların en yükseğine doğru kuvvetle sevk ediyor. Mesela namazla Allah'a secde ederiz. Allah'a dua ve niyazda bulunuruz. Allah'a kendimizi doğrudan muhatap addederiz. Bir secde şokuyla Allah'a kulluğumuzu idrak ederiz ve kavrarız. Namazla Allah'ın hay, kayyum, cemal, mucib, nur, reca, kamil, rahman, rahim, karib, melik, halik, rab, gaffar, tevvab, afu, hak, beşir, radi, fettah, hamid, şekür, habib, azim, şehit, semi, mevla, zakir, raşid, latif, mabud isimleriyle Allah'a yaklaşmış ve bu isimlere el vererek Allah'ın rızasına ulaşmış oluruz. Mesela oruçla Allah'ın her vakit verdiği nimetlerden kendimizi mahrum bırakırız. Bu nimetlere, yani Allah'ın rahmet ve merhamet eserlerine, yani Allah'ın sevgiyle bizi yedirip içirmesine, bize ikram ve ihsanına ne kadar muhtaç olduğumuzu tam hissederiz. Bir mahrumiyet şokuyla Allah'ın vermesinin kıymetini anlarız. Fakir ve fukaranın halini yaşarız. Onların halleriyle halleşmiş oluruz. Allah'ın Rezzak, Rahman, Talip, Basir, Müdebbir, Cebbar, Adil, Celil, Deyyan, Aziz, Ber, Muhsin, Muhi, Mübeddil, Münci, Mükrim, Mükemmil, Gafur, Afu, Tevvab, Hakim, Kadir, Sabur isimlerini ancak oruçla kavramamız mümkün olur. Bu isimlerin şefaatiyle Allah'ın rızasına nail oluruz. Mesela zekatla elimiz canımızın yongası olan kendi paramıza, kendi malımıza, kendi kazancımıza, başkası lehine, başkasına yardım etmek üzere uzanır. Bir para verme şokuyla Rabbimize yaklaşırız. Zekatla kazandıklarımızın gerçekte bizim olmadığını, Allah'ın birer ihsanı ve elimizde birer emaneti olduğunu, bu ihsanın şükrünü ancak başkasına yardım etmekle ödeyebileceğimizi kavrarız. Böylece Allah'ın Vedud, Vehhab,
razık, muni, fatır, fadıl, hasib, kabil, kafi, kefil, nazır, nasır, muin, müyessir, zeki, vekil, muiz, sadık, selam, şefik, varis, vasi, veli, kerim isimlerinin gereklerini bir nebze de olsa yaşamış, bu mukaddes isimleri kavramış ve bu isimlerin kanadıyla Allah'ın rızasına inşallah ermiş oluruz. Mesela hacda milyonlar Müslümanlarla bir araya gelir. Doyulmaz bir kardeşlik şoku yaşarız. Arafat'ta vakfe esnasında Allah'ın huzurunda dimdik duruş ve dua ile tevazu birleştirmiş oluruz. Duruşumuzla kayyum ismini kavrarız. Kabe'yi tavaf ederken, Kabe'nin etrafında dönerken, zerrelerden güneş sistemlerine ve yıldızlara kadar kainatın baş döndürücü ritmine Allah'ın adını zikrede de ayak uydurmuş oluruz. Her şey Allah diye diye dönüyor, dönüyor ya, biz de Allahümme lebbeyk, Allah'ım emrindeyim, Allah'ım emret, sana kurban olayım diye diye döneriz. Mina'ya şeytanları Allah'ın kahrına havale ederiz. Böylece Allah'ın Malik, Kuddüs, Samet, Kahhar, Şefi, Salim, Hannan, Mennan, Mergub, Mübin, Muavvin, Mühit, Muhsi, Zülmeariç, Sultan, Sübhan, Vitir, Hadi, Fatih, Hafi, Mürebbi, Rauf, Rakib, Mümin isimlerini yaşayarak kavrama imkanı buluruz. Kurbana gelince, kurban kanlı bir ibadettir. Bize bir kan şoku yaşatır. Kurban kesmekle ibadet duygularımızı kana boyarız. Şehitlerimiz de Allah için kurban olmuş kimseler değil midir? Yeri geldiğinde biz de şehit olmaktan, Allah için kurban olmaktan şeref duymaz mıyız? Öyleyse kanı unutmamalıyız. Kanı yaşamalıyız. Allah'a kanla ulaşabilmeliyiz. Kanın ne esrarengiz bilgi, rahmet ve hayat deposu olduğunu, kandaki Allah'ın eşsiz sanatını ve benzersiz kudret mucizesini görerek Allah'ın büyüklüğünü ve azametini, kurban ibadetinde tecellisini gördüğümüz kebir, azim, aziz, celil, muhi, mümit, ahir, alim, rahman, hay, kayyum, bais, muid, mükevvir, muktedir, galip, ilah, kabid, sani, metin, şehid, batın, Zül-Eman isimlerinin açtığı ışık ve aydınlık koridorda kavrarız. Öyle ya, kurbanın her bir hücresine, her bir kılına vaat edilen hasene, günahlardan arınma ve baki cismani mükafatlar ancak bir şoklamayla elde edilebilir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh bildirmiştir. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, ya Resulallah, şu bayramda kesilen kurban nedir dediler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam,
babanız İbrahim'in sünnetidir buyurdular. Bunun üzerine sahabeler peki kurbanda bizim için ne sevap vardır diye sordular. Kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam her kıla ve her yüne karşılık bir hasene vardır. Bir hasene en az 10 sevaptır cevabını verdiler. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Biz Müslümanın derdiyle dertleniriz. Onlar ister kapı komşumuz olsun, isterse ülkeler ötesinde ihtiyaç içinde inleyen kardeşlerimiz olsun. Durumları bizi ilgilendirir. Bundan dolayıdır ki kurbanlarımızın bir kısmını ülkeler ötesinde de ihtiyaç içinde inleyen kardeşlerimize ulaştırma çabalarımızı her geçen sene artırarak sürdürürüz. Çünkü onların derdi de bizim derdimizdir. Ülkeler ötesindeki kardeşlerinin derdiyle dertlenen Müslümanın kapı komşusuna, mahalle içindeki ihtiyaç sahipleri kardeşlerine ilgisi nasıl olur, ne türlü bir yakınlık duyar acaba? Zira bu da merak edilmeye layık bir konudur. İsterseniz sözü uzatmadan kurbanda Peygamberimizin komşuya gösterdiği yakın ilgiden sadece birisini hatırlayalım burada. Bakalım komşularımızla bayram paylaşımı konusunda ortaklığımız nasıl olması gerekir bir görelim. Bir kurban bayramında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Ayşe validemize soruyorlar. Ayşe, kurban etini dağıttınız mı? O da dağıttık ya Resulallah diyor. Tekrar ne kadarını dağıttınız diye sorunca hepsini dağıttık. Bize bir buttan başkası hiçbir şey kalmadı ya Resulallah. Bunun üzerine tebessüm eden Efendimiz şu yorumu yapıyor. Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı. Evet, Ayşe validemiz kurban etinin tümünü de komşularına dağıttıklarını söylüyor. Bir buttan başka hiçbir şey kalmadı bize diyor. Efendimiz de buna çok seviniyor ve dağıtılanın tümünün de ahirette yanlarında bulunacağına işaret ederek desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı diye takdirlerini ifade buyuruyorlar. Diğer yandan Allah'ın emriyle ölen aslında ölmüş olmaz ki. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine göre Fatır-ı Hakim her bir canlı varlığın resmi geçit nöbeti bittikten ve resmi geçitten hedeflenen netice alındıktan sonra merhametli bir tarzda ekseriyetle dünyadan bir nefret ve usandırmak hissi veriyor. İstirahate bir meyil ve başka bir aleme gitmeye bir şevk uyandırıyor. Ve hayat vazifesinden terhis edildikten sonra asıl vatanlarına dönmeye şevk içinde bir istek ihsan ediyor. Üstelik vazife uğrunda, mücadele için ve emirleri yolunda telef olan her ferde şehadet rütbesi veriyor. Nitekim bayramda Allah için boğazlanan bir hayvan da Allah'ın emri gereğince kurban edilmektedir. Bir hayvan için Allah'ın emri uyarınca kurban olarak kesilmekle bir kasabın bıçağı altında mezbahada et ve ticaret için kesilmek arasında elbette ahiret ve ebedi hayat açısından büyük bir mertebe farkı olacaktır. İşte kurban bayramında bir ibadet heybetiyle Allah için kesilen hayvanlar ahiretteki bu yüksek mertebeye ulaşmakta, manen şehadet rütbesini kazanmakta, sırat üstünden sahibiyle birlikte Allah'ın izni keremiyle hızla geçerek cismani cennet hayatına ulaşmaktadır. Bu elbette fani bir hayvan ve aciz bir insan için büyük bir mükafattır ve büyük bir mutluluktur.
Demek ki Allah'ın emrine teslim olarak amel eden, Allah'ın izniyle ne dünyada ne ahirette zayi etmemiştir. Zayi olmamıştır. Ziyana ve hüsrana uğramayacaktır da. Kaybetmeyecektir, kaybetmemiştir de. Rabbim cümlemizin namazlarını, oruçlarını, zekatlarını ve kurbanlarını kabul buyursun ve bizleri de hasıl olan mükafattan yeterince müstefit kılsın inşallah. Amin.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Onlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
2: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
1: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Kara bulutlarda bir şimşek çaktı. Çatla

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5 bin lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenleme.

0: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Sevgili dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisebe'in fi meskenihim aye. Cennetani an yeminin ve şimal. Kulu min rizqi rabbikum ve şkuru leh. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur. Sure Sebe ayet 15. Sebe suresine ismini veren bir halkın, bir ülkenin işte hikayesi. Allah Davud ve Süleyman aleyhisselamlardan sonra Sebe halkını bize örnek verir ve der ki: "Lekad kâne li sebe'in fî meskenihim âye." Muhakkak ki Sebe halkının meskenlerinde, yurtlarında bir ayet vardır. Sebeliler Neml suresinde yine Süleyman aleyhisselam ile birlikte öğrenmiştik ki kendilerinin Belkıs isimli bir de melikeleri vardı. Belkıs'tan önce de devlet vardı. Belkıs'tan sonra da devam etti. Yemen'de yaşayan bir ülke, Yemen'de yaşayan bir ahali. Ve gerçekten Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş olduğu nimetlerle dünyanın saltanatını yaşıyorlar ve dünyanın en güzel bir şekilde yaşanması nasıl mümkün oluyorsa öylece bu ahali, bu halk dünyanın tadını çıkarıyorlardı. İşte Rabbimiz Teala onları anlatıyor bu ayette. Cennetani an yemirin ve şimal, sağdan ve soldan bahçeler, bütün Sebe ülkesi bağlar, bahçelerle donanmış. Hatta ki daha sonra da zaten darbu mesel haline geldi bu Sebeliler. Hem önceki halleri hem sonraki halleri. Bir kadın başında bir sepetle bahçeler arasında dolaşırken bir yerden diyelim ki evine doğru gidiyor. Hiç meyve kendisinin toplamasına ihtiyaç olmadan sepeti meyvelerle doluyor ve evine rızıklarla, bol rızıklarla ulaşıyordu. Böyle bir dünyaydı orası. Hatta onlar ısınmak için en güzel kokulu ağaçları sobalarda yakıyorlardı ya da ocaklarda yakıyorlardı ki yani ısınmak için yakmış oldukları odunlardan bile kendilerine bir sıkıntı gelmiyordu. O dönemde bütün dünyanın imrendiği ve bütün dünyanın arzuladığı ve herkesin "ah bizim ülkemiz de Sebelilerin ülkesi gibi olsun" dediği bir ülkeydi Sebe ülkesi. Ve Allahu Teala onlara şöyle dedi: "Külü min rizki rabbikum veşkuru le." Rabbinizin rızkından yiyin, için ve Allah'a da şükredin. İşte bu nimetleri size veren Allah'tı dedi Rabbimiz Teala. Öyle ya, o rızkı Allahu Teala vermeseydi onlar o rızka nasıl ulaşabileceklerdi? Bağlar, bahçeler, pınarlar ve akla hayale gelmedik güzellikler ve en güzel şehirler ve daha anlatım gelecek. Beldetün tayyibe, tertemiz beldeler, tertemiz yurtlar, yaşanması güzel, halkı güzel, nimetleri güzel, bağları, bahçeleri güzel ve Rabbun gafur, bir de mağfiret sahibi bir Rab. Onlara bu nimeti veren Allah, Allah'ın verdiği tertemiz ülkeler, tertemiz şehirler,

0: Allah'ın verdiği rızkın devamı ve de Allah'ın istediği sadece şükretmek ve nankörlük etmemeleri. Allah'a şükredeceklerdi. Bu nimetleri verenin Allah olduğunu bileceklerdi. Ve ya Rabbi diyeceklerdi. Bu nimetler senden. Biz sana hamd ederiz. Biz sana şükrederiz. Bize yardım et. Bizi kulluğundan ayırma diyeceklerdi. Sure Sebe ayet 16 Fe'aradu. Onlar yüz çevirdiler. Kulluğa, şükre, hamde devam etmediler. Azgınlaştılar, azdılar. Allah'a hamd ve şükürden vazgeçtiler. Bundan dolayı da Rabbimiz Teala şöyle bir cezayı onlara götürdüğünü söylüyor. Ve arselnâ aleyhim seylel arimi. Biz onlar üzerine arim selini gönderdik. Onların sulamak için gerçekleştirmiş oldukları barajları da vardı. O barajlardaki biriktirdikleri sularla bütün ülkenin her tarafını kanallarla donatmışlar ve gerçekten dünya güzelleşecekse işte onların güzelleştiği gibi güzel bir hale gelmişti. Ve ama sonunda işte biz onlar üzerine arim selini gönderdik, onların barajlarını yıktık ve barajlarından taşan sular, ki bentler yıkılınca artık sular bütün ülkeyi ve bütün şehirleri adeta sildi, süpürdü. Ve beddennâhum bi cenneteyhim. Biz de onların bağlarını, bahçelerini cenneteyni zevatey ükülün hamtin ve eslin ve şeyin min sidrin kalil. Ve işte barajların önündeki engellerin kalkması ve barajlardaki suların bütün ülkeyi sel olarak işgali ve bir afatın ve bir afetin onlara gelmesi sonunda onların o güzel bağları, bahçeleri acı, buruk yemişli, ayrıca ılgın ağacı denilen bir ağaç ve bir de Arabistan kirazı denilen sedir ağacı da diyebileceğimiz bir hale dönüştürüverdik diyor Rabbimiz Teala. O güzel meyveler, o güzel bağlar, o güzel bahçeler gitmiş, yerine Arabistan kirazı, yani sedir ağacı, ılgın ağacı ve buruk yemişli bir takım ağaçlar kalmış ve böylece dünyanın en müreffeh hayatını yaşayan bir ülke, dünyanın en güçlü hayatını yaşayan bir halk böylece yoksul duruma düşüvermişti. Niye böyle? Sure Sebe ayet 17 Zalike cezeynâhum bimâ keferû. Biz onlara nankörlüklerinden dolayı, Allah'ın nimetlerine hamd etmediklerinden dolayı ceza verdik. Ve hel nücazi illel kefur. Biz nankörlerden başkalarını cezalandırmayız. Sanki burada Rabbimiz Teala'nın vermiş olduğu cezanın diğer toplumlara vermiş olduğu cezadan bir farkı var. Diğer toplumları da cezalandırmıştı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini, Ad kavmini, Semud kavmini, Medyenler, Lut Aleyhisselam'ın kavmini, Medyenleri, Eykelleri ve Firavunları, Karunları, Hamanları. Ama Sebellere verdiği ceza farklı. Bunları toptan helak etmiyor. Ve bunlara verdiği ceza ile sanki onları cehenneme göndermiyor. Sanki bunlar işte Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ı ülkesine davetinden, Belkıs'ın Süleyman Aleyhisselam'a iman ettiğini ve teslim olduğunu bildirmesinden sonra hepsi Müslüman olmuş bir halk ve Sebeliler Müslümanca bir hayatı devam ettirirlerken Allah-u Teala da onlara nimetlerini aştıkça aşmış ve nimetlerini lütfetmiş ve onlardan şükür istemiş, hamd istemiş. Onlar Allah'a hamd ederlerken, onlar Allah'a şükrederlerken bu nimetler gelmeye devam etmiş. Ama ne zaman ki bunlar inkara yönelmişler, isyana yönelmişler, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere karşı hamd edecekleri, şükredecekleri yerde nankörlük etmişler, İşte o zaman Allahu Teala bunlara bir ceza veriyor. Ve bu ceza nankörlüklerinden dolayı verilen bir cezadır. Bu ceza hamd ve şükür etmediklerinden dolayı verilen bir cezadır. Ve dikkat ederseniz bu cezanın sonunda halk helak olmuyor. Halk yok edilmiyor. Halk sadece bağlarından, bahçelerinden, yurtlarından mahrum bırakılıyor. Ve sonra işte o güzel yurtların sahibi bütün dünyaya yayılmak zorunda kalıyorlar. Ve gerçekten Yemen'den çıkan bu halk Kuzey Arabistan'a doğru, belki Doğu Arabistan'a doğru, belki Suriye, Filistin, Irak içlerine doğru seyahat etmek, yolculuk yapmak ve de oralara doğru yeni yurtlar aramak zorunda kalıyorlar. İşte bunlardan kimileri Yesrib'de, ki daha sonra Medine olacak, kimileri Gassanların yerleştiği yerler, işte Suriye'nin güneyleri falan yerleşmiş olacaklar. Sure Sebe ayet 18. Ve cealna beynehum ve beynel kura leti barakna fiha kuran zahira. Allahu Teala o Sebelilere vermiş olduğu nimetleri anlatmaya devam ediyor ve diyor ki Rabbimiz Teala, biz onlarla, onların yurtlarıyla etrafını bereketli kıldığımız, mübarek kıldığımız topraklar arasında, ki bereketli topraklardan kasıt Filistin diyorlar bütün müfessirler. Çünkü Rabbimiz Teala genelde hep bereketli toprakları gündeme getirdiği zaman orayı gündeme getiriyor. Yani Davud Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın yurdunu ve ondan önce işte İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu, ki Musa Aleyhisselam oraya ulaşmadı ama sonra işte Müslümanlar oraya ulaştılar. O yurtları ifade ediyor. İşte Yemen'i düşünün. Yemen ile Filistin toprakları arası, topyekün Arabistan kıtasının işte Kızıldeniz sahili. İşte biz bu iki bölge arasında sürekli insanların rahat bir şekilde yolculuk yapabilecekleri ve sıkıntı çekmeden ulaşabilecekleri şehirler, yerleşim bölgeleri var ettik ve böylece bir yerleşim bölgesinden diğer yerleşim bölgesi görülüyordu sanki ve sabahleyin yola çıkanlar öğle olmadan bir başka yerleşim bölgesine, öğlen yola çıkanlar ikindi olmadan bir başka yere, ikindi yola çıkan akşam olmadan bir başka yere ulaşabiliyorlardı. Zaten şehirler birbirlerini de görüyorlardı. Ve ta Filistin topraklarından Yemen'e, ki herhalde bir 2000 kilometreden fazla bir bölge, en güzel şehirlerle, en güzel yerleşim birimleriyle ve de üstelik bağlarıyla, bahçeleriyle Sebelilerin çok rahat bir şekilde yolculuk yapabilecekleri ve dünya hayatını en tatlı bir şekilde yaşayabilecekleri nimetler olarak Allah tarafından kendilerine verilmişti. Ve ayrıca diyor ki Rabbimiz Teala, ve kadder nafihe seyir, biz işte Sebelilerin yurdu olan Yemen'le bereketli topraklar, yani Filistin arası yolculukları onlara takdir etmiştik. Onlar çok rahat bir şekilde yolculuklar yapabiliyorlardı ve biz de diyorduk ki onlara, siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin, gece ve gündüz güvenli olarak haydi seferlerinizi yapın, yolculuklarınızı devam ettirin, Allah'ın fazlından, lütfundan arayın ve Allah'ın nimetlerine şükredin diyordu Rabbimiz Teala. Bu nimet ve yolculukların sıkıntı vermeden yapılabildiği bir nimet ve her yolculukta bol bol nimetlerin kendilerine sunulduğu bir nimet, bir hayat. İstedikleri meyveye, istedikleri yiyeceğe ulaşabiliyorlar. Güvenli bir ortam var. Sıkıntı verecek hiçbir şey yok. Ve işte dünyanın en güvenilir ülkesi ve dünyanın en fazla kendilerine nimetlerin verildiği bir ülke. Ama buna rağmen diyorlar ki, fekalu rabbena ba'id beyne esfarina, ey Rabbimiz bizim seferlerimizi biraz uzaklaştır. Bu artık bize bıkkınlık vermeye başladı. Güvenli bir ortam, yiyecekler içecekler bol, nimetler bol, hiç sıkıntı yok. Bir şehirden bir şehre ulaşmak gayet kolay. Geceleme sıkıntısı yok, baskın sıkıntısı yok. İşte gündüz seferlerde yolculuk etme sıkıntısı yok. Gölgelikse gölgelik var, ağaçlarsa ağaçlar var, sularsa sular var, pınarlarsa pınarlar var, güvense güven var. Ya Rabbi, bu iş bizi sıktı, biraz bizim seferlerimizi uzat, zorlu yolculuklara çıkalım, biraz macera yaşayalım diyorlar. Bize bunların bu sözleri İsrail oğullarının şu sözlerini hatırlatıyor. İsrail oğullarına Allahu Teala Sina çölünde kudret elvası, bıldırcın eti gibi nimetlerle onlara bol nimetler verirken ve yine Musa Aleyhisselam'ın vurduğu taştan 12 pınar onların su ihtiyacını giderirken ve üzerlerindeki bulut da onları gölgelendirirken özgür bir hayatı böylece Allah'ın verdiği en güzel nimetlerle Sina çölünde yaşarlarken dediler ki Musa Aleyhisselam'a, ey Musa, Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden soğan, sarımsak, hıyar vesaire gibi şeyler versin. Biz tek yemeye artık sabredemiyoruz, biz usandık dediler. Hiç insan kudret elvası ve bıldırcın etinden usanır mı? Hiç insan özgürlükten usanır mı? Hiç insan Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerden usanır mı? Ama usandılar ve usandılar da böyle dediler ve böylece onlar da cezayı hak etmişlerdi ve cezayı hak ettiler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, yine bu surelerin, bu ayetlerin indiği bir dönemde Mekke'de birileri şöyle diyordu. Ya Rabbi diyordu. Hem de Allahu Teala'ya karşı ya Rabbi diyordu. Sure Enfal ayet 32. Ve iz kalu dediler ki Allahümme in kâne hâzâ huvel hakka min andik. Şayet bu peygamber, bu İslam, bu Kur'an senin katından gelen bir haksa ve amtır aleyna hicareten minessema, bize gökten bir taş indir de bizi helak et, evitina bi azabin elim, yahut bize acıklı bir azabı tattır diyorlardı. İşte bu iki olay bize bu ayetten sonra hemen hatırımıza gelen iki olay oldu. Aynen İsrailoğullarının, aynen Kureyşlerin sözlerine benzer bir şekilde Sebeliler de dediler ki ya Rabbi, bu seferlerimizi biraz uzat, biraz macera yaşayalım. Çok tek düze bir hayat yaşıyoruz, hiç sıkıntı yok, nimet bol ve sadece şükür gerek ve sadece hamd gerek. Böylece ve zalemu enfusuhum, nefslerine zulmettiler. Allah'a hamd edecekleri, şükredecekleri yerde macera peşinde koşmaları ve sanki bela ve musibet aramaları böylece kendilerine yazık etmeleri anlamına geldi. Zulmettiler kendi nefislerine, zalim oldular ve böylece Allah'a hamd ve şükür yolunu bırakıp da nankörlük yolunu seçtiler. Fece'annâhum ehadîs, biz de onları ehadîs kıldık. Yani insanların dillerinde konuşulan kimseler kıldık. Şiirlere konu oldular, edebi yazılara konu oldular, tarihlere konu oldular, efsanelere konu oldular, neler neler. Ve kendilerinden sonra yaşayan hemen hemen bütün Arap dünyası onlarla ilgili mutlaka bir şeyler söyledi. Ve onların o cennet gibi ülkeleri, onların o cennet nimetlerinde yaşar gibi yaşamaları, onların güvenli hayatları, onların bağları, onların bahçeleri, onların güvenli ülkeleri bitmiş ve işte bir zamanlar Sebeliler de şöyleydi denilir hale gelmiştir. Gerçekten, gerçekten sonuç çok acı oldu. Ve mezzaknâhum külle mümezzak, onları darmadağın ettik, perişan ettik, dağıttık onları. Yurtlarında kalamaz oldular. O güzel nimetlerden mahrum oldular. O şehirler o yerleşim birimleri yıkıldı, harap oldu. Ve gerçekten işte bütün dünya bugün bilir ki Filistin toprakları ile Yemen bölgesi arasında sadece çöller var, sadece kupkuru dağlar var. Ve de işte cezayı hak eden, nankörlük eden bir kavmin sonunun görünen ayetleri var. İnne fî zâlike le âyâtin likülli sabbârin şekûr. Muhakkak ki bunda sabreden, çok şükreden kimseler için ayetler var. Eğer bir kimse Müslümanca kalmaya direniyorsa, eğer bir kimse ben yalnız Rabbime şükredeceğim diyorsa, işte Sebalılar onlar için bir ayet. Gördüler. O günkü insanlar gördüler ve yaşadılar. Kur'an'ın anlatımıyla Kur'an'dan sonraki insanlar görmüş gibi gördüler ve yaşamış gibi yaşadılar. Ve gözlerinin önünde Seba ülkesini hayal ettiler. Nasıl bir ülkeydi orası? Bütün dünyanın imrendiği bu ülke nasıl bugün bir çöl haline dönüştü? Bir nankörlüğün cezası böyle miydi? Acaba bütün yurtlar nankörlüklerinin sonucu yarın böyle mi olacaklardı? Ve dünyadan yavaş yavaş sular çekilecek miydi? Ve dünyanın yavaş yavaş dengesi bozulacak mıydı? Ve dünya yavaş yavaş nankörlüğünün cezasını çekmeye doğru mu gidiyordu? Ve acaba kıyamet öncesi bir ceza, kıyamet öncesi bir uyarı mı gelecekti dünyalara? Şüphesiz ki Allah'ın sünnetinde değişiklik yok. Allah nankörlük yapanlara her zaman ceza verir. İnkar edenlere farklı ceza veriyor. Ama nankörlük edenlere de böyle ceza veriyor. Nimetleri ellerinden alıyor. Hamd etmeyen, şükretmeyen, Allah'ın nimetleriyle Allah'a isyan eden bir toplumun cezası işte böyle oluyor. Adeta efsane oluyorlar. İşte bir zamanlar Sebeliler vardı deniliyor. Onların cennet gibi yurtları vardı deniliyor. Ve tüm yaşayan dünyalara diyor ki bu olaylar, bu anlatımlar, siz de aklınızı başınıza alın. Bak sizin yurtlarınız Sebeliler kadar güzel değil. Sizin ülkeniz Sebeliler kadar güvenli değil. Sizin şehirleriniz Sebelilerin şehirleri kadar verimli değil. Bağlarınız, bahçeleriniz de Sebelilerin bağları, bahçeleri gibi verimli değil. Ve sizin sulamalarınız ve sizin barajlarınız da onlarınki kadar güzel değil. Ama ne oldu? Bak onlar Allah'ın kelamında, Allah'ın ebedi sözünde yer aldıkları halde, Allah onların ülkelerini beldetün tayyibe diyerek övdüğü halde ve gerçekten bol bol rızıklarla onları nimetlendirdiği halde sonucu görmez misiniz? Ve onların sonu böyle oldu da sizin sonunuz öyle olamaz mı? Allah'ın Sebalılara gücü yetti de size gücü yetmeyecek mi diyor bu ayetler bize ve tüm dünyalara. Sure Sebe ayet 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Muhakkak ki iblis onlar hakkında zanını gerçekleştirdi. İblis bir zan peşindeydi. İblis ben Adem'in oğullarını azdıracağım diyordu. İblis onları şükredici bulmayacaksın diyordu. Onlar sana şükretmeyecekler, hamd etmeyecekler, nankörlük edecekler diyordu. Ve bu konuda sadece zan ediyordu. Hedefi buydu, hesabı buydu. Adem oğullarını, Havva kızlarını saptırmaktı. Kendisinin cehennemine onları da ortak etmekti. Ve Allah-u Teala da git hadi dedi. Kıyamete kadar sana izin var, imkan var, istediğini yap. Ve ben sana fırsat veriyorum dedi. Ama benim samimi kullarıma sen hiçbir şey yapamazsın demişti Rabbimiz Teala. Ve Allah öyle söyledi. İblis kendi söylediğini söyledi. Sonunda Allah'ın söylediği çıktı. Allah'ın iblise verdiği yetkiyle de iblis zannının bir kısmını gerçekleştirdi. Ve işte insanların birçoğu iblisin yoluna girdi. nankörlük etti, hamd etmedi, şükretmedi ve Allahu Teala'nın nimetlerini inkar etti. Fettebe'u, iblise tabi oldular insanların birçoğu. İlla ferikan minel müminin, ancak müminlerden bir grup işte iblise tabi olmadı. Seba ülkesinde de müminler kurtuldu. Daha önce de ve daha sonra da hep müminler kurtulacak. Ama iblisin zannını, iblisin hedefini haklı çıkartan insanlar da var oldu. Hem de iblisin hedefini haklı çıkartan, iblisin hedefine yardımcı olan insanlar hep çoğunluk oldular. Şükredenler, hamd edenler ise hep az kaldı. Sure Sebe ayet 21. Halbuki ve ma kâne lehu aleyhim min sultan, iblisin onlar üzerinde bir hakimiyet yoktu. İblisin onlara bir zorlayıcı gücü de yoktu. Onlara illa kafir olacaksın diye bir hakimiyet kurma gibi bir özelliği de yoktu. Ancak illa linaleme men yu'minu bil ahire mimmen huve minha fişek, biz şunu bilelim diye böyle bir hayatı, böyle bir dünyayı var ettik. Ahirete iman edenler ve ahiretten şüphe edenler. İşte biz bunları ayırt etmek ve bunları bilmek için birazcık iblise fırsat verdik. Ve insanların da iblise boyun eğmesi konusunda sanki onların da yolunu açtık diyor Allahu Teala. Ama hiçbir kimseyi zorla iblisin yoluna göndermedi Allahu Teala. Hiçbir kimseye baskı kurarak git iblisin yoluna gir, sen de kafir ol demedi Allahu Teala. Hatta Allah herkesin Müslüman olmasını istedi. Ama Müslüman olmak istemeyenlere de fırsat verdi. Buyurun dedi. Dilediğiniz yola girebilirsiniz ve dilediğiniz yolda yürüyebilirsiniz dedi. Ve Rabbuke ala kulli şeyin hafiz. Rabbin her şeyin muhafızıdır, koruyucusudur, gözeticisidir. Allah herkesi takip ediyor. İblisi ve ona uyanları ve Müslümanları ve peygamberleri ve peygamberler yolundan gidenleri. Sure Sebe ayet 22. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, üd'ullezine zaamtum min dunillah, Allah'ın dışında zaim, önder, ilah kabul ettiğiniz varlıklara dua edin bakalım. Muhammed Aleyhisselam Mekkelilere söylüyor. Müslümanlar dünyalılara söyleyecekler. Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasına tapınan varlıklara seslenecekler. Allah'ın emri böyle. Söyle diyor Allah Resulüne. Söyle diyor Allah Müslümana. Ey insanlar! Ey Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasına tapınanlar! Üd'ullezine zaamtum min dunillah. Allah'ı bırakıp da önder, lider, Rab, ilah kabul ettiğiniz varlıklara dua edin bakalım. Davetinizi, duanızı, çağrınızı onlara yapın. Onlardan isteyin istediğinizi. Onlara yalvarın, yakarın. La yemlikune miskale zerratin fis semavati ve la fil ard. Onlar, o Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıklar, göklerde ve yerde zerre ağırlığında hiçbir şeye sahip değillerdir. Hiçbir şeyleri yok onların. Hiçbir şeyin maliki değiller. Ve mâ lehum fîhimâ min şirkin. Onların, Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıkların göklerde ve yerde ortaklıkları da yok. Ve mâ lehu minhum min zahir. Allah'a onlardan bir destekçi de yok. Çünkü Allahu Teala'nın onların desteğine de ihtiyacı yoktur. Allah yalnızdır. Allah haydır. Allah kayyumdur. Allah tektir. Allah kahhardır. Allah tek meliktir. Allah tek hakimdir. Gökler ve yer O'nundur. Göklerde ve yerde zerre ağırlığında bir şey O'ndan başkasının değildir. Ve O'nun mülkünde hiçbir kimse O'na ortak da olamaz. Haydi buyurun. Bu bilgilerden sonra da isterseniz Allah'ı bırakıp da tapındığınız varlıklara dua etmeye, yalvarmaya devam edin. Ve onların bağışlama hakkı da yok. Aklınızı başınıza alın diyordu Rabbimiz Teala. Ve uyarılar da devam ediyor Sebe suresinde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenfe'uş şefaatu indehu illa limen ezine leh. Hatta اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Sure Sebe ayet 23. İnsanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıkların ne göklerde ve ne yerde bir hakimiyetleri yoktur. İnsanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıkların ne göklerde ne yerde Allah'a bir ortaklıkları da yoktur. Allahu Teala onları zayıflığından, güçsüzlüğünden dolayı kendisine destekçi olarak çektiğini de söylemek, destekçi olarak aldığını söylemek de, yarattığını söylemek de söz konusu olamaz. Allah'ın yarattığı varlıkların hiçbirisinin Allah karşısında bir değer, bir varlık olarak gündeme gelmesi de söz konusu olamaz. Ve yine işte bu okuduğum ayet, Sure Sebe ayet 23, ve la tenfe'uş şefaatu inde. Yine insanların Allah'ı bırakıp da tapındıkları varlıkların Allah katında bir bağış ve bir af yetkisi de yoktur. Yani onlar ya Rabbi şu kullarını bağışla, şu kullarını affet, çünkü onlar bize tapınmışlardı, bize dua etmişlerdi deseler de onların bu sözlerine Allahu Teala itibar edecek değil. İlla ancak bağışlama yetkisi olanlar, limen edinele, bir kimse ki Allah ona izin verdi. Allah'ın izin verdiği kimselerin dışında, Allah'ın müsaade ettiği kimselerin dışında, Allah'ın yetki verdiği kimseler dışında yarın mahşerde bağışlama yetkisi de kimsenin olmayacaktır. Genelde zaten şefaat ve bağışlama yetkisi tamamen Allah'a aittir. Allahu Teala sadece bazı kullarının orada değerini diğer kullarına bildirmek ve o kullarının yaşadığı bir hayatı Müslümanca yaşamalarından dolayı ayrıca onlara bir mükafat, bir ödül vermek üzere diyebileceğimiz şekilde bir bağışlama yetkisi veriyor. Her ne kadar onlara bağışlama yetkisi vermiş olsa da yine onların sınırsız ve özgür bir şekilde bağışlama yetkileri yoktur. Yine Allahu Teala'nın şunları bağışlayın dediği kullarını bağışlayabileceklerdir. Ya da onların bağışlanmasına neden olan bir şefaatle Allah'a yalvarıp yakaracaklardır. Ya değilse قُلْ لِلَّهِ شَفَاتُ جَمِيعًا de ki diyor Allahu Teala, şefaat hakkı, bağışlama yetkisi bütünüyle Allah'ındır. Allah'tan başkasının değil. Şimdi Allahu Teala bunları söylüyorsa nasıl olur da insanlar Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkalarına tapınabilirler ki? Nasıl olur da Allah'a dua, yalvarma ve yakarmayı terk edip de Allah'tan başkalarına yalvarıp yakarabilirler ki? Hatta izâ füzzi'an kulûbîm. Allah ya mahşer günlerini ya kabir günlerini hatırlatarak diyor ki, bir anlatın böyle, onların kalplerinden korku giderildiği zaman kâlû derler ki, mâzâ kâle rabbukum, Rabbiniz ne buyurdu? Kâlû derler ki, el hak, hak buyurdu. Ve artık işte mahşer, işte diriliş ve işte kabir hayatının bitişi ve işte Allah'ın hak emri. Böyle anlaşılabildiği gibi bu ayet-i kerime, Allah o yüce varlık bir vahiy indirmek istediği zaman, yeryüzüne bir emrini indirmek istediği zaman bu emrini Cibril aleyhisselama verir Ama bu emrini verirken Allah bu emri, bu yaratmayı irade buyurduğu zaman bütün melekler korkudan, acaba kıyamet mi kopuyor korkusundan secdeye kapanırlar, baygın düşerler adeta. Sonra işte Cibril aleyhisselam Allah'ın o emrini alır ve bütün melekleri geçerken melekler tekrar sorarlar, Rabbimiz ne buyurdu diye. Ve o da der ki, hak buyurdu. O hak bir emir verdi ve sonra Allah'a hamd etmeye ve onu tesbih etmeye devam ederler diye de anlaşılır bu ayet-i kerime. Ve huvel aliyyül kebir, o Allah yüceler yücesidir, o Allah büyükler büyüğüdür. Ali de odur, en yüce de odur, kebir de, büyük de odur, en büyük odur. Sure Sebe ayet 24. İşte onun yüceliğini, onun büyüklüğünü ve onun emrini okuyoruz. Kul de ki, men yarzukukum mines semavati vel ard. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim? Rızık emri kimden? Bir defa önce sorunun bu şekilde algılanmasını bir düşünelim. Yani Razzak kim? Allah'tan başka hiçbir kimsenin rızık verme ihtimali yoktur. Göklerden rızkı indiren O'dur. Yağmuru indiren O'dur. Yerden rızkı çıkartan O'dur. Ve biz sadece bir yağmur ve bir de yağmurla birleşen yeryüzündeki bitkilerin bize rızık olarak geldiğini ve ayrıca Rabbimiz Teala'nın bizim için rızık olarak yarattığı hayvanları biliyoruz. Acaba bunların dışında Rabbimizin bildirmediği rızıklar bize gelmiyor mu? Ve Rabbim göklerden rızık indirmiyor mu? Dikkatimizi çekiyor. Diyor ki Allahu Teala, kul men yarzukukum mines semavat vel ard. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim? Sadece gök, sadece sema, sadece yağmur, su deseydi belki biz daha kolay anlayacaktık. Ama gökler diyor ki, yedi kat gökler, birinci kat göklere daha biz ulaşamamışız. Sadece birinci kat göklerden, yağmurun ve bulutların varlığından ve bir de ay, güneş ve yıldızların varlığından haberdarız. Ve bunun dışında birinci kat gökyüzünde 2, 3, 4, 5 ve 6, 7. gökyüzlerinde semavatta, yani semalarda ne var ne yok, bunları bilmiyoruz. Ama Allah diyor ki, göklerden ben size rızık indiriyorum ve şimdi de soruyorum, acaba bunu biliyor musunuz diye. Size göklerden ve yerden rızık indiren kim? Ve biz tereddütsüz ayet okumaya devam ediyoruz. Kul de ki, Allah Allah'tır, başkaları başka şey dese de biz Allah diyeceğiz. Ama doğrusu göklerden, o yedi kat semadan bize nasıl rızık geldiğini de bilmiyoruz. Biz sadece Allah'ın bildirdiklerini biliyoruz. Allah'ın bildirmediklerini bilmiyoruz ki. Ve zaten bilginin kaynağı Allah'tır. Bilginin, Allah'tan bize ulaşma yolu vahidir, risalettir, nübüvvettir. Ve işte alimler bundan dolayı Allah'ın bilgisiyle bilgilenenlerdir. Hakimler, hakimler bundan dolayı Allah'ın hikmetiyle, kitabıyla bilgilenen ve yaşayanlardır. Ve işte bu ayette Sebe suresi ayet 24, göklerden bize rızık geldiğini öğrendik. Ama nasıl sorusuna da cevap veremeyeceğiz. Kul de ki, Allah, Allah'tır bize göklerden ve yerden rızık indiren. Ve devam ediyor peygamberin sözü ve devam edecek kıyamete kadar Müslümanların sözü. Ve inna eviyyâküm, biz ya da size insanlar, biz Müslümanlar ve siz Müslüman olmayanlar, le ala huden, hidayet üzeredir, ev fi talalin mübin, yahut apaçık bir sapıklık içindedir. Madem ki göklerden ve yerden rızkı indiren Allah'sa, ey insanlar, buna bir itirazınız yoksa, her ne kadar bunu diyemiyorsanız da, bize rızık verenler Allah'ı bırakıp da tapındıklarımız diyemeyeceksiniz. Allah'ı bırakıp da güvendiklerimiz diyemeyeceksiniz. İşte biz kendi kendimize rızık veriyoruz da diyemeyeceksiniz. Ve sonuçta yine rızık veren olarak Allah'ı kabul edeceksiniz. Ve bu doğru bilgiden sonra diyoruz ki sizlere, Allah'ın emriyle, ya biz ya siz. Birimiz doğru yolda, diğerimiz ise apaçık bir yanılgıda, bir sapıklıkta. Allahu Teala'nın çok güzel bir uyarı yöntemi, çok güzel bir davet yöntemi. Allah dedirtmiyor ki bu bilgilerden ve bu gerçeklerden sonra, yani kul men yerzukukum mines semavati vel ardın cevabı kul Allah olduktan sonra şunu demeye hakkı vardı Müslümanların. Allah bunu da dedirtebilirdi. Biz hidayetteyiz. Çünkü biz göklerden ve yerden rızık verenin Allah olduğunu biliyoruz. Biz ona tapınıyoruz. Siz ise apaçık bir sapıklık içindesiniz. Siz rızık verenin Allah olduğunu bilmiyor ve Allah'a karşı geliyorsunuz diyebilirdik. Allah böyle de dedirtebilirdi. Böyle dedirttiği zaman da yanlış söyletmiş olmayacaktı. Ama Allahu Teala insan şahsiyetine değer veriyor. Karşı tarafı vicdanıyla, aklıyla karşı karşıya bırakıyor ve de karşı tarafı nefret ettirmeden bir uyarı yaptırıyor Müslüman kullarına, peygamber kullarına. Ya biz ya siz, birimiz hidayette, birimiz ise sapıklıktadır diyor. Ve devam eden ayet çok daha enteresan bu konuyla ilgili, şüphesiz bütün ayetler öyle. Sure Sebe ayet 25. Kul söyle ey Resul, söyle ey Müslüman. Bugün Müslüman kardeşleri karşısında bile suçunu kabul etmeyen, bugün Müslüman kardeşlerine bile sürekli hakaretler ya da kötü sözlerle onları inciten Müslümanların gerçekten bizlerin öğreneceği bir ahlak ve uygulayacağı bir güzellik. Allah ne dedirtiyor, dikkat edin. Kul de ki ey Resul, kul de ki ey Müslüman, kime karşı? Kafirlere karşı, müşriklere, Yahudilere, Hristiyanlara karşı, Müslümanlara karşı değil. Bugün Müslümanlar birbirlerine ne kadar da zalim ve bugün Müslümanlar Allah'ın ve Resulünün kendilerine ulaştırdığı bilgilerden mahrum olduklarından dolayı ne kadar yanlış yolda gidiyoruz. Halbuki bakınız Allah ne dedirtiyor. La tüs'elûne ammâ ecramne. Ey insanlar, ey Müslüman olmayanlar, siz bizim günahlarımızdan sorumlu değilsiniz. Ve la nüs'elû ammâ tâmelûn. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz. Günahları Müslümanlar kendilerine nispet ediyorlar. Karşı tarafa nispet etmiyorlar. Demiyorlar ki, Allah dedirtmiyor ki, biz sizin günahlarınızdan sorumlu değiliz, siz de bizim yaptıklarımızdan sorumlu değilsiniz dedirtmiyor da, siz bizim cürmümüzden, bizim günahlarımızdan sorumlu değilsiniz, biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz dedirtiyor ve Müslümanlar böyle söylüyor. Sure Sebe ayet 26. Tekrar yine bir emir. Mekke'de inen surelerde çokça karşımıza çıkan bu emir, kul söyle emri, işte Sebe suresinde ard arda gelmeye başladı. Kul de ki, yecme'u beynena rabbuna, Rabbim bir gün bizi toplar, hepimizi bir yerde cem eder, mahşerde, o hesap meydanında, o amellerin değerlendirileceği yerde bir gün Rabbimiz bizi toplar. Tümme yeftahu beynena bil hak. Ve sonra aramızda hakla hüküm verir. O gün vereceği hüküm haktır. Bugün indirdiği hükümler de haktır onun. Kur'an haktır. peygamberi haktır, peygamberin yaşantısı haktır, dini haktır, Allah'ın sözü haktır, yaratması haktır, kendisi hak mabuttur. Ve o gün mahşerde bizimle sizin aranızda vereceği hüküm de haktır. Ve huvel fettahul alim, o Allah fettahtır, hüküm verendir, fatihtir, açandır, alimdir ve bilendir. O bilerek hüküm verir, yanlış hüküm vermez. Asla ondan zalimce bir karar çıkmaz. Onun vereceği hüküm de haktır, onun sözleri de haktır. Sure Sebe ayet 27. Tekrar kul, bir daha. İşte 24. ayet kul diye başladı. 25 öyle, 26 öyle, 27. ayet de öyle. Kul de ki eruniyellezine elhaktum bihi şurakâe. Kella. Allah'a ortaklar kıldığınız kimseleri bana gösterin bakalım. Kimlermiş bunlar? Hayır hayır, kella, olamaz. Hiçbir varlık Allah'ın ortağı olamaz. Hiçbir varlık Allah gibi Rab ve ilah olamaz. Hiçbir varlığın rububiyet ve uluhiyet hakkı yoktur. Allah tektir. O tek mabuttur, ibadet edilecek tek hak ilahtır o. O tek Rab'dir. Bel huvallahul azizul hakim. Bilakis o Allah azizdir, hakimdir. Güç ve kuvvet sahibidir. Hikmet sahibidir. Şerefli varlıktır. Ve kullarını şerefli kılan varlıktır. Ve kendisine karşı gelen kullarından da intikam alacak olandır. O Allah hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Sure Sebe ayet 28. Ve ma erselnake illa kafeten linnas. Rabbimiz Teala kendi zatını, kendi sıfatlarını, kendi isimlerini zikretti. Ve Allahu Teala 28. ayette de Sebe suresi Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gündeme aldı. Ve Kur'an'ın zaten temel gündem maddeleri Allah, ahiret ve risalettir, peygamberlerdir. Dikkat ederseniz bilhassa Mekke'de inen surelerde Allah, ahiret, peygamberler sırayla ya da ara ara bir ayette biri, bir diğer ayette diğeri olmak üzere Rabbimizin en güzel şekilde ifade şekliyle, konuşma şekliyle işte bize bir rahmet, bir hidayet, bir şifa, bir basiret ve bir furkan. Ve ma ersennake illa kafeten linnas beşiran ve nediran. İşte alemde tek ilah olan Allah yeryüzünde insanlara elçiler gönderir. Ve son gönderdiği elçi de Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun hakkında ise şöyle der: ey Resul, biz seni bütün insanlar için bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bizim seni görevlendirmemiz bütün insanlaradır ve müjdeci ve uyarıcı olmandır. Allah önceki peygamberleri sadece kavimlerine göndermişti. Nuh aleyhisselam bunun dışındaydı. Çünkü Nuh aleyhisselam gemide Müslümanlarla kurtulduktan sonra yeryüzündeki tüm Müslümanların elçisi olmuştu. Ve Muhammed aleyhisselam da kıyamete kadar kendi var olduğu günden itibaren, peygamber olduğu günden itibaren kıyamete kadar bütün insanlar için kabul etmek zorunda oldukları bir elçi olarak gönderildi Allah tarafından. O müjdeledi insanları. O uyarıda bulundu insanlara. Cennet var dedi ama cehennem de var. Eğer Müslümanca yaşarsanız güzellikler var dünyanızda dedi. Ama Müslümanca yaşamazsanız çirkinliklerin sorumlusu sizlersiniz dedi. Sonuç وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu bilmediler, kabul edemediler. Ne diyor dediler Peygamber aleyhisselama. Senin dediğini anlamıyoruz dediler Peygamber aleyhisselamlara. Ve Efendimiz'i de hemen kabul etmediler. Ve sonra da dediler ki Sure Sebe ayet 29 ve yekulun Meta hazel vaadu in kuntum sadikin. Vaat ne zaman doğrulardansanız tehdit ettiğiniz azap, vaat, kıyamet ne zaman? Bunu sordular Peygamber aleyhisselama. Ama samimiyetle değil, alayla sordular. Sen kimsin ki dediler. Bizim başımıza azap indireceksin. Sen kimsin ki dediler. Bizim başımıza kıyamet koparacaksın. Senin gücün de yok, kuvvetin de yok. Biz dilersek senin başına azabı getiririz. Biz dilersek senin başına kıyameti koparırız diyorlardı adeta. Allah tekrar cevap verdi onlara. Bir kul emriyle emretti peygamberine. Bir kul emriyle emretti Müslümanlara. Söyleyin dedi size de böyle alaylı sözler söyleyenlere. Bizi kim bu dünyadan götürebilecekmiş? Bizi kim yok edebilecekmiş? Bizim üzerimize kim kıyamet koparabilecekmiş diyenlere söyleyin. Söyleyin. Deyin ki Leküm mi'adu yevmin. Sizin için bir günün vaadi vardır. Mutlaka sizin başınıza gelecek bela Allah tarafından belirlenmiştir. O gün geldiği zaman la testehirune anhu saaten ondan bir an bile ertelenmez ve la yestakdimun bir an bile önce o vaat size gelmez. O takdir edilen gün Allah'ın emriyle geldi mi artık onu erteleyemezsiniz ve onu öne de kimse almaz ve Allah vaadini gerçekleştirir. Peki o zaman ne yaparsınız? İşte Allah böyle uyarır. Allah kendisine, peygamberine, Müslümanlara samimi olmayan, hatta ve hatta kendisini inkar edip peygamberine ve Müslümanlara eziyet ve sıkıntı veren kimselere yine merhametiyle, yine rahmetiyle uyarılarını, müjdelerini devam ettirir. Aklınızı başınıza alın. Size vaat edilen bir gün gelecek. Gelin bu vaat edileni iyi vaat olarak değiştirin diyor Allah-u Teala. Müslüman olursanız vaadimiz size güzelliklerdir. Ama Müslüman olmaz da inkarınızla devam ederseniz size vaadimiz felakettir diyordu Rabbimiz Teala ayetlerinde. Sure Sebe ayet 31 ve kâlellezîne keferû kâfirler dediler ki bu sefer buna karşılık len nü'mine bihâzel Kur'an ve lâ billezî beyne yedey biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de öncekilere Tevrat'a, Zebur'a ve İncil'e de inanmayız. Mekkeliler Yahudi ve Hristiyanlarla karşılaştıkları zaman Muhammed Aleyhisselam hakkında onlara soru sorarlardı. Onların da insaflı olanları derlerdi ki biz onun hakkında kitabımızda şunları şunları buluyorduk. Sanki sizin dediğiniz şahsiyet bizim kitabımızda bulduğumuza benziyor dediler mi? İnkarcılar, kafirler Mekke'nin o aşırı giden zalimleri Muhammed Aleyhisselam'ı ve Kur'an'ı inkar etmekle kalmadılar. O Yahudi ve Hristiyanların inandık dedikleri Tevrat, Zebur ve İncil'i de reddettiler. Biz size de inanmıyoruz, buna da inanmıyoruz dediler. Eğer kendilerinin çıkarına, kendilerinin hayrına bir şey söylemiş olsalardı sevineceklerdi. Hah diyeceklerdi bak. Yahudiler ve Hristiyanlar da böyle diyor diyeceklerdi. Ama onlardan insaflı olanlar bizim kitaplarda okuduğumuza benziyor. Sanki o olabilir deyince yok dediler biz ne Kur'an'a inanırız ne de öncekilere. Onlar öyle desinler. Allah ise yine uyarısını devam ettiriyor. Velev tera, sen bir görsen ey Resul. Ve Muhammed Aleyhisselam bunu okuyor tabii onlara. Onlar da bunu görmüş oluyorlar. Onlar da kendilerini görmüş oluyorlar. Eğer zalim olarak giderlerse. İzi zalimun mevkufune inde rabbihim. Zalimler Rableri huzurunda bir gün tutuklanırlar. Hiçbir şeye güçleri yetmez oldukları halde Allah'ın huzurunda yerlerini alırlar. İşte o zaman yerci'u ba'duhum ila ba'din kavl, onlardan bir kısmı diğerlerine şöyle söz atarlar. Yekulullezine stud'ifu lillezine stekberu, o zalimlerin zayıf olanları, yeryüzünde büyüklere itaat edenleri, yeryüzünün büyüklenenlerine kul köle olanları derler ki orada hepsi birliktedirler. Çünkü mazlumlar da zalimler kadar suçludur. Çünkü zayıflar da güçlüler kadar suçludur. O güçlüler güçlerini zayıfların kendilerine itaatinden almışlardır. Eğer o zayıf görünenler, o mazlum görünenler, o büyük görünenlere, zalimlere itaat etmeselerdi, onlara kul köle olmasalardı, onlar kime tanrılık iddiasında bulunabileceklerdi ki? Ve ama işte bir dünya hayatı, her biri birbirleriyle, birbirlerine destek olarak, kimi tanrı kimi kul, bazen değiştiler, tanrılar kul, kullar tanrı oldu ve nihayet işte Allah'ın huzurunda bu sefer zayıf oldukları halde yeryüzünün büyüklenenlerine kul köle olanlar o gün büyükleri için dediler ki levla entum lekunna müminin, siz olmasaydınız biz Müslüman olmuş gitmiştik, bize siz engel oldunuz ve bizim Müslümanlığımıza siz engel oldunuz derler. Onlara karşılık ise cevap Sebe suresinde devam ediyor. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim

0: kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
2: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
6: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
12: Ente Ka'be elha terbe ayn kul muhib wa ash bi sadah la ta'azb yaltahab

0: عله يل تحبه لجلك الدنيا يفارق لك يسافر.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de. La la la.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi, kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
4: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: Kranda Kalıp. 0212 549 08 77 2 telli.
10: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
12: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
14: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
16: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz aile ve toplum hakkında olacaktır. Tabii ki günümüzün hızlı değişim dünyasında aile kurumu belki de en çok tartışılan ve en fazla yıpranan toplumsal yapıların başında gelmektedir. Bireysellik, maddiyatçılık ve teknolojik dönüşümlerle birlikte aile bağları zayıflıyor. Toplumlar da bu zayıflamadan doğrudan etkilenmesi söz konusudur. Oysa İslam aileyi toplumun temeli, huzurun kaynağı ve ahlaki değerlerin ilk yuvası olarak görmektedir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet aileyi rastgele bir sosyal birim değil, ilahi bir nizamın parçası olarak tanımlamaktadır. Ailenin Kur'an'daki yeri ve temel ilkelerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Allah-u Teala Rum suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor: kendileriyle huzur bulasınız diye içinizden eşler yaratması, aranızda muhabbet ve merhamet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Bu ayet ailenin temel amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla huzur şeklinde sevgi, muhabbet ve merhamet aile bireylerinin yalnızlığını gidermek, nesli korumak ve manevi bir sığınak oluşturmak için vardır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aile gerçekten çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Onun için İslam evliliğe teşvik eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nikah benim sünnetimdir, kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir buyurarak gençleri evliliğe yöneltmektedir. Evlilik sadece iki kişinin birleşmesi değil, yeni bir toplum hücresinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Eşler arasında adalet, karşılıklı haklara riayet ve güzel ahlak esastır. Gerçekten öyle. Yani eşler arasında en önemli hususlardan biri adaletli olmak, karşılıklı sorumluluklara, haklara riayet etmek ve güzel ahlaka uygun davranmak esastır. Erkek ailenin maddi ve manevi koruyucusu, kadın da huzur ve eğitim kaynağı olarak konulmuştur. Bu roller rekabete değil, tamamlayıcılık üzerine kuruludur. Yani işte evin reisi erkektir diye burada erkeğin bir üstünlüğü veya erkeğin işte kendi istediğini yaptırır açısından değil, herkes sorumluluk dahilinde hareket etmesi gerekiyor. Anne baba ilişkisi de İslam'da ayrı bir önem taşımaktadır. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anne ve babanıza iyilik etmenizi emretti. İsra suresinin 23. ayetinde ebeveynine karşı, anne ve babaya karşı Allah'a kullukla birlikte zikreder. Yani Allah'a kulluk edin, anne ve babanıza da iyilik yapın. Yani onlara iyi davranın, onları üzmeyin anlamında. Allah'a kullukla birlikte zikredilmiştir. Çünkü çocuklara karşı da sorumluluk büyüktür. Yani anne ve babanın çocuklarına karşı da bir sorumluluğu vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır buyurur. Aile çocukların iman, ahlak ve ihmale iman, ahlak ve ilimle yetiştiği ilk okuldur. Aile toplumun temel taşıdır. Bu sebeple ailenin İslam'da da yeri çok önemlidir. Gerçekten günümüzde baktığımızda aile kurumuna çok önem verilmesi gerektiğini de anlıyoruz. İslam'da toplum ailelerin toplumundan oluşur. Yani İslam'da toplum ailelerin toplamından oluşur. Sağlam aileler sağlam bir toplum, zayıf aileler ise dağılan bir toplum demektir. Tarih boyunca güçlü medeniyetler güçlü aile yapılarına sahip olanlardır. Ailede öğrenilen sevgi, merhamet, adalet, sorumluluk ve yardımlaşma gibi değerler toplum hayatına yansımaktadır. Sokaktaki adalet, okulda disiplin, devlette güven, temelde ailede şekillenir. Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. Sünen-i İbn-i Mace hadis kitabında bu hadis kayıtlıdır. Ailenin ahlaki eğitimindeki merkezliğini vurgular. Dolayısıyla aile bu manada da çok önem arz etmektedir. Evet, aile ve toplum konusu ayet ve hadislerde de geçtiği gibi çok önem arz etmektedir. Bu manada da aileye çok önem vermek gerekiyor. Aile dediğimiz zaman günümüzde de görüyoruz. Günümüzdeki aile yapısında işte İslam'a uygun olmadığı zaman orada bir bozulma, orada bir çözülme, orada bir savrulma, orada mutsuz, umutsuz yuvalar görülmektedir. Onun için İslam bir hayat nizamıdır. Hayata nizam verir, hayata intizam verir, hayata huzur ve mutluluk katar. Onun için İslam barış, esenlik, mutluluk dinidir. İslam'ın din demek zaten insanların dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren Allah'ın emirleridir. Emirlerinden oluşmaktadır. Dinin amacı insanları dünya ve ahiret saadetine yönetmektir. İnsanlar İslam dinine inandıklarında, yaşadıklarında ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı mutlu ve huzurlu olacaktır. Çünkü kalpler Allah'ı zikirle, Allah'ın emrine uymakla tatmin olur, huzur bulur. İnsanın fıtri yapısı da bunu ortaya koymaktadır. İnsan Peygamber Efendimiz'in beyan ettiği gibi İslam fıtratı üzerine doğar. Annesi, babası ve toplum bunu Müslüman veya müşrik veya efendim Yahudi, Hristiyan olarak da ateist olarak, deist olarak da yetiştirebilir. İşte burada önemli olan husus anne ve babanın çocuklarını en güzel şekilde eğitmesidir. O için aile aynı zamanda toplumu oluşturmaktadır. Ailede yetişen çocuklar bugün toplumda değişik bir şekilde ne yapmaktadır? Kendini göstermektedir. Toplum içerisinde ferdi hayatı, ailevi hayatı, sosyal hayatı ortaya koymaktadır. Dolayısıyla aile bu manada çok önemlidir. Aileyi bu açıdan düşündüğümüzde gerçekten aile hem aile hayatına hem toplum hayatına büyük katkılar sunmaktadır. Bunun için işte İslam aileye çok önem vermektedir. Anne ve babaya karşı, anne ve babanın çocuklarına karşı görevleri, çocukların anne ve babasına karşı görevleri bu manada önem arz etmektedir. Onun için ailede en önemli husus eşlerin huzur ve mutluluk içerisinde İslam'a uygun bir şekilde geçim sağlaması ve bu paralelde de aynı şekilde İslam'a uygun yaşam içerisinde çocuklarını da İslam ahlakı üzere yetiştirmesi ve onu terbiyeli bir şekilde, ahlaklı bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Anne ve babanın çocuklara karşı en önemli görevi işte çocuğunu en iyi şekilde, İslam'a uygun bir şekilde yetiştirmesi, terbiye etmesi ve ona karşı sorumluluğunu yerine getirmesi. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras, en iyi miras güzel terbiyedir. Onun için çocukların terbiyesinde, çocukların ahlakında, çocukların yaşamında da çok önemli bir yer işgal etmektedir. Çocuklar okulda ne yapıyor? Arkadaşlarıyla bile geçinemeyebiliyor. Kavga ediyorlar. Bir okulda ortaokul talebesi genç kızlar bir kızı şey yapmış, öbürleri de seyrediyor. Kızı dövüyor yani. Tartaklıyor işte, saçlarından çekiyor falan. Hiç kimse de şey yapmıyor. Hatta teşvik ediyor, vur vur vur vur diye. Şimdi yani böyle şiddet, böyle hiddetli bir çocuk nasıl yetişiyor? Nasıl saçlarından tutup işte tekme tokat çocuğa vuruyor? Kendi akranı da olsa orada kız hareket yapamıyor çünkü diğer arkadaşları da ona yardımcı oluyor. Bu erkekler için de öyle. İşte bakıyorsunuz okullarda, sokaklarda gücü yeten yettiğine hemen bir hiddet, bir şiddet, bir öfke patlaması. İşte bunlar güzel terbiyeden geçmediğini gösteriyor. Ahlaklı bir şekilde yetişmediği gözüküyor. Şefkat ve merhametin çocuklara verilmediğini gösteriyor. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bunu ikiye ayırmak lazım. Eğer bir insana merhamet edilmez, ona da merhamet etmezler. Allah onun o merhametsizliğini, o tutarsızlığını, o yanlışlığını, o zalimliğini, o hainliğini kendi başına da çevirir. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. O kıza gücü yeter, o kişiye gücü yeter, onu döver, onu söver, ona zulüm yapabilir. Ama o zulüm yapana o yanında kâr kalmaz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki her gücün üzerinde bir güç vardır. Sen o kızı, o çocuğu, karşındaki rakibi neyse, karşındaki kişiyi zayıf görebilirsin. Ona şiddet uygulayabilirsin. Ona her türlü kötülük yapmış olabilirsin. Ama bil ki bu senden çıkar. Yanına kâr kalmaz. Dünyada da ahirette de çıkar karşına. Yani o zulmün, o soytarılığın, o ahlaksızlığın, o bencilliğin, o merhametsizliğin, o şefkatsizliğin cezasını görürüz. Çünkü merhamet etmeyene merhamet olmaz. O nasıl karşısındaki insana zarar verdiyse aynı şekilde belki de daha fazlasını kendi görür. Bunu şunun için söylüyoruz: eğer çocukların iyi bir terbiyeden geçmemişse, eğer çocuğu iyi bir şekilde, ahlaklı bir şekilde, şefkatli ve merhametli bir şekilde yetişmemişse, o çocuk ailesine de faydalı olmaz, arkadaşlarına da faydalı olmaz, topluma da bir faydası olmaz. Çünkü şefkat, merhamet aynı zamanda bir empatiyi ortaya koyar. Kendini başkasının yerine koyar, aynısını kendine yapılmasını ister mi? Toplumun içerisinde, arkadaşlar içerisinde dayak yenmesini, şiddete uğramasını ister mi? İstemez. Aynı şekilde de o da karşısındakine bu şeyi reva görmez. Dolayısıyla işte burada ahlak diyoruz. İslam ahlakı anne ve babanın önce kendinde olması ve ondan sonra da çocuklarına bu ahlakı en güzel şekilde vermesi gerekiyor. Ahlaklı bir şekilde eğitmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla geçiminin nasıl olacağını, büyüklere, küçüklere nasıl davranacağını anne ve baba öğretmesi lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz büyüklerinize saygı, küçüklerinize şefkat gösterin buyuruyor. Büyüklere saygı olmazsa küçüklere sevgi, koruma, olmazsa o ailede, o toplumda hayırlı insan yetişmez. Hayırlı insanın yetişebilmesi için hayırlı, doğru ve adaletli, ahlaklı, faziletli olmaktan geçer. Adalet yok, hak hukuk, tanımazlık olursa, şefkat ve merhamet olmazsa, insanlarla iyi geçim olmazsa, işte günümüzdeki toplumda görüyoruz. Arkadaş ortamlarında kavgalar, arkadaş ortamlarında bir takım şiddet görülmektedir. İşte bu okullarda, sokaklarda, değişik ortamlarda görülüyor. Trafikte görülüyor mesela. En ufak şey demen trafikte bir kavga oluyor. Çocuklar o kavga içerisinde yetişiyor. Şu çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarında hep böyle savaş, kavga, böyle vurdu kırdı filmler. Çocuklar böyle şiddet içerikli programlar izlediğinde, şiddet içerikli filmler izlediğinde, şiddet içerikli oyunlar oynadığında çocuklar bundan etkileniyor. Onun için anne ve babalara, eğitimcilere çok iş düşüyor. Çocuklara sadece kuru bilgi vermekten ziyade çocukların ahlaklı, faziletli olması. Bu bilginin, bu ilmin, bu eğitimin asıl amacı iyi bir insan, ahlaklı, faziletli bir insanın yetişmesidir. Eğer ahlaklı, faziletli bir insan yetişmezse bilgi ne kendine faydası olur ne başkasına faydası olur. Hayır olmaz, şer olur. Fayda değil, zarar olur. İşte görüyoruz, bir doktor para alabilmek için özel hastanelerde bakıyorsunuz, size işte büyük faturalar çıkartabilmek için, büyük paralar alabilmeleri için işte efendim, diyelim ki kişinin bir rahatsızlığı var, diğer rahatsızlığı olmayan yönlerinden dahi film istiyorlar, bilmem ne istiyorlar, bilmem ne bilmem ne. Yani fazladan bunu yapabiliyorlar. Fazladan ilaç verebiliyorlar. Yani oradaki insanın faydalanmasından ziyade kendi faydasını düşünüyor. Ben bu hastadan ne faydalanırım? Görüyor musunuz? Böyle bir şey olur mu ya? Hastadan ne faydalanacaksın? Hasta zaten. Sen de doktorsun. Sen de zaten buradan maaş alıyorsun. Daha neyin faydalanmaz? Onun hasta olarak gelmesi zaten sana fayda zaten. Burada sen onun için maaş alıyorsun. Ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Şefkatin olmazsa, merhametin olmazsa bencil olursun. Sadece kendini düşünürsün. Karşısındakini de düşünmezsin. Karşısındakini de düşünmeyince ona maddi ve manevi zarar verirsin. Ve toplumda da bunun için maddi ve manevi insanlara çok rahat zarar veriyorlar. Çok rahat. Para kazanma adına karşı tarafı biraz bilgisizlik konudan haberi yoksa çok rahat kandırma imkanları oluyor. Ona zarar verebiliyorlar. Bu her yönüyle oluyor. Dediğimiz gibi işin maddi boyutuyla oluyor, işin manevi boyutuyla oluyor, çeşitli boyutlarıyla oluyor. İşte dediğimiz gibi sağlıkta oluyor, eğitimde oluyor, para kazanma adına her türlü olumsuzluğu meşru görebiliyorlar. Ticaret hayatında oluyor. İşte aile ve toplum. Ailede tabii ki bu dönüyor dolaşıyor, ailede düğümleniyor. Çünkü insanlar ailede yetişiyor. Ailede yetişiyor ve sonra toplumda kendini gösteriyor. Toplumdan etkilenmeler de ailedeki yetersiz eğitimden kaynaklanıyor. İşte diyor ki benim çocuk işte sokakta arkadaşlarından öğrendi. Anne baba ne yapıyordu? Yani arkadaşlarından nasıl davranacağını toplumdan mı öğrenecek? Ailede öğrenecek. İşte çocuklar ne yapıyorsa, dışarıdaki çocuklar ne yapıyorsa o zaman bu da onu yapar. çocuğun arkadaşlarıyla okulda, dışarıda, işte çeşitli ortamlarda nasıl davranabilmesini gerektiğini, adab ve edebi anne ve baba çocuklarına bunu vermesi gerekiyor. En güzel şekilde çocuğunu bu şekilde yetiştirmesi gerekiyor. Yoksa o çocuk dediğimiz gibi toplumda işte mühendis olmuş, doktor olmuş, hakim olmuş, savcı olmuş, o olmuş, bu olmuş. Hiçbir önemi yok. Tam tersine bu ilmi kötüye kullanır. Bu ilmi bencilliğine kullanır. Kendi menfaatine kullanır. Siyasette ise çalar çırpar, rüşvet yer, çok rahat yer. Allah korkusu yoksa, helal haram bilinci yoksa, niye yer yiyor zaten? Yani hakkı olmadığı bir şeyi almak haram olduğu, haramla beslenen vücut cennete girmez diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe ahirette yerinden kımıldayamaz diyor. O beş şeyden hesaba çekilecek. Nedir? Parayı nereden kazandı? Hayatı öncelikle, hayatı nerelerde geçirdin? Nerede geçti bu hayat? Hesabını ver. Allah'a kulluk yolunda mı? Nefsani şeytani yolda mı? Bunun hesabı verilecek. İki, parayı nereden kazandın? Helalden mi, haramdan mı? Nasıl kazandın kardeşim? Hak ederek mi, hak etmeyerek mi? Çalarak mı? Rüşvet yiyerek mi? Hırsızlık yaparak mı? Birini dolandırarak mı? Birini kandırarak mı? Nasıl kazandın bu parayı? Bunun hesabı sorulacak. Sonra bu kazanılan parayı nasıl harcadın? İsraf mı ettin? Haram yollarda mı harcadın? Zekatını verdin mi? Sorulacak. İnsanlara yardımcı oldun mu? Bunlar sorulacak. Parayı nereden kazandın? Nereye harcadın? Gençliğini nerelerde geçirdin? Bildiklerinden amel ettin mi, etmedin mi? Sorulacak. Mesela anne ve baba çocuklarına öğretmiştir. Ama o çocuk onu yerine getirmemiştir. Büyümüştür ama kafasına göre takılmıştır. İşte amel ettin mi, etmedin mi? Annen baban sana öğretti mi, öğretti. Bunu öğrenecek yerlere gönderdi mi, gönderdi. Veya göndermedi. Gönderdiyse ne ala, anne baba onu o imtihandan geçer. Yani şöyle söylemek gerekirse, hayat bir imtihan. Bekarlık bir imtihan, evlilik bir imtihan. Anne baba olmak bir imtihan. Eşlerin birbiriyle geçinmesi imtihan. Hepsinde bir sorun olabilir. Şu, o sorunu aşmak önemli. Nefis var, şeytan var. İşte nefse ve şeytana uymadan, doğru olanı yaparak, gerek ferdi için, ferdi hayatı için, gerek ailevi hayatı için, gerekse toplumsal hayatı için, doğru olanı yaparsa kendi lehine, doğru olanı yapmazsa kendi aleyhinedir. Değerli Özel Efendim dinleyicilerim, kısa bir aradan sonra Mutlu Grup programında inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz aile ve toplum idi. Evet, aile içi adaletsizlik şiddetle ihmale veya ihmakarlığa yer yoktur. Aksine silah-ı rahim, akrabalık bağlarını gözetmek, farz kılınmış akraba ile ilişkiler kesmek büyük günah sayılmıştır. Bir hadiste kim rızkının bollaşmasını ve ecelinin uzatılmasını istiyorsa akrabalık bağlarını gözetsin. Toplumda görülen birçok sorun, uyuşturucu, ahlaki yozlaşma, suç oranlarındaki artış, yalnızlık ve ruhsal bunalımlar temelde aile yapısındaki bozulmayla ilişkilidir. Batı toplumlarında gözlemlenen bireycilik ve çekirdek ailenin ötesinde geçmeyen yapılar yaşlıların yalnızlığına, çocukların ise manevi boşluğuna yol açmaktadır. İslam geniş aileyi, akrabaları

parçalarındandır. Modern zamanlarda aile ve çözüm önerilerine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Günümüzde aileler ekonomik baskılar, çalışma hayatının yoğunluğu, sosyal medya ve bireysel özgürlük söylemleriyle kuşatılmış durumda. Boşanma oranları artıyor, evlilikler erteleniyor, çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Evet, gerçekten bunun altı çizilmesi gerekiyor. Günümüzde aileler ekonomik baskılardan etkileniyor. Yani ekonomik zorluklar, hayat pahalılığından etkileniyor. Çalışma hayatının yoğunluğu, insanlar işte biraz daha para kazanmak için, biraz daha ihtiyacını gidermek için mesailere kalıyorlar. Mesela sabah 8-9'da işbaşı yapan 5'te paydos etmesi lazım diyelim. Kişi bakıyorsunuz işte mesaiye de kalarak sabah 8'de çıkıp akşam 9-10'da 11'de eve gelenler var. Böyle bir yoğun bir tempoyla çalışıyor. Ne çocuklarına vakit ayırabiliyor ne kendine vakit ayırabiliyor. Evet. Ekonomik baskılar, çalışma hayatının yoğunluğu, çok yoğun bir çalışma içine girdiği zaman kişi demin dediğimiz gibi ailede, o ailede huzur olmayabiliyor. Sosyal medyaya ve bireysel özgürlük söylemleriyle kuşatılmış durumdadır. Kişiler bakıyorsunuz işe giderken bile, öğlen yemeğini paydos yaptığı zaman bile, nerede boş kaldığında hemen eline telefon alıyor. Acaba mesaj var mı? Acaba ne oldu falan derken eline telefonu aldı mı şöyle bir dolaşayım dediği zaman bir bakıyorsun zaman geçmiş. Nasıl da geçti anlaşılamıyor. Sosyal medya ve bireysel özgürlük. Evet, bazıları da işte bireysel özgürlük diyerek kafasına göre arzu ettiği gibi yaşamaya çalışıyor. Bu özgürlüğü kullanırken başkasının özgürlüğüne, başkasının haklarına şey yapmış oluyor. Başkalarının haklarını yemiş olabiliyor, başkalarına zarar vermiş olabiliyor. Boşanma oranları artıyor. Çünkü ailede birlik, beraberlik, huzur olmayınca, İslami anlayış, İslami bir aile olmayınca boşanma oranları da artıyor. Şimdi günümüzde boşanmayı artıran nedenler saymak mümkün. Yani ne neden olabilir? Boşanmalar önceden mi daha çoktu, şimdi mi çok? Gittikçe de artıyor. Nüfusta orantılı artar, hayat pahalılığından artar, çeşitli nedenlerden artar. Ahlaki yozlaşmadan artar vesaire, artar da artar. Şimdi burada gerek insanları yöneten yöneticiler, aile konusunda ailelerin, bekarların evlenmesi, aile yuvası kurmasına katkı sağlaması gerekir ve aile yuvası kuranlar da o ailenin dağılmaması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Yani ekonomik yaşantı, ekonomik durum aile yapısına zarar vermemeli. Ona etken olmamalı. Olumsuz bir etkisi olmamalı. Evet. Dolayısıyla insanların aldığı maaşlar, evi geçindiren erkek aldığı maaşı evini geçindirmeye yeterli olması lazım. Kirasını verebilmesi lazım. Eğer günümüzde bir asgari ücret 28 bin lirayken bir kira 20-25'ten başlıyor. En normali bile 20-25 İstanbul gibi yerde. 50'ye kadar 60'a kadar çıkıyor. En normalinden bahsetsek bile bir asgari ücret bir kira demektir. Şimdi bir maaşını kiraya verirse bu aileyi kim geçindirecek? Bu ailenin gıda ihtiyacını kim görecek?

0: Devreye ne giriyor? Hanımın çalışması lazım. Peki gerçekten kadın evde yemek yapması, evini temizlemesi, çocuk büyütmesi, çocuk yetiştirmesi, çocuğa bakımı zaten çalışmış oluyor. Bir daha o annenin dışarıda çalışması, beklenti içinde olunmaması gerekiyor. Yani bunu o ülkeyi yöneten insanlar düşünmesi gerek. Herkes ticaret yapmıyor. Bir yerlerde çalışabiliyor. Çalışmak zorunda kalabiliyor. Orada alınan maaşlar işte asgari ücret veya biraz üstü olması, hele evi kirada olan için çok zor. Evi kirada olmasa bile bir maaşla bir ev geçirmesi çok zor. İşte bu da ailenin boşanma konusundan bahsediyoruz. Boşanmalara sebep olabiliyor. Ve evlilikler ertelenebiliyor. Eskiden genç yaşta insanlar evleniyordu. Şimdi geç yaşta evleniliyor. 30-35 yaşında, 40 yaşında. Ya 40 yaşında evlenecek de ne zaman çocuğu olacak da ne zaman onu büyütecek de ne zaman yetiştirecek. Dolayısıyla gerçekten işte aile dediğimiz zaman bunların hepsi düşünülmesi gerekiyor. Yani aile ortamında aileyi en iyi şekilde ayakta tutacak durum ve bunun ekonomik durumunu da hesap etmek gerekiyor. Çünkü bu hesap edilmediği zaman her türlü sorunla karşılaşmak mümkün oluyor. Onun için dediğimiz gibi hanımların çalışmaması gerekiyor. Hanım zaten evinde çalışıyor. Bulaşık, çamaşır, şu, bu, çocuk bakımı vesaire. Eğer çalıştırılması zorunlu oluyorsa ekonomik şartlardan dolayı, ekonomik sorundan dolayı, işte o ülkede huzur olmaz. O ailede huzur olmaz. Onun için yapılacak şeyler, o zaman ailede işte hanım da çalışması gerekiyor, eş de çalışması gerekiyor ve şimdiki olan durumu gittikçe kadınların çalışması artıyor. Çünkü artık evi bir kişiyi geçindirmesi zor oldu. Bunun için boşanma oranları artıyor. Çeşitli sebepleri var. Geçimsizlik vesaire. Evlilikler erteleniyor. Çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Niye evlilikler erteleniyor? Onun da çeşitli nedenleri var ama bir nedeni de diyorlar ki gençler, imkanımız yok. İşte ev açsak, bir kiraya gitsek işte 30 bin lira, 40 bin lira kira. 20-25 bin lira kira. Aldığımız kaç para ki? Vesaire. Bunun da ekonomik de olabiliyor bu sorun. Sebeplerden biri o olabiliyor. Bir de işte gençlerin bu sosyal medyada işte erkekler kızları, kızlar erkekleri görüyor. Birbirlerine güvenemiyorlar. Ahlaki erozyondan, ahlaki yozlaşmadan da kaynaklanıyor. Tabii ki dediğimiz gibi bir tane sorun yok. Çocuklar ekranlara emanet ediliyor. Şimdi mesela anne rahat oturabilmesi için veya işte artık kendine yani ne düşünüyorsa, işte televizyon izliyorlar, dizi izliyorlar veya işte sosyal medyada geziyor veya işte internette geziyor. Çocuğun eline veriyor tableti. Oğlum, kızım, sen işte bundan oyalan. Evet. Çocuklar ekranlara, televizyon karşısında bırakılıyor veya telefona bırakılıyor. Ona emanet ediliyor. İslam bu sorunlara karşı net duruş alır. Aile fedakarlık ve sorumluluk üzerine kurulmalıdır. İslam anneye babaya fedakarlık yapmasını öneriyor. Çözüm Kur'an ve sünnete dönüştür. Kur'an ve sünnet mutlu ve huzurlu aile olmanın yollarını gösteriyor. Mesela Nisa suresinin 19. ayetinde eşlerinize iyi davranın buyuruyor. Peygamber Efendimiz insanın en hayırlısı hanımına en iyi davranandır buyuruyor. Eşler arasında istişare, karşılıklı saygı ve sabır, anne ve babaya, çocuklara zaman ayırma, anne ve babaların çocuklarına zaman ayırma ve örnek olma, çocuklarda ise anne babaya itaat ve hürmet esastır. Aile ibadetinde ilk mekanı olmalıdır. Birlikte namaz kılmak, Kur'an okumak, sohbet etmek bağları güçlendirir. Peygamberim Efendimiz ailesiyle olan muhabbeti, eşleriyle şakalaşması, çocuklarına karşı en güzel şekilde davranması, şefkatli, merhametli olması en güzel örneklerden biridir. Devlet ve toplum olarak da aileyi korumak bir vazifedir. Evlilik teşvik edilmeli, konut politikaları aileleri gözetmeli, eğitim sistemi ahlaki değerlere ön plana çıkarılmalıdır. Medya ve dijital dünya aile mahremiyetine saygılı olmalıdır. Yani medyada, televizyonlarda, bilgisayarlarda, internetlerde müstehcen yayınlar, ahlakı bozan, ahlaksız yayınlardan kaçınılması gerekiyor. Buna yetkililer tedbir alması gerekiyor. Evet, aile İslam'da hem dünya hem ahiret saadet için bir vesiledir. Gerçekten öyle. Çünkü aile toplumda en önemli bir unsurdur. Toplumun huzur ve mutluluğunu en güzel şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bunun için de aile İslam'da hem dünya hem ahiret saadet için bir vesiledir. Çünkü çocuklarını maddi ve manevi bir şekilde yetiştirmeli. Eğitmeli, çocuğun maddi ihtiyacını giderdiği gibi manevi ihtiyacını da gidermeli. Ona İslami terbiye vermeli. Çocuğuna yaşına uygun dini bilgiler vermeli. Ve dini bilgi alacak imkanlar sağlamalı. Çocuğunun hem dini hem dünyevi ihtiyaçlarını giderecek bilgilerin çocuğa verilmesi gerekiyor. Evet, cennet annelerin ayakları altında müjdelenirken salih bir nesil yetiştirmek ebedi sadaka olarak görülür. Toplum ailelerden bağımsız düşünülemez. Eğer ailede sevgi, merhamet ve takva hakim olursa toplum da adalet, kardeşlik ve huzurla aydınlanır. Her Müslüman önce kendi ailesinde bu ideale yaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben aileme karşı en iyi davranan kişiyim diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, izinden gitmek hem bireysel hem de toplumsal kurtuluşun anahtarıdır. Aileyi ihya etmek, ümmeti ihya etmektir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için, yarınlarımızı emanet ettiğimiz toplum için Allah'ın emrettiği gibi bir aile yapısını yeniden canlandırmalıyız. Bu sadece bir tercih değil, ilahi bir emirdir. Huzurlu yarınlar, huzurlu yuvalardan kaynaklanmalıdır. Kaynaklanmaktadır. Onun için huzurlu yarınlar için, huzurlu ortamların oluşabilmesi için işte yarının geleceği olan çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek, en güzel şekilde çocuklarımızı terbiye etmek durumundayız. Bugün baktığımızda, günümüzde baktığımızda aile ve topluma gerçekten örnek aileler var, öyle örnek insanlar var, örnek anne, örnek baba, örnek çocuklar var. İşte örnek olanları örnek almak gerekiyor. İyi olanları örnek almak gerekiyor. Doğru, dürüst olanları örnek almak gerekiyor. Bu her yaş dilimi için böyledir. Genç olsun, yaşlı olsun. Herkes iyi insanlardan etkilenir. Kötü insanlardan da etkilenir. Onun için iyi insanların sayısı artmalı. İyi insanların, örnek olabilecek insanların sayısının artması önem arz ediyor. İyi insanlar çoğaldıkça iyilikler çoğalır. İyi insanlar çoğaldıkça kötülükler azalır. İyi insanlar çoğaldıkça ailede huzur olur, toplumda huzur olur. Ailede ve toplumda huzuru oluşturmak için işte dediğimiz gibi Peygamber Efendimizin örnekliği. Eşlerine nasıl davranırdı, çocuklarına nasıl davranırdı, akrabalarına nasıl davranırdı, komşularına nasıl davranırdı, arkadaşlara nasıl davranırdı ve nasıl davranmasını isterdi. İşte onun hayatı zaten bizlere en güzel örnektir. Bir Müslümanın en önemli iki kaynak Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete uygun davrandığında bu davranış biçimi onu iyiye, doğruya, adalete, şefkate, merhamete, güzel yaşantıya, güzel ahlaka götürür. O zaman o insan hem bireysel olarak, hem ailesel olarak, hem toplum içinde insanlara faydalı olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. İnsanlara faydalı olacak insanlar tabii ki İslami anlayış, İslami yaşayış içerisinde olmasıyla mümkün olur. Onun için İslam Allah'ın emrettiğini yapmayı, yasaklarından kaçınmayı ortaya koyar. Çünkü dünya ve ahiret saadetinin yolu da buradan geçer. Günümüzde baktığımızda insanlara bu manada çok iş düşüyor. Bilhassa İslami anlayış ve yaşayışta olmaya gayret edenler olarak öncelikle kendilerinin ferdi hayatını, ailevi hayatını, sosyal hayatı düşünmesi gerekiyor. Ferdi hayatı düşündüğünde işte Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi hayatını nereden geçirdiğini sorulacağı için hayatını İslam'a uygun yerlerde geçirmesi gerekiyor. Gençliğini bu şekilde geçirmesi gerekiyor. Hayatını bu şekilde yaşaması gerekiyor. İslam'a uygun. Çünkü ne olur yani bir insan İslam'a uygun yaşarsa ne olur? İşte ailede de toplumda da hayırlı bir insan olur. İşte bakıyoruz ferdi hayatta bir insan İslam'a uygun yaşaması zaten istenmektedir, emredilmektedir. Peygamber Efendimiz de bunu yerine getirmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Evet. Şimdi Câsiye Suresi 15. ayette böyle buyuruluyor. İyi bir şey yaparsan lehine olacak, kötü bir şey yaparsan aleyhine olacak. Dolayısıyla bu hem dünyada hem ahirette de böyledir. İyi bir şey yaparsan lehine olur. Dünyada da lehine olur, ahirette de lehine olur. Kötü bir şey yaparsan dünyada da aleyhine olur, ahirette de aleyhine olur. Şimdi burada yani bir insan bir şey yaptığında veya yapacağın zaman şunu düşünmesi gerekmez mi? Ben lehime olanı mı yapayım, aleyhime olanı mı yapayım? Peki lehine mi yapayım, aleyhime mi olanı mı yapayım dediği zaman ben aleyhime olanı yapayım der mi? Demez. Ne der? Lehime olanı yapayım. Dolayısıyla bir şey yapmadan önce lehine mi aleyhine mi olduğunu düşünerek yapmalı. Düşünerek yaptığı zaman şunu düşünecek zaten. Yapacağım şey lehime mi aleyhime mi? Eğer lehine ise yani maddi manevi olarak. Maddi lehinedir ama manevi aleyhinedir olmaz. Mesela para çalarsın lehine olur, para olur ama manevi açıdan haram para kazanmış oluyorsun. Bunun hesabını dünyada da ahirette de sorarlar. Onun için bu aleyhine. Peki aleyhine ise buna tenezzül ve tevessül edilmemesi gerektiğini kişi kendi anlar. Onun için Rabbimiz yani iyi bir şey yaparsanız lehinize, kötü bir şey yaparsanız aleyhinizedir buyuruyor. Onun için lehimize olanı yapalım ki iyi insan olalım, iyi bir Müslüman olalım. İyi bir Müslüman olursak hem kendimize, hem ailemize, hem toplumumuza hayrımız olur, faydamız olur. Günümüzde bunu en güzel şekilde uygulamak durumundayız. İşte aile ve toplum diyoruz. Ailede hayırlı insan yetişmesi, anne ve babanın hayırlı olması, iyi olması, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olması, örnek olması, iyi bir anne, iyi bir baba olmalı. İyi bir anne, iyi bir baba olursa iyi bir evlat olur. Hayırlı evlat olur. Şefkatli, merhametli olur. İslami anlayış içinde olur, İslami yaşayış içerisinde olur. Lehine olanı yapar, aleyhine olanı yapmaz. Annesine, babasına, topluma faydası olacak şeyleri yapar, zararlı olacak şeyleri yapmaz. İşte günümüzün geçtiğini görüyoruz. Her türlü kötü alışkanlıklar söz konusu olabiliyor. Onun için anne ve baba örnek olmalı diyoruz. Eğer anne ve baba kötü örnek olursa, içki içerse, kumar oynarsa, sigara içerse, çocuklar da o ailede onları görürse, çocuklar da gördüğünü yaptığına göre, gördüğünden etkilendiğine göre anne ve baba birinci bir sorumlu olmuş oluyor. Yani kötü örnek olmuş oluyor. Kötü örnek olmak çocuğu kötü bir şekilde yetişmesine sebep olmak demek. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Anne ve babanın çocuğuna bıraktığı en güzel miras güzel ahlaktır, güzel terbiyedir, güzel yetiştirmedir. Doğru, dürüst, İslam'a uygun, ahlaklı, faziletli, edebe, adaba uygun davranış sergileyen, büyüklerine, küçüklerine karşı büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi besleyen, birinci bölümde de söylediğimiz gibi işte okullarda kavgalar, yollarda kavgalar. Nereden çıkıyor bunlar? İslam'da var mı? İslam ahlakında var mı? Yok. İslam ahlakı bunu yasaklıyor mu? Evet. Onun için İslam barış, esenlik, mutluluk denilir. İslam'a uygun yaşarsa insanlar ferdi hayatı mutlu olur, ailevi hayatı mutlu olur, sosyal hayatı mutlu olur. Toplumda barış, esenlik, huzur ve mutlulukla donanmış olur. Rabbim bizleri İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlardan eylesin. Anneler olarak, babalar olarak, anneler, babalar en güzel şekilde İslam yaşamalı. Çocuklarını da İslam ahlakıyla yetiştirmeli ve ailede huzur olursa toplumda da huzur olur. Dünya ve ahiret saadetinin yolu İslami anlayış ve yaşayıştan geçer. Değerli Özel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahseme İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahseme İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a ortak koşanlar, kendi kafirliklerine bizzat kendileri şahitlik ederken, Allah'ın mescitlerini imar etmeye layık değildirler. Onların bütün işleri boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu, ben Allah'ı seviyorum? Allah beni seviyor mu acaba, Allah'ın yanında benim durumum nedir derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya. Her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
11: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
12: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
13: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
14: İstoç.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 11.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
20: Özel FM. Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.

Derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı.

0: ve kendilerine şöyle denildi: siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Demek ki bütün hamdler, övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf, kum tepeleri demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.

Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler.

Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim.

kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi?''

İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler.

Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kâfirler, önlerine gelen gerçek hakkında, bu besbelli bir sihirdir, derler.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak, O kâfidir, O gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.

De ki, peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki, dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim.

De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz.

İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler. Bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca, bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler.

Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır.

Onlar ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar.

Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına girince, "Ya Rabbi" der, "gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım."

0: İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ

0: وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: Fakat bir de öyleleri var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz? Derken onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına yazık ediyorsun kendine derler. İmana gel. Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O ise yine de bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye diretir.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ

İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir.

Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Gün gelir kafirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti.

0: Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ
0: O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum.

Ta ki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş bir ruhu böyle cezalandırırız.

Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerine her taraftan sarıverdi.

Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık.

kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya. Bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir.

Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine susun, dinleyin dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.

Ey milletimiz, dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik.

Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın.

Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.

0: O kâfirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Gün gelecek, kafirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak, İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı.

0: O halde ey Resulüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
0: İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun. Onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat O sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir.
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: Onları kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: O inkarcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Zira onlar Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı.

0: Peki onlar dünyada hiç dolaşmadılar mı ki, daha önce yaşamış nesillerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kafirlerin ise mevlaları, dostları yoktur.

0: لهم.
1: Muhakkak ki Allah iman edip makbul ve güzel işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kafirlerse dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.

Nice şehirler vardı ki halkı seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı.

Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu?''

0: Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar, o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, "Sahi, az önce o neler söylüyordu?" diye sorarlar. İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Hidayeti kabul edenlerinse Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder.

Yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki?

O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً

0: لزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ.
1: Demek ki ey münafıklar, siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.
1: İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا.
1: Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var?

Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz demişlerdi. Halbuki Allah onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.
1: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak?

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
0: Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

0: لَكُمْ
1: Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir.

Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz.

Kendileri inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a, yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir.

Kendileri inkar edip insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin de sizler daha üstün durumdayken zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez.

0: لَكُمْ.
1: Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı.

0: İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, O yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna fetahna leke fethan mubina.
0: Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.

0: Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi.
1: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا
0: Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.

imandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu, Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır.

0: Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa kalila.
6: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
7: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir 0537 701 44 47.
8: Nedavu eğitimleri ihyasına önem veren hanımefendilerin tercihi olmaya devam ediyor. Detaylı bilgi almak ve erken kayıt avantajlarından faydalanmak için hemen irtibata geçin. 0541 547 67 76. Nedavu. Aradığın bu.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
5: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele Üretim Tesislerimizde K kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
2: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: önce kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Reklamları dinlediniz.
17: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Nasıl dirilirsek öyle hesap veririz. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gerçeği şöyle beyan eder. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle haşrolur. Bu şu demek oluyor. İnsanlar ahiret rotasını dünyadaki yaşam tarzlarıyla çiziyorlar. Yaşantımız iyi olursa ölümümüz de iyi oluyor. Ölümü iyi olanların ahireti de memur, arzu edilen güzellikle oluyor. Bu ifadeleri lütfen dikkate alınız. Bu dünyada insan kime ne bahane bulmuşsa, kimlere nasıl davranmışsa, o hal ile hallenmedikçe dünyadan göçmüyor. Onun için zikrimizi, fikrimizi, tavır ve davranışlarımızı Kur'an ve sünnet ölçüleri doğrultusunda ifa edelim. Dünya kısa ve çabuk geçiyor. Muhterem Müslümanlar, hayattan ibret almak için tarihte çok dikkat çekici örnekler vardır. Size bu örneklerden birini arz edeyim. Tabiun devrinin tefsir ve hadis alanında ünlü zahitlerin arasında yer alan Said bin Cübeyr vardır. Bu zat Müslümanların gönlünde destani bir kişiliğe sahip olmuş zevat-ı kiramdandır. Böylesi mübarek bir insana dünyanın en zalimleri arasında yer alan Haccac öldürtmüştür. Haccac, Said'in öldürülmesi kararını verince onu karşısına alıp, "Seni öyle bir ölümle öldüreceğim ki geçmiş ve geleceklere ibret olacaksın," demişti. Bu sözü duyan Said Haccac'a "Asıl ibretlik sen olacaksın" mesajı verircesine ona güldü. Bu gülüşle kalbine ok gibi saplanan mana ile Haccac telaşla Said'e sordu. "Ne gülüyorsun be adam?" dedi. Said rahmetullahi aleyhin cevabı şu oldu: "Senin Allah karşısındaki cüretine ve bunca zulmüne rağmen Allah'ın sana hala imkan vermesine gülüyorum. Ne kadar acınacak ve gülünecek halin var biliyor musun ey zavallı adam?" dedi ve işkence başladı. Bir gün sonra Said öylesine bitkin düştü ki sesi zor duyulur hale geldi. Şu istekte bulundu: "Ölüm anım yaklaştı. Bırakın da iki rekat namaz kılayım." Haccac kükredi: "Kıl, fakat Müslümanların kıblesinin tersine dönerek." Said bin Cübeyr Hazretleri iki büklüm doğruldu. Gösterilen istikamete döndü ve şu ayeti okudu: "Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzüyle karşılaşırsınız." Said radıyallahu anh iki rekat namazını bitirdi. Bitirir bitirmez de boynu vuruldu. Her iki gecede bir hatim eden, sık sık ağlayıp yanındakileri de ağlatan, ağlamaktan gözleri şişen Said dünyaya böylece veda etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhterem Müslümanlar, kaynaklar bize şu ilginç tabloyu çizmektedir. Haccac ölürken bir türlü canı çıkmıyordu. Dalıp dalıp ayılıyor ve şöyle diyordu: "Said bin Cübeyr beni bırakmıyor ki öleyim. Yakama yapışmış. Beni ne hakla öldürdün?" diye soruyor. Uzun bir can çekişme sonrasında ölen Haccac rüyada görüldü. Şöyle diyordu: "Öldürdüklerimin her biri beni bir defa öldürüyor. Yeniden diriliyorum. Fakat Said beni 70 kere öldürdü." Muhterem Müslümanlar, konunun başındaki ifadelerime dönüyorum. Dünyada nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Neleri amel olarak işlemiş isek onlarla karşılaşacağız. Örnek verdiğimiz vakada meselenin böyle olduğu teyit ediliyor. aklımızı başımıza alalım, yaşam çizgimizi düzgün yapalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

kudretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi, asırların paslı prangalarını kırıp Allah'a firar edeceksin. Mazlumlar var ki asırlardır ağlayan, gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel, bir tebessüm ki Muhammed kadar asil, bir tebessüm ki adı umuttur.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından, lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi "Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver" diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde "Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağı deva, eti ise derttir" buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
5: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
9: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
18: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
2: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok söz. Özel efem.
1: İmtihanı sabırla kazanmak. Muhammed İslamoğlu. Muhammed bin Ebu Bekir'in torunu Abdurrahman bin Kasım rahmetullahi aleyh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar, benim başıma gelen musibetlere bakarak kendilerinin karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği hastalığında kendisiyle cemaat arasında bir kapı açtı veya perdeyi kaldırdı. Baktı ki cemaat Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılıyor. Cemaatin bu güzel durumundan ve kendisinden sonra da bu halin devam etmesi ümidiyle Allah'a hamd etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! İnsanlardan ve müminlerden birisinin başına bir musibet geldiğinde benim ölümümü düşünmek suretiyle kendi başına gelen musibeti hafifletmiş olsun. Çünkü benim ümmetimden hiçbir kimse benden sonra benim ölümümden daha şiddetli bir musibetle karşı karşıya kalmayacaktır. İmam Sindi rahmetullahi aleyh bu hadisin açıklamasında şunları beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ümmetinin başına gelecek musibetlerden dolayı dağılmalarından korktuğu için gelecek musibetlere sabırlı olmalarını tavsiye etmiş ve ümmetin başına gelen en büyük musibetin Allah'ın Resulü'nün vefat etmesi musibeti olduğunu hatırlatmıştır. Müminlerin başına bundan daha çetin bir musibetin gelmeyeceğini bildirmiş ve en çetin olan bu musibetin hatırlanması için müminin başına gelen herhangi bir musibetin hafifletilmesi yolunu göstermiştir. Zira küçük musibet, büyük musibet yanında yok olmaya mahkumdur. Büyük musibete karşı sabreden müminin küçük musibet karşısında sabırsızlık etmesi yakışmaz. Anam babam ona feda olsun. En son Nebi, en son Resul. Alemlere rahmet olarak gönderilen önder ve örnek şahsiyet. Alemlerin Rabbi Allah'ın insan kullarına gönderdiği ve her hayırda, her güzellikte, her iyilikte hayat rehberi. Ona tabi olup emredildiği gibi dosdoğru olanların kurtuluş vesilesi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala tarafından vazifeli kılındığı kelime-i tevhid davasını yani yalnız ve yalnız hak din olan İslam'ı tebliğ ve davet görevini hakkıyla yaparken birçok engellerle karşı karşıya kaldı. Nice eziyetler çekti. Bunca çilelere katlandı, dövüldü, sövüldü, savaştı, yaralandı, kanı yeryüzüne döküldü, suikastlere uğradı, vatanını terk etmeye mecbur kılındı ve mal varlığına el konuldu. Ona bu zulmü yapanlar, bu işkenceyi reva görenler ve sıkıntı üstüne sıkıntı verenler de onun en yakın akrabaları, kavmi ve aşiretiydiler. O onları Allah'a davet ederken, katıksız iman edip şirkten tevbe edince cennetle müjdelerken ve insan olarak yaratıldıkları gibi akide, amel ve ahlak bakımından da insan olmalarını kendilerine beyan ederken o müşrik kafirler kendilerine olmadık hareketler ve zulümler yapıyorlardı. O yüce şahsiyet, o en güzel ahlak üzere olan kamil insan sallallahu aleyhi ve sellem, bilmezlerin, idrak etmezlerin ve aklını kullanmazların verdikleri eziyetlere sabretti. Yegane Rabbi Allah'a tevekkül edip ondan yardım diledi. Bu yüce ve üstün güzel ahlakıyla, bu sıkıntılara tahammül tavrıyla merhamet olunmuş, hayırlı, vasat ve şahit ümmetinin her bir ferdi için en güzel örnek oldu. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere bakarak kendilerinin karşılaştıkları musibetlere karşı güç bulsunlar. Yegane hayat örneğimiz ve önderimiz böyle buyurdu. Yeryüzü imtihan sahası. Dünya hayat bir imtihan alanıdır. Ve insanlar imtihan olunmaktadır. Birbirleriyle imtihan olunmakta. Musibetlerle imtihana çekilmekte ve hayatla imtihan olanlar ölüm vesilesiyle de imtihan olunmakta. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır, buyurur yegane Rabbimiz ve ilahımız Allah Teala. Ve yine buyurur Allah Azze ve Celle, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet hiç kimseye isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbini hidayete yöneltir, Allah her şeyi bilendir. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Ayetin tefsirinde İmam Taberi şöyle der: Ey insanlar! Yeryüzüne inen afet ve kıtlıklar gibi size erişen açlık, hastalık gibi hiçbir musibet yoktur ki biz yarattığımız şeyleri yaratmadan önce onlar levh-i mahfuzda tespit edilmiş olmasın. Şüphesiz ki size ve yeryüzüne gelecek olan musibetleri yaratıkları var etmeden önce levh-i mahfuzda tespit etmek Allah için pek kolaydır. Katade diyor ki, yeryüzüne inen musibetler kıtlıklardır. İnsanlara isabet eden musibetlerse acılar ve hastalıklardır. Bize ulaştığına göre hiçbir kimsenin yüzünü bir çalı yırtmaz, ayağı sürçmez, damarı seyirmez ki işlenen bir günah yüzünden meydana gelmiş olmasın. Allah işlenen günahların birçoğunu da affeder. Mansur bin Abdurrahman anlatır. Hasan'la birlikte oturuyordum. Bir adam ona Yüce Allah'ın yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın buyruğu hakkında soru sordu. Ben de buyruk hakkında ona sordum. Hasan şöyle dedi: Sübhanallah, bunda kimin şüphesi olabilir ki? Göklerle yer arasında meydana gelen her bir musibet mutlaka Allah canlı varlığı yaratmadan önce Allah'ın kitabındadır. İmam İbni Kesir, Tegabün suresinin 11. ayetinin tefsirinde şunları kaydeder. Burada Allah'ın izni, İbni Abbas radıyallahu anh'ın açıklaması üzerine Allah'ın emri yani kaderi ve meşiyeti olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz buyurmaktadır. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi en iyi bilendir. Her kime bir musibet gelip çatar da onun Allah'ın kaza ve kaderi gereği olduğunu bilir, sabreder, mükafatını Allah'tan bekler, Allah'ın hükmüne teslim olursa Allah da onun kalbine hidayet verir ve dünyada elde edemediğine karşılık kalbine hidayet ve içtenlikli kesin bir inanç verir, bir yakin verir. Bazı hallerde ondan alınanın yerini ya da ondan hayırlısını verir. Ali bin Ebi Talha, İbni Abbas'ın kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğu hakkında şöyle dediğini nakleder. Yani kalbini yakine ileterek hidayete kavuşturur. Böylelikle ona gelip çatan bu musibetin kendisine gelmesinin imkansız olduğunu, ona gelmeyenin ve eline geçirmediğinin gelip kendisini bulmasının da imkansız olduğunu kesin olarak bilir. Ebu Zebyan anlatır. Alkame'nin yanındaydık. Onun yanında şu kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet verir buyruğu okundu ve buna dair ona soru sorulunca şu cevabı verdi. Bu kendisine bir musibet gelip çatınca bunun Allah'tan geldiğini bilerek ona rıza ve teslimiyet gösteren kişinin halini anlatır. Ebu Derda radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her şeyin bir hakikati vardır. Kul da başına gelmesi takdir edilen bir şeyin şaşmadan mutlak bir şekilde başına geleceğini, başına gelmesi takdir edilmeyen bir şeyin de asla başına gelmeyeceğini bilip kabul etmedikçe imanın hakikatine ulaşamaz. Ubade bin Samit radıyallahu anh anlatır. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ''Ya Resulallah, en üstün amel hangisidir?'' diye sordu. Resulullah, Allah'a iman edip onu tasdik etmek ve yolundan cihad etmektir buyurdu. Adam, ya Resulallah, bundan daha kolay olan bir şey istiyorum dedi. Resulullah, hoşgörü ve sabır buyurdu. Adam, ya Resulallah, bundan daha kolayını istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman sana takdir ettiği şeylerde Allah'ın kötülük yaptığını düşünme buyurdu. Yeryüzü hayatlarında imtihan edilen muvahhid mümin Müslümanlar, imtihan sırasında sızlanmadan, haşa Allah'tan şikayetçi olmadan, yegane Rableri ve ilahları Allah'ın takdirine rıza göstererek, her hallerinde hamd ederek Allah'a sığınıp tevekkül etmeli, ağır şartları olan imtihanın kısa zamanda son bulması için duada bulunmalılar. Başa gelen bela ve musibetten dolayı namaz ve sabırla Allah'tan yardım dilenmelidir. Çünkü Allah sabredenlerle beraber olduğunu beyan buyurmuştur. Ve bu konudaki değişmeyen sünnetullah için şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: "Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma, salat ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır." İmtihan sırasında sabır gösterenleri müjdeleyen Rabbimiz Allah Azze ve Celle, muvahhid mümin kullarının musibetlerinin isabet ettiği sırada nasıl davranmaları gerekiyorsa onu da beyan buyurup katıksız iman eden kullarını uyarmış ve edeplendirmiştir. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bu hakikat diğer ayetlerde şöyle beyan olunmuştur: "De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Evet, hiç şüphe duymadan deriz ki biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Kullarına karşı en merhametli Allah Teala, isabet eden musibetlerin sebebini şöyle beyan buyurur: "Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder." İkrime rahmetullahi aleyh der ki, "Kulun başına bir musibet gelince o mutlaka onun bir günahı sebebiyledir. Yüce Allah o kulu ancak onunla bağışlar. Yine Allah onu ancak o afet sayesinde bir dereceye ulaştırır." Şeyhülislam Ebu Suud Efendi, İrşad-ı Akl-i Selim adlı meşhur tefsirinde şöyle der: "Yani size çarpan herhangi bir musibet, o sizin işlemiş olduğunuz günahlar sonucudur. Yine de Allah çoğunu affedip cezalandırıvermez." Bu ayet mücrimlere mahsustur. Zira mücrim olmayanlara çarpan musibetler başka sebeplerden dolayıdır. Bu sebeplerden biri, masum kimsenin uğradığı musibete sabır göstermesiyle büyük mükafata eriştirilmesidir. Hasan el-Basri anlatır: "Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder" ayeti nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kamışın yaralaması, bir damar seyirtmesi, taşa takılma veya ayağının tökezlemesi ancak kişinin işlediği bir günahtan dolayıdır. Allah'ın affettikleri ise daha çoktur." Emirül Müminin İmam Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle dedi: "Allah'ın kitabında bulunan en değerli ayeti size söyleyeyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun, size isabet eden bir musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder" ayeti olduğunu söyledi ve şöyle buyurdu: "Ya Ali, sana bunu açıklayayım. Dünyada başınıza gelen hastalık, ceza veya musibet gibi şeyler kendi yaptıklarınız yüzünden başınıza gelmiştir. Allah da dünyadayken cezasını çektiğiniz bir şey için ahirette tekrar sizi cezalandırmayacak kadar müsamahakardır. Dünyadayken sizleri bağışladığı şeyler içinse bağışladıktan sonra tekrar dönmeyecek kadar yücedir." Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh rivayet eder: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kulun başına gelen herhangi bir eziyet veya bunun yukarısı ya da aşağısı ancak bir günah sebebiyledir. Allah'ın bağışladıkları ise daha çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra size isabet eden bir musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder ayetini okudu. Allah Teala'ya idrak ederek delilleriyle ve şuurlu bir şekilde iman edip imanına şirk karıştırmayan muvahhid müminler yegane Rab ve ilah Allah tarafından her an imtihan edildiklerinin farkında olanlardır. Onlardan önceki insanların imtihan edildikleri gibi onlar da imtihan olunmaktadırlar. O halde imtihan olunan mümin Müslümana düşen neyse öyle inanmak ve öyle davranmak anın vacibidir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik diyerek imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri imtihan ettik. Allah gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhüma bu ayetler hakkında şu açıklamayı yapar. Allah insanlara peygamberlerini gönderir. Onlar da ecelleri gelinceye kadar içlerinde yaşardı. Allah peygamberini katına aldıktan sonra ümmet veya bazıları bizler peygamberin izi ve yolu üzerindeyiz derlerdi. Ardından Allah onlara belalar gönderir, belalar karşısında peygamberin izi ve yolunda sebat gösterenler sözlerinde sadık olanlardır. Sebat göstermeyip peygamberin yolundan ayrılanlar da sözlerinde yalancı olanlardır. Katade rahmetullahi aleyh de şunları söyler. İnsanlar imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir manasınadır. Allah doğruları, yalancıları, itaat edenleri ve asi olanları ortaya çıkaracaktır. Altının ateşle denendiği gibi mümin kişinin de sıkıntılarla imtihan edileceği söylenirdi. Yine imtihanın insan için körün aldığı, gören kişinin de almadığı sahte dirhem gibi olduğu söylenirdi. İmam İbni Kesir rahmetullahi aleyhin bu konudaki açıklamasının kaydedilmesi faydalı olur. Şöyle diyor İbni Kesir. O, iman iddiasında doğru olanları da sözünde ve iddiasında yalancı olanları da bilir ve onları ayırt eder. Şanı yüce Allah, olanı ve olacağı, olmamış olanı eğer olursa nasıl olacağını da bilir. Ehl-i sünnet vel cemaat imamları nezdinde bu, üzerinde icma edilmiş, ittifak olunmuş bir husustur. Bundan dolayı İbni Abbas ve başkaları, Yüce Allah'ın bilelim diye gibi buyruklarını görelim diye tefsir etmiştir. Çünkü görmek var olanla alakalıdır. Bilmekse görmekten daha geneldir. Bilmek olmayanla da, olanla da alakalıdır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi insanların başına gelen bela daha şiddetli olur diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap buyurdu. Önce peygamberler, sonra sırasıyla Allah katında rütbece en üstün olanlar. Kul, dindarlığının kuvvetli veya zayıflığı durumuna göre belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetli ise belası şiddetli olur. Ve şayet dindarlığında gevşeklik, zayıflık olursa dindarlığı derecesine göre belaya uğrar. Bela kuldan ayrılmaz, peşini bırakmaz. Nihayet kul uğradığı belalarla günahından arınıp üzerinde hiç günah kalmayarak yeryüzünde dolaşınca bela onun peşini bırakır. Hadisin şerhinde şu açıklama yer almıştır. En büyük bela, musibet ve sıkıntıların peygamberlerin başlarına gelmesinin sebebi şudur. Başka insanlar nimetlerden zevk duydukları gibi onlar bela ve musibetlerden zevk alırlar. İkincisi, onlar mucizeler gösteren büyük ve üstün insanlar olduğundan dolayı başlarına bela ve musibetler gelmezse bazı insanlar onların beşerüstü varlıklar olduğunu hatta ilahlaştıklarını sanabilirler. Üçüncüsü, peygamberlerin başına en büyük belaların geldiğini bilen ümmet belalara karşı sabır ve tahammül gösterir ve uğradığı belaları peygamberlerin başına gelmiş belalarla mukayese etmek suretiyle gördüğünü, belanın hafifliğini kolayca anlar. Dördüncüsü, en çetin belaya uğrayan insan, Allah'a en çok iltica edip sığınan, ona en çok yakarışta bulunan insan olur. peygamberlerden sonra en şiddetli belaya uğrayan insan da yine peygamberlerden sonra Allah'a en yakın, onun katında rütbe ve makamı en yüksek olan mümindir. Bu durum sırayla diğer müminlere sirayet eder. Hadis, müminin başına gelen bela ve musibetlerin ağırlık derecesinin onun dindarlık derecesiyle orantılı olduğunu beyan eder. Hadisten çıkan diğer bir hüküm de bela ve musibetlerin müminin günahlarının bağışlanmasına vesile olması ve kulun tüm günahlarından temizlenip arınıncaya kadar bir takım bela ve musibetlere uğramasının onun yararına olmasıdır. Ancak şu noktaya dikkat etmek gerekir. Kulun anılan ecir ve sevabı kazanabilmesi için uğradığı bela ve musibetlere sabretmesi gerekir. Aksi takdirde bunca sevapları yitirmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu bapta rivayet edilen diğer hadisler ve belalara karşı sabretmenin faziletine dair ayetler bu hükmü ifade ederler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ve Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümana vücuduna batacak bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, gelecekten kederlenme, geçmişten hüzünlenme, başkalarından gelen eza ve iç sıkıntısı isabet ederse Allah muhakkak bu musibetleri sebebiyle o Müslümanın günahlarından bir kısmını kefaret kılıp örter. Allame İbni Hacer el-Askalani Fethül Bari adlı Sahih-i Buhari şerhinde şunları kaydeder. Mutlaka onun karşılığında Allah onun günahlarını affeder. Ahmed'in kaydettiği rivayette mutlaka onun günahına kefaret olur şeklindedir. Yani bu işlemiş olduğu masiyet sebebiyle ona bir ceza olur. Bu da günahlarının bağışlanmasına sebep olur demektir. Sahih hadisler sadece musibetin gelip çatması sebebiyle bile ecrin sabit olduğu konusunda çok açık ifadeler tartışmaktadır. Sabır ve rıza ise musibet sevabından ayrı olarak sevaplarını görmesi mümkün olan, ayrıca mükafatları verilen işlerdir. El-Karrafi der ki, musibetler kesinlikle günahlara kefaret olurlar. O musibetlere ister rıza gösterilsin, ister gösterilmesin ama bu musibetlerle birlikte onlara rıza gösterilirse günahlara kefaret oluşları daha da çok olur, değilse azalır. Evet, El-Karrafi böyle demektedir. Tahkikin sonucuysa şudur. Musibet ona denk bir günaha kefarettir. Rıza sebebiyle de kişi ecir alır. Eğer musibete uğrayanın bir günahı yoksa kişiye ona denk düşecek bir sevap verilir. Dünyanın neresinde olursa olsun muvahhid mümin Müslümanlar musibet ve belalara karşı sabırlı ve tahammüllü olmalı, Allah'a dayanıp güvenmeli, böylece imtihanı kazanmalıdırlar. Ne mutlu böyle olanlara. Muhammed İslamoğlu. İmtihanı sabırla kazanmak.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Asim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
15: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
16: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
17: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer. 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
22: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
2: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
1: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem. Molotov'i, Molotov'i, Rashashi, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Tüm

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegar-i alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 3629.
11: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
12: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
13: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
14: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
15: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için
17: Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
19: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
20: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
21: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
22: Reklamları dinlediniz.
23: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu İyilik yapanların mükafatıdır.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
12: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
13: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
14: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
17: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
19: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
20: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
21: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
22: Reklamları dinlediniz.
23: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
24: Özel FM.
25: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnna Allaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Enfal suresiyle beraberliğimizi, kitabının huzurunda oluşumuzu hayra berekete vesile kılsın ve daim eylesin. Enfal suresini okuyoruz. 42. ayetteyiz. Bu 42. ayetle birlikte okuyacağımız bölüm özellikle Allah'ın kendisiyle birlikte olan, kendisine dayanan, kendisine tevekkül eden ve her şeyini kendisine ait olduğunu bilen ve kabul eden Müslümanlara geçmişte nasıl yardım edeceğini, ettiğini, gelecekte de nasıl yardım edeceğini anlattığı bir bölüm olacak. Tarihten zaman, mekan, şahıs ismi vermeden geçmişe yönelik sadece kısa atıflarda bulunmak suretiyle Allah Teala'nın insanlara akıl almaz şekilde, insanların beklemedikleri, hiç akıllarına getiremedikleri şekillerde ve biçimlerde insanlara nasıl da yardım ettiğinin işaretlerini ya da kurallarını ya da ilkelerini Rabbimiz bu bölümde anlatmış olacak. Bedir'den bahsetmeyecek ama Bedir özelinden, Bedir'le alakalı gelişen olaylar üzerinden bir örnekleme olmuş olacak. Tekrar ediyorum, herhangi bir zaman, herhangi bir olay, herhangi bir şahıs zikredilmiyor. Sadece meseleyi iyi anlayalım diye o döneme bir atıfta bulunmak gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İz entüm bil udveti dünya ve hum bil udveti kusva.

yerleşmişlerdi. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ Kervan ise aşağı taraflarda bir yerlerdeydi. Üç tane bölge, iki tane ordunun yerleştiği bölge, bir de kervanın bulunduğu bölge. Her biri ayrı bir yerde konuşlanmış. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ Eğer randevulaşsaydınız, eğer sözleşseydiniz bir yerde karşılaşmak üzere, falan yerde, falan mevkide karşı karşıya gelelim hadi diye o düşmanlarınızla sözleşseydiniz, bu sözünüzde duramazdınız ya da ihtilaf ederdiniz. Acaba nerede dursak diye. Yani Türkçesi şu: Allah bu üç kesimi öyle bir yere yerleştirdi ki Allah'ın neticede hedef olarak Müslümanlara lütfedeceği zaferin kazanılmasını sağlayacak bir yapı oluşturdu. Siz karar verseydiniz ya da Mekkeliler biz burada siz orada ya da siz deseydiniz ki siz orada biz burada yerleşelim deseydiniz, neden peki Allah Teala böyle yaptı? Sonucu bilinmeyen, sonucu insanlar tarafından bilinmeyen ama Allah tarafından adım adım sonuca doğru götürülen Müslümanlara yönelik Allah Teala diyor ki: "Velakin liyakdiyallahu emran kana mef'ula." Allah sonuçta, eninde sonunda meydana gelecek olan bir şeyin gerçekleşmesi için, Allah'ın hedefinin, maksadının tahakkuk etmesi için bu böyle olması gerekiyordu. Liyehlike men heleke an beyyinetin ve yahya men hayye an beyyine. Helak olan, ölecek olan bir delile dayalı olarak ölsün. Hayatta kalacak olan da bir delile, bir beyyineye, yani vahye dayalı olarak hayatta kalsın diye Allah Teala böyle yerleştirdi. Ve innallâhe lesemî'un alîm. Allah'tır her şeyi işiten ve Allah'tır her şeyi bilen. Allah Teala Bedir üzerinden Müslümanların aslında yola çıkarken hiç akıllarına gelmeyen, acaba ne olabilir ki diye hatta düşünemedikleri bir olayı Allah Teala olayın bitiminden sonra diyor ki: ben böyle kurguladım, ben böyle ayarladım. Eğer size kalsaydı, siz kendi kendinize acaba nerede savaş daha iyi yapılabilir, acaba nerede daha iyi galip gelebiliriz diye kendi kendinize bir konum belirleseydiniz, ya da Mekke müşrikleri size karşı hazırlıklarını sürdürürken Müslümanları acaba nereden daha iyi avlayabiliriz diye kendi kendilerine bir yer, bir mekan tespitinde bulunsalardı, ya da ikiniz iki ordu olarak elçi gönderip bir noktada karşılaşmak üzere sözleşseydiniz, bu kadar kesin sonuca ulaştıran bir başarı elde edemezsiniz. Allah bunu böyle istedi çünkü Allah'ın istediği şeyin gerçekleşmesi gerekiyordu. Dolayısıyla siz buna rağmen anlaşsaydınız bu kadar bir başarı elde edemezdiniz, yapamazdınız. Hatta ihtilafa düşerdiniz. Sizin sayısal azınlığınız belki cesaretinizi kırabilirdi. Bakardınız sayınız az, ona göre bir strateji geliştirirdiniz. Diğerlerinin de, sizin düşmanlarınızın da kervan sağ salim kurtulmuş olması için savaştan vazgeçebilirlerdi belki. Eğer şartlar size bırakılsaydı, her biriniz kendisine faydalı olacak bir tercihi ortaya koyabilirdi. Kervanın derdinde olan, onun kurtuluşu için ne gerekiyorsa yapar. Siz de zaten karşıda kalabalık bir ordu, güçlü bir ordu. Onlara karşı çok fazla kayba girmeden, karizmayı da fazla çizdirmeden şöyle kenardan kıyıdan kurtulalımın hesabını yapardınız. Siz böyle hesap ederken Allah'ın hesabı farklı. Helak olan Kur'an'a göre, beyineye göre helak olsun. Ayakta kalan, hayatta kalan da yine bu beyineye dayalı olarak ayakta kalsın. Allah bunu istemişti. Herkesin kendi derdi başka. Herkesin bir planı var. Allah'ın da planı böylece yürürlüğe konacaktı. Ama insanlar bunu bilmiyordu. Burada özellikle şu cümle dikkatimizi çeker: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ Helak olan bir beyineye göre helak olsun. Hayatta kalan da bir beyineye göre hayatta kalsın. Hayatta kalışı sağlayan unsur neyse, ölümü sağlayan unsur da o olsun. Ya da tersi. Ölümü sağlayan faktör neyse, hayatta kalmayı sağlayan faktör de olsun. Ve beyine olsun. Hayatta kalan herhangi bir nedenle hayatta kalmasın. Beyineye göre hayatta kalsın. Helak olup giden de herhangi bir nedenle kurtulduğunu, hayatta kaldığını ya da öldüğünü bellemesin. Beyine göre hayatta kaldığını ve öldüğünü bilsin. Bunun

anlamı şu, mesaj açık ve net olmalı. İnsanlar hayatta kaldıysa tedbirlerimden dolayı hayatta kaldım diyememeli. Öldüyse tedbir alamadım o yüzden öldüm de diyememeli. Allah Teala böyle bir amacı gütmüş bu savaşta ve bu amaç da böylece gerçekleşti. Hayatta kalmak ve helak olmak elbette bildiğimiz anlamdaki bir hayatta kalmak veya helak olmak şeklinde değerlendirilebilir. Yani hayatta kalan yani canlı olan, ölen de bildiğimiz anlamda ölen. Ama biz bu surenin 25. ayetinde hatırlarsanız Allah Teala öyle diyordu. Ya eyyühellezine amenüstecibu 24. ayetinde Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum demişti Allah Teala. Allah ve Resulünün size hayat verecek davetini duyduğunuz zaman icabet edin. Size hayat verecek, can katacak. Peygamberin ve Allah'ın davetinin bir özelliği de insana hayat katıyormuş. Dolayısıyla o ayetle bunu aynı surede geçmesi hasebiyle bir araya getirdiğimizde hayatta kalmanın adı herhalde iman sahibi olmak, ölmenin adı da herhalde küfür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de küfrün ölümle ya da ölümün küfürle ifade edildiğini, hayatın imanla, imanın da hayatla ifade edildiğini çok defa okuyoruz. Mesela bir örnek En'am suresinden Rabbimiz Teala der ki 122. ayette اَوَمَنْ آمَنْ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا Söyleyin diyor Allah Teala. Ölüyken kendisine hayat verdiğimiz, ölüyken ifade bu, kendisine hayat verdiğimiz ve ışığında yürüyeceği o ışığı, nuru kendisine verdiğimiz kimse ile insanlar arasında karanlıkta yürüyen kimse gibi olur mu hiç? Olmaz. Ölü iken Allah Teala'nın hayat verdiği kişi, nur verilen kişi, ışıkta yürüyen kişi ile karanlıklar içerisinde, zifiri karanlıklarda bocalayan kişi gibi olur mu? Hayatta ölmüşken, ölüyken hayat verilen kişiyle kastedilen nedir? Allah'ın nuruyla yani hidayetiyle hidayet bulan kişi demektir elbette. O yüzden küfür sanki yok olmak gibi değerlendirilir. Yok olmak da sanki küfür gibi değerlendirilir. O açıdan meseleye bakmak lazım. Hani hatırlayın, mesela mirasta İslam hukukunda varislerden birisi eğer gayrimüslimse, Müslüman değilse, yani farklı bir inanca ya da inançsızlığa mensupsa bu kişi varis olamıyor. Sanki ne gibi? Sanki eksi bir gibi oluyor. Bu budur. Küfür, ölüm gibi, ölümde küfür gibi değerlendirilir. O açıdan Allah Teala öyle bir planı yürürlüğe koyuyor ki bu planın neticesinde hayatta kalan bu beyineye göre hayatta kalsın. Yani iman ehli olsun. Küfre giren, küfür üzerinde kalmakta ısrar eden kişi de yine bu beyineye göre artık bundan sonra hayatta kalmak, iman etmek ya da ölmek ve küfre girmek bu beyineye göre gerçekleşmiş olacak, kriteri, ölçüsü bu olmuş olacak. Sadece Bedir bağlamında mı Allah Teala'nın kendisiyle birlikte hareket eden, onun yolunu yol olarak benimseyen Müslümanlara çoğunluk oldukları dönemlerde değil, hatta bazen çoğunluk oldukları dönemlerde çoğunluklarına güvendikleri için Allah Teala bazen burunlarını da sürtmüştür Müslümanların. Huneyn'de olduğu gibi. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş olabiliyor bazen. Çok olması ve çokluğuna güvenmesi sebebiyle. Tevbe suresi bunu anlatır açık ve net bir şekilde. Bazen böyleyken çoğu kez de Müslümanlar, inananlar azınlık olmasına rağmen, güçsüz olmasına rağmen, bunlar hiçbir şey yapamaz diye kanaat belirtilmesine rağmen umulmadık yerlerden Allah Teala onlara imkanlar sunar ve zaferler kazandırır. Tarihte mesela Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı durumu gibi kim düşünebilir ki memleketin egemeni, saltanatını elinde bulunduran Firavun Musa'nın dünyaya gelmemesi için bir soykırımı tabi tuttu. Toplum kendisinin karşısında hiç noktasındaydı. Ama birkaç yıl sonra denizde Allah'ın onu boğması suretiyle yeryüzünün varislerini Allah Teala Musa ve etrafındakiler olarak belirledi. Kim düşünebilirdi ki? Hatta Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkış emrini aldıktan sonra o çıkış emrinin neticesinde önüne deniz çıkacak
Deniz çıktıktan sonra sana denize Allah yaracak, yol yapacak. Kafanı yorma, o düşünceyle değil. Ama bir tek şey vardı, biliyordu ki Allah'la birlikteyse aklına gelmeyen yöntemlerle Allah bir yol açacaktır ve açtı da. Denize bir geldi denize, karşıda deniz. Arkada bir baktı Firavun ve ordusu. Bir kaşık suda boğulacak olan Müslümanlar Firavun tarafından kendileri boğuldular. Kimin aklına gelebilir? Korktu, ne yapayım dedi. Allah dedi ki asanla denize vur. Ne yapayım sorusunun cevabı sizce asanın denize vurulması olabilir mi ki? Ne yapalım? Öyle bir ortamda biz olayı biliyoruz diye konuşuyoruz. Öyle bir ortamda Allah Musa'ya sadece diyor ki fadrib bi asakel bahr. Asanla denize vur. Ne alaka var? Tıpkı su istediği zaman fadrib bi asakel hacer dediği gibi. Su mu istiyorsun? Asanla taşa vur. Ne alaka var? Alakayı biz kuramayız. Allah Teala öyle bir alaka kuruyor ki sembolik bir şeydir bu. Yani asanın denize vurulması gerekiyor mu illa? Asa denize vurulmadan Allah denizi açamayacak mıydı? Ne demek? Asanın denize dokunmasıyla denizi açan Allah, asa dokunmadan da denizi açabilir. Mesele o değil ki. Mesele sizin kendinize düşeni yapmasıdır. Çaresiz hale geldikten sonra Allah da bir asa ile denizi yarar mı? Yani sizin kepçelerle, vinçlerle yapamadığınız şeyleri bir asa, bir çubukla Allah tarafından yapılır. Aslında matematiksel anlamda bunun hiçbir karşılığı yok ki. Ama Allah dilerse denizden yol açıyor. Hem de öyle bir yol ki kişiye özel. Musa ve beraberindekileri kurtaran bir yol. Ama Firavun da aynı yoldan geçiyor. Firavun'a kapaklanan bir denize dönüşüyor. Allah umulmadık yerden böyle başarılar verebilir. Geçmişte bu böyle. Peygamber Aleyhisselam döneminde böyle. Şimdiden böyle. Tabii ki şimdi de böyle. Allah kuralları genelleştirecek, oraya gelince söyleyelim. Ya da mesela Talut ve Calut kıssasında böyle değil mi? Bakara suresinde iki sayfa boyunca anlatılan olayda. Elene eleni bir hal oldu. Samimi olan insanlar bir avuç kaldı. Çok az bir gruptu. Çok az bir grup. Geldiler, koca bir süper gücün karşısında savaşacaklar. Aslında çıkarken kalabalıktı. Yolda imtihanlardan elene elene bir grup kaldı. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesiratene dönüştü. Çok az bir topluluk birçok topluluğa, kalabalık topla galip gelebilir mi? Bu düşünceyle çıkıyorlardı. Sayıya baktığınız zaman aslında yoktu, bir şey çıkmazdı. Ama sonuçta baktılar, kendilerine baktılar. Baktılar kendileri haklı ve Allah'la birlikte, Allah da onlarla birlikte. Açtılar ellerini. Rabbena efrig aleyna sabran dediler. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bize sabır ver değil, sabır yağdır. Sağanak halinde sabır yağdır. Allah sabır yağdırdı da Calut'un ordusunu yerle bir ettiler. Hem de orduda bulunan küçücük Davud'un atmış olduğu bir mızrakla mı, sapanla mı, taşla mı neyse, sonuçta savaşın galibi o az olan gruptu, tecizatı olmayan gruptu. Biz galip geleceğiz diye düşünen ya da herkesin galip gelecektir diye karar verdiği kesime bakıyorsunuz, tarihin derinliklerine gömüldü ve gitti. Bedir ortamında da aynı şey değil miydi? Allah bunu genel bir kural haline getirir ve ne zaman Allah'la birlikte olursanız hiç umulmadık yöntemlerle Allah sonuçları sizin lehinize çevirir. Elinizde de değil. Matematiksel formüller burada sökmez. Fizik sökmez. Savaş taktikleri bazen aciz kalır. Mesela bakın 43. ayet ve 44. ayet. Hiç olmayacak şeydir. Ancak burada görebileceğimiz bir şey. İz yürikehumullahu fi menamike kalilen. Nasıl oldu bu? Allah senin rüyanda ya da senin uyuduğun sırada Allah onları sana az gösterdi. Az gösterdi. وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَثِيرًا Eğer onları sana çok gösterseydi لَفَشِلْتُمْ Dağılırdınız. Dağılırdınız. وَلَتَنَازَعْتُمْ Çelişkiye ve nizaya düşerdiniz, tartışırdınız. Ayrılık tohumları ekilirdi aranıza. Fil emir bu savaş konusunda. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ Ama Allah sizi bundan kurtardı. Onları size az göstermek suretiyle. Daha doğrusu bu ayetin konusu peygambere az göstermek suretiyle. Sana onları az göstermek suretiyle Allah sizin çelişkiye, tartışmaya düşmenize mani oldu da eğer çok gösterseydi
bu tartışmalar çıkacaktı. Belki savaştan da vazgeçilecekti. E savaştan vazgeçilsin. Allah Teala'nın bütün derdi savaş mı çıksın diye, ne münasebet, Allah'ın hedefi vardı. Liyakdiyallahu emren kâne mef'ule demişti ya, Allah bir emrin yerine getirilmesini istemişti. Küfrün belinin kırılması gerekiyordu. Allah'ın muradı buydu. Bu muradı bu şekilde gerçekleştirecekti. Onları sana az gösterecekti. İnnehu alimun bizatis sudur. Allah sinelerde olanı, insanın iç dünyasından geçirdiklerini bilir. Bilir yani ona göre muamele eder. Ve 44. ayetle birlikte okuyalım. Ve iz yuriyikumuhum izil takaytum fi ayunikum qalilan. Onlarla karşılaştığınız zaman siz ey Müslümanlar, onlarla karşılaştığınız zaman Allah onları sizin gözünüzde az gösterdi. Liyakdiyallahu emran ve yukallilukum fi ayunihim. Sizi de onların gözünde az gösterdi. Onları size az gösteriyor, sizi onlara az gösteriyor. Liyakdiyallahu emran kâne mef'ûle. Aynı ifade. Allah'ın gerçekleşmesini istediği hedefin gerçekleşmesi için ve ilallahi turca'ul umur. İşler Allah'a dönecektir. Kim yapar ki bunu? Yani gördüğünüzdür zaten. Ötesi var mı ki? Yani 1000 kişilik bir grubu nasıl 70 kişi olarak görebilirsiniz ki? Ben görmüyorum, görmek istemiyorum demekle kaçınamıyorsunuz ki buradan. Ben az göreceğim. Bu da değil. Karşınızda silahlı, tecizatlı, basmaya 1000 kişilik bir ordu var. Besbellidir. Ama Allah öyle bir formül buluyor ki bunu ancak Allah yapar. Çünkü gözlerin sahibi o. Kalplerin sahibi olduğu gibi. Kalplere korkuyu yerleştiren ve o şekilde hezimeti kafirlere tattıran olduğu gibi, ama aynı zamanda kalpleri yüreklendiren, cesaretlendiren o olduğu gibi. Burada da Allah Teala peygambere rüyasında onları az gösteriyor. Savaş sırasında da Müslümanların gözünde onlar az, karşısı da var. Onların gözünde de Müslümanlar az. İlginç bir formül. Kimin aklına gelebilir ki? Neden böyle olması gerekiyor? Allah tekrar söylüyor. Allah bir hedef koymuş. O hedefin gerçekleşmesi gerekiyor. Hedefin gerçekleşmesi için de bu mutlak lazım. Kafirlerin az gösterilmesi, kafirlerin müminlere az gösterilmesinin anlamı ne olabilir? Mesela kafa yoruyoruz sadece. Kalplerini kuvvetlendirmiş ve cesaretlerini arttırmıştır. Karşıdaki rakibi az görünce, oho bunlarda bir şey yokmuş ya, biz zannettik güçlüymüş. Cesaret artıyor. Yürekleniyorlar. Zaten problem değil. İnsanın zaafıdır bu. Yani çoğunluğu gördüğü zaman, gücü gördüğü zaman insan korkmaz mı, çekinmez mi? Allah'a dayanır, ayrı bir şey. Ama sonuçta bir de Allah'ın gücüyle birlikte bir de görüntünün de zayıf olmuş olması onların cesaretini arttırır. Peki müminlerin az gösterilmesinin esprisi ne olabilir ki? Müşrikler de hazırlık yapmaktan vazgeçer. Bu kadara gerek yokmuş demek ki, zaten fazla güçleri yok. Hazırlık yapmaya gerek yok. Ya da mesela tedbiri bu kadar almaya gerek yok. Zaten fazla işimiz yok. 3-5 darbeyle zaten bunları bitireceğiz. Bunu onların zihnine yerleştirmektir. Bu zannı insan insana yerleştiremiyor ki. Ve müşrikler de böyle zannettiler. Hendek'e gelirken de aynıdılar. Küfrün bütün orduları toplandı. Biz Hendek deriz, Allah Ahzab savaşı der. Ahzab, hizipler savaşı, yani gruplar savaşı. Artık Müslümanlara son darbeyi vurmak için birleşmişler. 10 bin kişilik bir ordu toplamışlar. Sadece Mekkeliler değil, etraftaki bütün kabileler. Müslümanların sesinden rahatsız olan herkes destek vermiş. Bedenen, nefer olarak ya da finansal açıdan. Herkes destek vermiş. Tedbir 3-5 günlük. Niye? Çünkü zaten bitecek. Bitmesi kesin. Ama bir geliyorlar, bir ay boyunca Hendek'in beri tarafında, ha bugün ha yarın, 29 gün, 30 gün geçiyor. Sonuçta Müslümanlar da epey yıpranıyor. Sıkıntı yaşıyorlar. Ama Allah'ın bir musibeti, bir belası, bir fırtına, bir yağmur, neye uğradıklarını şaşırdılar. Yiyecekleri kalmadı, kimisi bıraktı, kimisi bıktı. Hani biz 5 günde halledecektik. Nedir bu 25 gün çektiğimiz? İsyanlar başladı, ordu darmadağın oldu ve hezimeti tattılar ve döndüler. Bir daha da doğrultamadılar belliler Ahzab Savaşı'ndan sonra. Aynı yapı. Görüntü ona da az gösteriliyor, buna da az gösteriliyor. Biri cesaretini toparlıyor, öbürü de zaten tedbir almaya gerek yok ki. Zaten bunlar 3-5 kişi, biz bunları bitireceğiz zaten. Birden işlerini halledeceğiz. Dolayısıyla burada Allah Teala'nın ancak elinin değmesiyle, müdahalesiyle olabilecek olan bir yöntemle, bir tedbirle Müslümanlar bu başarıya ulaştılar. Hedef neydi?
لِيَقْدِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Allah bir işin olmasını murad etmişti. Küfrün belinin kırılmasını, Müslümanların da moral bulmasını murad etmişti. Bu murad-ı ilahi gerçekleşecekti. Muhataplar da zaten buna hazır. Onlar da layık. Onlar da bu işin ehli zaten. Zaten ehli. Yamulma yok, sarsılma yok. Az ama güçlü gerçekten. Tecizat yok ama son derece kendinden emin. Allah Teala onlara bu sonucu bahşetti elbette. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. Genelleştirdi şimdi konuyu. Şimdi özel miydi sanki? Zaman yok, mekan yok, şahıs yok, tarih yok. Genel anlamda bir olayı anlatmak için mecburen o güne gidip geliyoruz. Ama gidip oraya takılmadan, oraya gittikten sonra tekrar buraya gelmek suretiyle. Allah Teala diyecek ki, ya eyyühellezine amenu. Ey iman ettiğini söyleyenler. İza lakitum fiyeten. Bir grupla karşılaştığınız zaman fesbitu. Fesbitu. Sabit olun. Sebat edin. Ve zkurullaha kesira. Allah'ı çokça zikredin. Leallekum tuflihun. Ki böylece kurtuluşa eresiniz. Gerçekten kurtuluşa mı ermek istiyorsunuz? O zaman herhangi bir düşmanla grupla karşı karşıya kaldığınız zaman özelde savaş halinde, genelde mücadele alanında, sadece savaşa takılmayalım ha. Gerek savaş halinde, gerek mücadele alanında Müslümanların sesini soluğunu kısmaya çalışan gruplarla karşı karşıya kaldığınız zaman sebat edin, Allah'ı zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Allah'ı zikredinden hareketle acaba yani savaş sırasında Allah Allah deyip hücum etmek falan mı? Yani askerliğini yapanlar bilirler. Hareketleri yaparken Allah dememek suçtur biliyorsunuz. Allah dememek suçtur. Allah diyerek silahlı ve tüfekli tüfeksiz hareketleri falan yaptırırlardı askerde. Bilmiyorum herkeste var mıdır da. Allah demek gerekiyor. Ama yemekhaneye gittiğiniz zaman Tanrı oluyor. Yemekhaneye döndüğünüz zaman o Tanrı'ya dönüşüyor. Ya da başka şeye gittiği zaman farklı bir ilaha dönüşüyor. Ama onu yaparken Allah. Zikredildi mi? Edildi bakın Allah dendi. Bu mu ki acaba? Allah için bu zikir kavramını Kur'an'ın söylediğiyle bizim ona yüklediğimiz anlamı birbirinden ayrıştıralım. Zikir bu değil ya. Telaffuz edilen şeyden bahsetmiyor Allah Teala. Bir grupla karşılaştığınız zaman Allah Allah deyin tamam sadece o mu? Eğer yüreğinizden çıkmıyorsa bu, kalbinizden dilinize dökülmüyorsa, sadece lafta bir Allah Allah'sa zaten bunu bir bilgisayar programına atarsınız ya da telefona yüklersiniz, telefonun sesini açarsınız, arkasından Allah Allah sesleri çıkar zaten. Mesele o mu ki? O değil. Sebat etmesi gereken Müslümanların Allah'ı gündemde tutmasıyla alakalı bir konudur. Yani Allah'ı tanıyarak, Allah'ı bilerek sebat etmektir. Yoksa Allah diyerek değil. Zikir edilen şeydir, söylenen şey değildir. Zikir edilir, söylenmez. Söylenen şey, edilen zikrin sadece dile yansıyan şeklidir o kadar. Tıpkı iman edildiği zaman buradan kaynaklanır. Edilen imanın da dile dökülen şekli la ilahe illallah'tır o kadar. Ama hiçbir zaman la ilahe illallah demek adamı Müslüman yapar diyemezsiniz. Demek adamı Müslüman yapmaz. Onu düşünmek, o kanaate sahip olmak adamı Müslüman yapar. Allah'ı zikredin de budur. Gündemde tutun. Yani böyle bir konuyla karşı karşıya kaldığınız zaman Allah sürekli sizinle birlikte olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Çıkarmayın ki kurtuluşa eresiniz. Sadece bu kadar mı? Ve ati'ullaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Ve la tenaza'u. Çekişmeyiniz. Didişmeyiniz. Fetefşelû. Sonra dağılırsınız. Darmadağın olursunuz. Ve tezhebe rihukum. Ve sonra sizin havanız gider. Rih rüzgar. Rüzgarınız gider. Vasbiru ve sabredin. Direnin. İnnallâhe me'assâbirîn. Allah sabredenlerle beraberdir. Bir Müslümanın süreçle alakalı hoşuna gitmeyen durumlarla karşılaştığı zaman birey ya da toplum olarak, bireysel veya toplumsal olarak yapması gereken, izlemesi gereken yol budur. Sebat etmekti, Allah'ı gündemde tutmaktı. Allah'a ve Resulüne itaat etmek ama aynı zamanda bunlar kadar önemli olan bir şey daha var. وَلَا تَنَازَعُوا. Çekişmeyeceksiniz, didişmeyeceksiniz. Müslümanların zaten yeterince düşmanı varken kendinize ikinci düşmanlar, üçüncü düşmanlar oluşturmayacaksınız. Değilse sonra dağılırsınız. Feşil olursunuz. Darmadağın olursunuz. Ve tezhebe rihukum. Rüzgarınız gider. Rüzgarınız gider.
Rüzgar gitmez tabii ki. Bu bir deyim. Bir mecazi anlam. Bizde de yok mu? Mesela ne deriz? Birisi bir şeyden güç alıyorsa arkasına bu rüzgarı aldı diyoruz. Ya da falanın rüzgarıyla rüzgar lehine esmeye başladı gibi. Bu kelime sürekli kullanırız. Ya da bunun yerine mesela havası yerinde falan gibisinden. Gücü tam yerinde olduğu zamanki şeyleri ifade etmek için kullanırız. Bunun Kur'an'daki mukabili sanki bu gibi. Bu sadece rüzgar, sadece hava meselesi değil. İlk dönemlerden itibaren de aynı bu anlamda da bunu tercüme etmişlerdir. Ne demek peki bu? Buradaki rih ile kastedilen ne olabilir? Burada kastedilen mesela devlettir demiştir. Devlet. Fetezeberi hukum nedir? Eğer bunları yapmazsanız, dağılırsanız, çekişirseniz o zaman sizin devletiniz, gücünüz elinizden gider. Yani devlet işleri yürür halde ve nüfuzlu iken rüzgara ve rüzgarın esmesine benzetiliyor burada. Ya da mesela mücahit, ilk tabi'in müfessirlerinden mücahidin ifadesiyle size olan ilahi yardım gider demektir diyor. Buradaki rihle kastedilen rüzgar değil de ya devlet ya da ilahi yardım artık sizden uzaklaştırılır. İlahi yardımdan ve devletten mahrum olursunuz. Devlet yani güç ve otorite kastettiğimi herhalde söyleme bile gerek yok. Şimdi burada özellikle gevşemeyin, gevşemeyin, dağılmayın, çekişmeyin, didişmeyin, gücünüz elden gider. Allah'ın size gelmesi gereken ya da Allah'ın size göndermek istediği yardımı geri çeker, iptal eder. Peki burada yani bir Müslümanın kafirleri korkutan bir gücünün olması mı gerekiyor? Kafirleri korkutacak bir güce sahip olmak zorunda mı Müslümanlar? Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse illa da kafirlerin korkması gerekiyor mu ki Müslümanlardan? Allah Teala'nın daha sonra gelecek olan ayetlerde de bunu söyleyecek. Yeryüzü hiçbir zaman barış yurdu olmayacak ki. Kim yeryüzünün kıyamete kadar barış yurdu olabilecek bir dönem geçireceğini iddia edebilir ki? Yok, böyle bir şey olmadı zaten. Olmaz da. Yeryüzünde insanlar var oldukça hak batıl mücadelesi mutlak olacaktır. Dolayısıyla Allah diyecek ileriki ayetlerde size yönelik tedbir alan, plan ve komplolara olanlara karşı gücünüzün yettiği kadar hazırlık yapın. Gerek atlardan, gerek başka araçlar ve gereçlerden hareketle gücünüzün yettiği kadar yardım biriktirin. Ne demek bu? Yani Allah savaş tamtamları mı çalıyor? Gerekiyorsa öyledir tabii ki. Herkes öyle yapmıyor mu? Hatta bazen barış adına savaş yapılmıyor mu zaten yeryüzünde? Allah da Müslümanların bu anlamda güçlü olmasını ister. Bu güç kafirlerin Müslümanları ortadan kaldırma cesaretini kırmak zorunda. Müslümanlarla alakalı kafirler bir plan yapmayı düşündükleri zaman tedirgin olmalarını gerektirecek kadar bir korku olması lazım. Yani neden kafirlerin hiçe saydığı ve korkmadığı bir ümmet haline gelelim ki? Ulusal anlamda ya da uluslararası anlamda, küresel anlamda fark etmez. Hangisini derseniz, neden İslam düşmanlarının kendisinden korktuğu, çekindiği, acaba şöyle yaparsak böyle bir şeyle karşılaşır mıyız diye çekinmediği bir ümmet haline niye geldi? Neden böyle oldu ki? Allah bize böyle bir misyon yüklerken, Allah Müslümanlara böyle bir rol yüklerken, Müslümanlar kendi kendilerini sahneden çektiler. Kendiliğinden olmaz. Çok meşhur bir hadis var. Hepinizin bildiğini zannediyorum. Yeniden hatırlatalım bu vesileyle. Vehn hadisi diye bilinir, Vehn. Aleyhissalatü vesselam ashabiyle birlikteyken der ki bir gün, ümmetlerin, toplumların üzerinize üşüşecekleri zaman yakındır. Peygamber hayatta, vahiy devam ediyor. Toplumların yuşeku en tetedâ aleykumul umem kemâ tetedâ lekeletu alel kas'ati der. Oburların, obur olanların, doymak bilmeyenlerin yem kaplarına, yemek kaplarına üşüştükleri gibi toplumlar da sizin üzerinize üşüşecekleri zaman yakındır. Sahabe sordu. Bunu söylediği zaman güçlü bir topluluk Müslümanlar. Ya Resulallah, emin kılletin yevmeydin, emin kılletin bile yevmeydin. O gün az olduğumuzdan mı? Az olacağımız için mi böyle olacak? Bizi boğmaya çalışacaklar. Aleyhissalatü vesselam hayır dedi. Tam tersine. O gün çok olacaksınız. O gün çok olacaksınız. Fakat
Gusa'yın ke gusa'is seyl der. Selin üzerindeki çer çöp gibi olacaksınız. Çok, görüntü fazla, tabarık ama fos. Sadece görüntü var. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Böyle bir ortamda çok olmanıza rağmen düşmanlarınızın sizden korkusu olmayacak. İfade bu. Olması mı gerekiyormuş? Peygamber böyle dedi. Düşmanlarınızın sizden korkusu olmayacak. Ve kalbinize de vehn girecek. Ya Resulallah, vehn ne? İlk defa böyle bir kavramı duydular. Vehn ne ya Resulallah? Yani acaba farklı bir şey mi söylemeye çalışıyor diye. Aleyhissalatü vesselam dedi ki kalbinize vehn girecek. Vehn ne? Hubbu dünya ve kerahiyetül mevt. Dünyayı sevmek, hayatı sevmek ve aynı zamanda ölümden de hoşlanmamaktır. Kim dünyayı sevmez? Kim ölümden hoşlanır ki? Yani peygamber ne söylediğini bilmiyor mu acaba? Elbette, haşa. Ama burada vurgulanan şey şudur. Dünyaya sahip olacağım derken, dünya size sahip oluyorsa, ölümü düşüneyim derken, beni artık bozuyor, moralim bozuyor, işlerimin ters gitmesine neden oluyor, artık rahat edemiyor, huzursuz yapıyor bizi, ölümü bir tarafa itiyorsak, cihadı sadece edebiyat parçası haline getirdiysek, şehadeti sadece geçmişte mazide kalan bir duygu ve düşünce olarak sadece birilerinin ve de garibanların yapacağı şey haline getiriyorsa elbette hubbu dünya ve kerahiyetül mevt başladıysa istediğiniz kadar sayınız çok olsun. İstediğiniz kadar fazla olun, istediğiniz kadar güçlü olun, istediğiniz kadar kelle sayın habire. Kaç kişiyiz? Bugün şu kadar oldu. Tamam, bundan sonra iş tamamdır. Niye? Çünkü dün azlık, o yüzden eziliyorduk. Bugün kimse bizi ezemez. Öyle mi? Hiçbir şey yapamıyorsunuz ki. Dünya sevgisi girmişse, ölümle aranıza mesafeler koymuşsanız, gerçekten artık düşmanların sizden korkusu olmayacaktır. Göbek bağıyla bağlamışlar. İnsanlar en ufak zevklerini bile bu noktada tartışmaya bile açmadıkları bir dünyada yaşıyoruz. Sözüm bizim dışımızdakilere değil kardeşler. Sözüm bizim içimizdekilere, bize, kendimize yani. İçmeseniz ne olur, yemeseniz ne olur, almasanız ne olur diyeceğiniz ne kadar ürün var ve bunların hepsini Müslümanlar alıyor. Ve Müslümanların alışveriş merkezlerinde kullanılıyor. Niye? Verelim, satalım, alalım. Çok da cazip. Kampanyaya giriyor ve Müslümanlar hemen düşüyor. Ne yapıyorsunuz? Yardım ediyorsunuz. Bu çok basit bir şey söylediğim. Basiti yapamıyor ki zoru yapalım. Çok basiti yapamıyoruz. Soframızda şu olmasa ne olur diyemiyoruz. Vazgeçemiyoruz ki. Bağlamışlar bizi. Evimizde şu cihaz olmasa ne olur? Olmaz diyemiyoruz. Bağlamışlar bizi çünkü onsuz olmaz. Onsuz olmazlarla bizi bağladıkları için onlar da çok iyi biliyorlar. Bir gün bağlantıyı bir kesseler, en çok cihattan bahseden, en çok imandan, dinden bahseden Müslümanlar mı acaba, ya versinler de biraz düşünelim, herhalde ortak bir noktada buluşuruz mu demeye başlarlar, bilmem. O anlamda hubbul hayat ve kerahiyetül mevt olunca düşmanların bizden korkusu yok. Olması gereken bir şeydi bu. Olması gereken bir şeydi. Kaf Dağı'ndan bahsediyoruz maalesef. Kaf Dağı'ndan bahsediyoruz. Habire çoğalıyoruz. Habire çoğalıyoruz. Nasıl çoğalıyor? Gücümüz çoğalıyor. Düne kadar Müslümanlar bir semtten bir semte, bir ayet, bir hadis, bir ders için gitmek için araba bulamazlarken, şimdi her evin önünde iki tane, üç tane araba var ama Müslümanlar hala 10 yıl, 15 yıl öncenin özlemini duyuyor. Nerede o zevkli işler? Nerede o zevk veren dersler? Nerede o zevk veren çalışmalar, gayretler? Niye? Çünkü sadece aksesuar. Vitrine koyacağımız şeyler bulduk. Bunlar ağır mı oluyor bilmiyorum. Ama Müslümanlar olarak kafirlerin, yeryüzü kafirlerinin, küresel anlamda değil sadece, Müslümanları yok etmeye çalışan din düşmanlarının, bu yanı başınızda olabilir, arka mahallelerde olabilir, birkaç kilometre ötede olabilir, fark etmez. Bunların hesabı bunun üzerinedir. Biliyorlar korkmadığımızı. Biliyorlar ki nasıl bağlandığımızı ve bağlanmadığımızı. O açıdan problem bizde çözülür. Tekrar okuyalım. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Çekişmeyin. Didişmeyin. Dağılırsınız. Ve sonra gücünüz elden gider. Allah'ın size vaat ettiği yardım da gelmez. Ve sabredin. Bela, musibet geldiği zaman da sabredin. Allah sabredenlerle birliktedir. Ey iman ettiğini söyleyenler, tercüme ederken bu tercümenin de anlaşılmayacağını, anlaşılmadığını zannediyorum. Ey iman edenler, namazla ve sabırla yardım isteyiniz. Ne demek bu?
namazla ve sabırla yardım isteyiniz. Yani namaz kıldığımız zaman yardım isteyeceğiz, öyle mi? Peki sabrettiğimiz zaman nasıl yardım gelecek? Yok böyle bir şey. Çeviri öyle değil de şöyle yapın, daha doğru anlaşılsın. Öyle bir namaz kılın ki Allah'ın yardımını cezbetsin. Öyle bir sabır ortaya koyun ki bu sabır Allah'ın size gelecek olan yardımının gelmesini sağlasın. Sabır, yardımı getirecek sabır olmalı. Namaz, yardımı getirecek namaz olmalı. Namaz aksesuarsa, sabırsa sadece ne yapalım işte ise, o zaman Allah'ın istianesi yani yardımı da gelmez. O anlamda sabır, geçmişte sadece 3 tane ayet örneğini vereyim. Demin bir tanesini gerçi okudum. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ O Talut, bir avuç Müslüman da hani sahabeden rivayet ediliyordu ya, bizim Bedir'deki sayımız Talut'un Calut'a karşı savaştığı günkü sayı kadar, 317 falan diye bir rivayet vardı, hatırladınız mı? İşte o. O kadar sayı var. Karşıdaki süper bir güç. Ne zaman ki Calut'un ordusunun karşısına çıktılar, dediler ki Rabbena efrig aleyna sabran, üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit akdamena, ayaklarımızı sabit kıl. Vansurna alel kavmil kafirin, kafir topluma karşı bize yardım et dediler. Tedbirlerini aldılar. Nehri geçtiler. Geldiler. Yapabilecekleri buydu. Gerisi Allah'a ait. Ayağı sabit kılmak da ona ait. Kalplerine sabır yağdırmak, sebati yağdırmak da Allah'a ait ve bunu ondan istediler. Yine aynı şekilde Araf 126. ayette Musa'ya iman eden sihirbazlar birkaç dakika önce Firavun adına Musa'yı ortadan kaldırmaya çalışmak için gelen sihirbazlar birkaç dakika sonra Müslüman oldular ve Firavun'un tehditlerini duydular. Dediler ki وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلَّا نَامَنَّا بِيَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Rabbimizin ayetleri bize geldikten sonra biz bunlara iman ediyoruz ya sen bizden intikam alıyorsun. Firavun'a meydan okuyorlar. Az önce Musa'ya meydan okuyanlardı. Sihirbazlar. Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman ettik diye sen bizden intikam alıyorsun. Döndüler. Rabbena dediler. اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِم۪ينَ Rabbimiz bize sabır yağdır. Üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak vefat et. Az önce niçindi? Şimdi niçinler? Sabır nedir bu? Direniyor değil mi? Sabır sadece durup beklemek değil ki. İşini yapıyorsun, sana düşeni yapıyorsun, arkasından direniyorsun. Sabrı şöyle anlamak lazım. Sabırla alakalı durumdan, genel anlamda böyle bir tarifi yaptığım zaman bütün sabır ölçülerine uyuyor. Sabrı gerektiren bir süreç karşısında, o süreçten önce nasıl Müslüman idiysen, o süreçten sonra da öyle Müslüman olarak kalıyorsan sabrediyorsun demektir. Direnmektir bunun adı. O süreçten önce nasıl idiysen, süreçten sonra da öyle. Babam mı öldü? Çok sevdiğim birisi mi öldü? Sabır ne demektir? Baban ölmesinden önce hayattayken nasıl Allah'la yakınlığın vardı? Vefat ettikten sonra da aynı yakınlık devam etsin. Malını mı kaybettin? İflas mı bayrağını mı çektin? Önce bir elin yağda bir elin balda mıydı? Bir gün sonra tamamen bir çorba muhtaç hale mi geldin? Bir gün önce Allah'la ilişkin nasıldı? Bir gün sonra Allah'la ilişkin aynıysa sabrediyorsun demektir. Durumun değişmemesi demektir. Bunun adına direnmektir. Dolayısıyla ister şehvetlere karşı, ister ibadetler, ister zahmetler, ister meşakkatler, musibetler. Hangisi olursa olsun öncesi ve sonrasını değiştirmeyen sürecin adıdır sabır. Yoksa sadece durup ve beklemek demek değildir. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın inşallah. وَلَا تَكُونُوا Ayet 47 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا رِيَاءَ النَّاسِ Sakın ha! Kendi ülkelerinden, yurtlarından şımarıkça, kibirli bir şekilde, böbürlenerek, çalım atarak çıkanlar gibi olmayın. İnsanlara gösteriş yaparak çıkanlar gibi olmayın. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan alıkoymak amacıyla yurtlarından çıkanlar gibi olmayın. Şunu unutmayın ki vallahu bima ya'maluna muhit, Allah onların yaptıklarını. Bir başka kıraata göre de Allah sizin yaptıklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Bunlar gibi yapmayın. Bir Müslüman bunlar gibi çıkmaz. Müslümanda tevazu olur, kibir olmaz. Müslümanda başkalarını yoldan saptırmak değil, başkalarını yola getirmek anlayışı olur. Müslümanda gösteriş olmaz. Müslümanda samimiyet olur. Gösterişin, kibrin, tekebbürün, saptırmanın özelliğin, bu özelliğin bulunacağı kişi işte bu ayette anlatılan kişilerdir. Onlar gibi olmayın.
kendiniz olun çağrısıdır. Burada gösteriş kelimesiyle alakalı da, gösteriş ne? Münafıklık mı? Genelde bu iki kelime karıştırılır. Bir bilgi notu olarak kalsın bu. Gösteriş ile münafıklık farklı şeylerdir. Riya denilen şey kelimenin anlamıyla içi çirkinlikle dolu olduğu halde, içi problemlerle dolu olduğu halde zahiren görüntüde dışarıdan güzel şeyleri ortaya koymaya çalışmak demektir riya. İçinde problemli kötülükler var ama zahiren görüntüde iyilik gibi görünen şeyler. Riya budur. Riya ile nifak arasındaki temel fark ise nifakta küfür gizlidir, iman açıktadır. Riyada ise isyan ve günah gizlidir, itaat açıktadır. Riyada bu var. Münafıklık aslında küfrün bir benzeridir. Ama riyada Müslümanlar da söz konusu olabiliyor. Yani içten içe günah var, isyan var ama dışarıda görüntüde, gösterişte ne var? İtaat var gibi görünen şeye de riya denir. Müslüman bunu yapamaz. Bütün işlerini sadece ve sadece Allah rızası için yapar. Allah'ın rahmetini cezbeden şey de budur. Sabretmeyi sağlayan şey de budur. Ya da direnmeyi sağlayan şey de budur. Gösterişten uzak dediğimiz zaman sadece bireysel anlamdaki amellerimizi değil, topluma arz ettiğimiz amellerde bu çok daha farklı önem kazanır. Yani mesela yardımlaşma konusunda. Başkalarının namı hesabına yapılan yardımların gösterişe büründürülerek yapılmış olmasından mıdır, nedir? Allah'ın rahmeti bu topluma inmiyor ya da az iniyor. Gösteriş yapılan bütün işlemleri, bütün amelleri boşa çıkarır. Hatta boşa çıkarır değil. Daha ötesi, yapmasam problem olmayacak. Yaptığın için bir de hesap göreceksin. Yapmasam problem değil. Yaptığın için bir de kimin için yapıyorsun? Kim için yaptıysan işte o Allah'ın yanına koyduğun ortaktır. Allah diyecek yine ondan iste hesabını. Karşılığını ondan iste. Yapmasan problem olmayacak. Kimse sana niye yapmadın diye sormayacak. Yani en azından o kadar fazla şekilde. O açıdan gösterişsiz, kibirsiz ve de şımarıkça bir tavır olmadan tevazu içerisinde samimiyetle Müslümanların yapması gereken şeyler. Ayet 48. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَالَهُمْ. Bu işler nasıl böyle oluyor? Nasıl kibir olabiliyor ki? Nasıl insanlar gösterişe dalabiliyorlar? Nasıl samimiyetten uzak kalabiliyorlar? Bu işin arkasında

olması gereken şeyler. Ayet 48. Ve iz zeyyene lehumu'ş şeytanu amalahum. Bu işler nasıl böyle oluyor? Nasıl kibir olabiliyor ki? Nasıl insanlar gösterişe dalabiliyorlar? Nasıl samimiyetten uzak kalabiliyorlar? Bu işin arkasında

olması gereken şeyler. Ayet 48. Ve iz zeyyene lehumu'ş şeytanu amalahum. Bu işler nasıl böyle oluyor? Nasıl kibir olabiliyor ki? Nasıl insanlar gösterişe dalabiliyorlar? Nasıl samimiyetten uzak kalabiliyorlar? Bu işin arkasında

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 26-29. Hazreti Nuh'un duası. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap. Ve hükmümüz gerçekleşip de seller halinde yeryüzünü sular kapladığı zaman her cins hayvandan bir çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilmiş olanlar dışında aileni bu gemiye bindir ve sakın o haksızlık yapmış olanlar için bana başvurma. Çünkü onlar kaçınılmaz olarak boğulacaklardır. Sen yanındakilerle beraber gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun, de. Ve de ki: Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
18: Allah

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Tefsir dersimize Lokman suresinin 6. ayeti kerimesiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in her suresi, her ayeti, her cümlesi ve her kelimesi bizim bu dünyada neyi nasıl yapacağımız ve Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna tertemiz nasıl geleceğimizi öğretmek üzere indirilmiştir. Günlük hayatta karşılaşacağımız olayların doğru, iyi ve güzel yönlerinin nasıl elde edileceğini, olaylara nasıl güzel bakılacağını ve nasıl güzel neticeler alınacağını emrediyor, tavsiye ediyor, bazı kötülüklerden yasaklıyor ve bunların nasıl yapılacağını öğretmek üzere de canlı örnekler veriyor peygamberlerin hayatından. Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesinde de Rabbim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا اُلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ buyuruyor. Bir kısım insanlar diyor Rabbim, bir kısım insanlar sözlerin eğlenceli olanını satın alırlar, para verirler, doğru olmayan, insanların yalnız nefsine hitap eden, yalnız eğlenceyi gerektiren şeylere para verirler ve onu satın alırlar. Bununla tabii hedefleri de kötü. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bilgisizce Allah Celle Celaluhu'nun yolundan insanları alıkoymak için bunu yaparlar diyor. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılmış oluyorlar. Bir, eğlenen ve eğlendiren insanlar. İki, o insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için o eğlenceleri ortaya süren insanlar. Kendisi eğlenmiyor o. O eğlendirdiği insanlara bakarak eğleniyor. Veya Allah'ın yoluna giden insanları yollarından alıkoymanın zevkine vararak eğleniyor. İşte asıl Kur'an'ın hedeflediği bu tür insanlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Nadr bin Harith denen adam Bizans'a ve İran'a ticaret nedeniyle gittiğinde oralardan getirdiği Zaloğlu Rüstem hikayeleri, eski İran hikayeleri veya Bizans'ın İsfendiyar hikayelerini, İskender hikayelerini getirir. İnsanlara dermiş ki, buyurun Muhammed'in kitabını okuyacağınıza bunları okuyun dermiş. Tefsirlerimizde bu nakledilir. Ve yine aynı adam cariyelerinin müzik dersini aldırır, insanları eğlendirmek için onları her yere dolaştırır ve bunu daha çok yapın ki insanlar Muhammed'in yanına gitmesinler, onun kitabını dinlemesinler, sizi dinlesinler diye teşvik edermiş. Orada eğlendirenler alet. Asıl Kur'an'ın hedeflediği kişi eğlendirenlerdir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yeniden söyleyeyim. Eğlenenlerle eğlendirenler hedefleniyor. Eğlendirenlerin de niyetleri eğer biz bunu yapmakla İslam'ın önünü keseriz, İnsanların Allah'a giden yolunu şeytana doğru çeviririz niyetiyle yapacak olursa bu Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği insanlar arasına girer. Ve yettehizeha huzuva, ve onu bir eğlence yerine alır. Ulaike lehum azabun muhin. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerime genelde bize şunu söyler. Hangi şey ki insanı Allah'ın kitabından alıkoyarsa, hangi şey ki insanı Allah'ın dininden alıkoyarsa, hangi şey insanı Allah'ın yolundan alıkoyacak olursa, o şey Kur'an'da bahsedilen lehvül hadis, lehvel hadis'dir. Gayreti diniyesi yerinde olan bir değerli dostum bana şu kitabı okudun mu diyor. Okumadım dedim. Birisi 10 sene 20 sene üst makamlarda bulunmuş, belirli hizmetler vermiş, bir hatırat yayınlamış. 600 sayfayı geçkin bir hatırat. Dedim bunu kaç günde okuyabilirsin? Dedi ki bir 20 günü bulur veya 30 günü bulur, yani bir ay. Peki kaç tane hatırat okudun? Dedi ki şu kadar, çok fazla. Yani hatırat hastası. Peki dedim, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumu bir defa okumuştum diyor. Ben bu İstanbul şehrinde 1981 yılından bugüne kadar birkaç defa cemaatin huzurunda, üniversite öğrencilerinin huzurunda Kur'an-ı Kerim'i anlatarak baştan sona hatmettim. Bir de derslerime hazırlanırken birkaç tefsirden okudum ve ben yine derslerime hazırlanırken yeniden okuduğum kitaplardan aldığım zevki yeryüzünde başka bir eğlence merkezinden veya mekanından veya şuradan buradan veya filan kitaptan almadım. Epeyce kitabım var, yani 3000'in üzerinde kütüphaneli kitabım var benim. Ama Kur'an ve Kur'an çevresinde yazılmış kitaplar kadar zevkli, tatmin edici, huzur verici başka bir kitaba da rastlamadım. Okunmasın demiyorum, okunsun. Her kitap okunsun ama ömrümüzün sınırlı olduğunu bilin. Her kitap okunsun derken, yani bir yılda dünya genelinde şu kadar bin değil milyon kitap yayınlanırmış. Bir kere buna ömrümüz yetmez. Öyleyse seçici olacaksınız. Dünyamıza ve ahiretimize faydalı olanları okuyacaksınız. Öylesine bir kitap sıralaması yapıyorsunuz ki Kur'an okumaya sıra gelmiyor. Öyleyse o kitaplarda lehvel hadisin içerisine girerler. 7. ayet-i kerime ve izâ tütle aleyhi âyâtünâ vellâ müstekbiran keen lem yesmâhâ keenne fî üzüneyhi vakrâ febeşşirhü bi'azâbin elîm. O bir grup insan demişti insan 6. ayet-i kerimede, Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesinde o bir kısım insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için sözlerin eğlendiricisini satın alırlar. O insanlara ayetlerimiz okunduğunda kibirlenerek sırt döner diyor Allah Celle Celaluhu. İslami gayreti ve hassasiyeti yerinde olan kardeşlerim bazen bana şöyle bir olayı naklederler. Derler ki hocam şöyle bir mekandaydık, şöyle bir insan grubuyla beraberdik. Bir konu konuşuluyordu. Tam o konuya uygun Kur'an'dan bir ayet okudum. Ki o ayet orada hepimizin beyninde, aklında, fikrinde, düşüncesindeki tereddütleri ortadan kaldırıverecek bir ayetti. Herkesin işte buldum diye sevineceğini zannettiğim bir ayeti okudum. Ama İçlerinden bir tanesi karıştırmayın canım, Kur'an'ı karıştırmayın bu işe dedi. Dedim ki üzülme, O tür insanları gördüğün vakit de üzülme. Hatta o adama biraz daha şefkat ve merhametle bak. Hani gıdasızlıktan ve üşütmekten hastalanmış adama en gıdalı yemekleri gözünün önüne getirdiğinizde yüzünü buruşturur ve yüzünü çevirir. Zorla yedirmeyin ona. Yedirirseniz kusar. Doktor ne yapıyor? Önce serum veriyor, sonra yağsız yemekler yediriyor. Yani onun yüz çevirmesi kendi iç hastalığından kaynaklanmaktadır. O iç hastalığının da adı istikbar hastalığıdır. Burada vella müstekbiran, istikbar hastalığına tutulmuş bu adam, kendisini büyük gören, kendini yaratandan kendini büyük gören. Ne biçim hastalık biliyor musunuz? Kendini yaratandan kendini büyük gören. Olur mu hocam? Ya böyle kimse kendini yaratandan büyük görmez. Bakınız, ben Allah'ın Kur'an'ında bildirdiklerine değil, ben Bush'un dediklerine uyarım, Batı'nın değerlerini kabul ederim diyen adam, o Batı'da beğendiği adamı Allah'tan üstün gören adamdır. Bu da bir istikbar hastalığıdır. Tedavi edilmesi gerekir. Sanki duymamış gibi davranır. Sanki kulaklarında kurşun varmış gibi hareket eder. Rabbim diyor ki ona da alçaltıcı, acıklı azabı müjdele diyor. İnnellezine amenu ve amilussalihati lehum cennetin naim halidin fiha. Va'dallahi hakka ve huvel azizul hakim. İman edip ameli salih işleyenler, şüphesiz onlara naim cennetleri vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti çok duyarsınız, çok okursunuz. İnnellezine amenu ve amilussalihati. İman kelimesinin hemen arkasından ameli salih gelmektedir. Yani özünüz güzel olacak ama sözünüz de güzel olacak. İçim iyi diyorsunuz, iyidir. Dışınız da iyi olacak. Davranışlarınız iyi olacak. Yürüyüşünüz, bakışınız, tutuşunuz, insanlara karşı konuşmanız güzel olacak. Hakkın rızası için halkın rızasını kazanmaya gayret göstereceksiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün emir ve yasaklarının yerine getirilmesi için çok dikkatli olunacak. Ameli salih o. Yani hani ağaç güzeldir diyoruz ama ne zaman diyoruz onu? Yapraklar açtığında, çiçekler görüldüğünde. Kuru ağaçlar kesiliyor, kurumuş deniliyor. Ağaçtır ama, kurusu da ağaçtır ama. Fakat yaprak ve meyve vermeyi verince, çiçek vermeyi verince ağaçlığını kaybediyor. İmanım var diyoruz ama o iman var ise dışarıda çiçek açması gerekiyor, meyve vermesi gerekiyor, amel halinde görülmesi gerekiyor. İman özde iman olursa, dışta da o eyleme dönüşürse, ameli salih dediğimiz eylemdir. Yani kişinin adım atışından, ki Kur'an-ı Kerim'de adım atışımız dahi eğitimden geçirilir. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضُ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا diyor Rabbim. Yeryüzünde yürürken kibirlenilmemesi gerektiğini. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah'ın kulları, o Rahman'ın kulları yeryüzünde yumuşak, nazik ve kibar yürürler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yürüyüşümüzden, yatışımızdan, kalkışımızdan, iş yapışımızdan, sanatımızdan, ticaretimizden, siyasetimizden, uluslararası münasebetimizden tek başımıza kendimizle olan ilişkimize kadar her şeyimizi düzene koyan Kur'an-ı Kerim'in bu emir ve yasaklarının yerine getirilmesine biz amel-i salih diyoruz. Bütün bunları yerine getiren cenneti hak ediyor. Lehum cennetun naim. Her türlü nimetlerin bol bol olduğu o cennet o müminler içindir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada güzel evler yapıyoruz. Yapılırken eskimeye başlıyor. Dökülmeye başlar. Arada bir boyatma ve söküklerini tamir etme durumunda kalıyoruz. Bir müddet sonra yıkıp yeniden yerine yapma durumunda kalıyoruz. Ağaçlar yaşlanıyor, çürüyor, ölüyor. Doğanlar ölüyor, bitenler çürüyor. Ya cennet? Halidine fiha. Orada ebedi olarak kalacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu da Allah'ın gerçek, şüphesiz gerçekleşecek olan bir vaadidir. Vaadallahi hakka. Ve huvel azizul hakim. O Allah her şeye gücü yetendir. Yani solmayan çiçekleri yaratacak o. Ölmeyen insanları ve sevgilileri yaratacak olan yine o. Bu dünyada sevdiklerimiz gözümüzün önünde solup gidiyor. Ölüp gidiyor. Ölümsüzlük var. Solmamak var. Ölmemek var. Ve hiçbir zaman güzelliğinden bir anlığına kaybetmek şöyle dursun, fazlalaşmak var. Yani özet, gönüllerin görmediği, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler var ve orası da ebedidir diyor Allah Celle Celaluhu. 10. ayet-i kerime, Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Halakas semavat bi gayri amedin teravneha ve elqa fil ardı revasiye en temide bikum ve bethe fiha min kulli dabbe وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ. Şu gördüğümüz gökleri direksiz olarak yaratan o Allah Celle Celaluhu'dur. Gökleri görüyorsunuz. Göklerin direksiz olduğunu da görüyorsunuz. Yani Mimar Sinan'a hayranız biz. Süleymaniye Camii'ni yapmış, Selimiye Camii'ni yapmış ve o kubbeyi orada nasıl durdurmuş diye hayranız. Gökyüzünün hacmini bize ilim adamlarımız söylediler mi? Söylemediler. Söylemediler. Yani gökyüzündeki tavanımızın çevresi ne kadarmış? Söylemediler. Çünkü daha bilinmiyor. Verilen rakamlar işte filan yıldızın ışığı bize 5 milyon ışık yılında geliyor diyorlar. Yani rakamlar yetersiz olduğundan 5 milyon ışık yılı gibi kelimelerle ifade ediveriyorlar. Peki o gök kubbeyi gökyüzünde durduran Allah Celle Celaluhu'nun gücü, onu bir hesap edin. Hesaba gelmez. Onu en güzel ezan-ı Muhammedi'de söylediğimiz Allahu Ekber kelimesi ifade eder. Günümüzde elindeki silahlara ve sahip olduğu ordulara bakarak gözü korkmuş bazı insanlarımız şöyle diyorlar. Efendim yapılacak bir şey yok. Adamın verdiğini yutacağız, dediğini tutacağız. Çünkü dünyayı o yönetiyor. Bir adam için, bu bir devlet için söyleniyor. Bu yazılıyor. Bu söyleniyor, bu konuşuluyor. Bazı insanlar iç dünyasında Allah korkusu azalmış ama insan korkusu büyümüş olan insanlar bunu söylüyor. Peki sahip olduğu Allah'ın gücüyle oranlandığında ne olur? Onun makamı, Allah Celle Celaluhu'nun her gün bizim okuduğumuz وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ Kürsisi gökleri ve yeri kuşatan o Allah Celle Celaluhu, onun gücü karşısında bunun makamı, otoritesi, gücü ne kadar? Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nde yaptığı kubbe ile gökyüzündeki kubbenin arasında oran ne ise, şu anda dünyanın en güçlü devletiyim diyen adamın gücü ile Allah Celle Celaluhu'nun gücü arasındaki oran da o kadardır. Yani çölde bir kum taneciği kadarmış dünyamız, diğer gökyüzündeki yıldızlara ve diğer alemlere göre. Bir kum taneciğinin içerisinde biz kavgalar yapıyoruz. 6 milyar insan, bize göre büyük bir dünya ama gökyüzüne göre, ilim adamlarının ifadesine göre, çöldeki kum tanesi gibiymiş dünya. Diğer alemlere göre, diğer yıldızların büyüklüğüyle oranlandığında, yeryüzünde bakıldığında kum deryasındaki bir tek kumun büyüklüğü dünyaya göre ne kadar küçükse, diğer yaratılmış yıldızlar yanında da dünya o kadar küçükmüş. Yani bir kum tanesinin üzerinde 6 milyar insan birbirimize girmiş kavga yapıyoruz. Sen büyüksün, ben büyüğüm kavgası var bir de. Yahu etmeyin, eylemeyin. En büyük Allah Celle Celaluh'tır. Bunu görüyorsunuz. Gözlerinizi çevirin. فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ Bak, yeniden bak, tekrar bak diyor Allah Celle Celaluhu Mülk Suresi'nde. Tekrar tekrar bak. Göklere baktığımızda gökyüzünde herhangi bir çatlaklık göremeyiz. Gökyüzünde bir direk de göremeyiz. Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Kubbesi'nde direkler var. O kubbenin dayanakları var. İstinat kuleleri var. Kubbelerin dayandığı istinat kuleleri var. Ama gökyüzünde böyle bir şey de göremezsiniz diyor. Onun da kendi içerisinde bir mantığı var. Allah Celle Celaluhu külle şeyin halaknahu bi kader diyor. Her şeyi bir ölçü içerisinde yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve elqa fil arzı revasiye en temide bikum ve bethe fiha min kulli dabbe. Yeryüzü sizi rahatsız etmesin, çalkalamasın diye yeryüzünde dağlar kıldı diyor Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü direksiz yarattı. Yeryüzünde de yüksek çivi gibi dağları yerleştirdi ki sizi dünya çalkalamasın, rahatsız etmesin diye. Ve o dünyanın her tarafına hayvanları saçı verdi diyor, dağıtı verdi, yayı verdi diyor. Hazreti Adem'den beri tabiat işleyip geliyor ve öncesi de var. Çünkü Hazreti Adem yaratılmadan önce dünya yaratılmıştı ki bu dünyaya Hazreti Adem indirildi. Ne kadar önce yıl indirildi, yaratıldı onu bilmiyoruz. O günden bugüne kaç bin veya milyon yıl geçtiğini onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. İnsanoğlu ilmiyle, teknolojisiyle bu kadar övünmesine rağmen, ki övünme de haklıdır, daha yeni yeni keşifler yapıyor. Ama bu keşfettikleri bin veya milyonlarca yıl önce Rabbimiz tarafından yerli yerine koyulmuştu. Şimdi hani Rabbim diyor ki hayvanları bütün dünyaya yaydık. Yaydık. Sıcak ülkenin hayvanları, soğuk ülkenin hayvanları, ılıman ülkelerin hayvanları birbirinden farklılar. Bütün bunları birbirine uyumlu dağıtan ve yaratan o Allah Celle Celaluhu'dur. Gökyüzünden sular indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve o su ile yeryüzünde her şeyden birer çift parlak, güzel birer çift bitirdik diyor Rabbimiz. Yaratılan her şeyin de erkekli dişili olduğuna burada dikkatimizi çekiyor. İnsanlarımız bunu bilir, çiftçilerimiz bunu bilir. Hani zeytinin, elmanın, incirin, her şeyin oluşumunda daha bereketli olması için aynı bahçenin içerisine incirin dişisini ve erkeğini beraber ekerler. Yani onu da kelebekler, arılar ve binlerce Rabbimin orduları aşılama işlemlerini yapmaya devam ederler. Hastalığı biz üretiriz. Hastalığı biz çoğaltırız. Arıları, kelebekleri ve diğer böcekleri üretim alanlarımıza, seralarımıza sokmayınca bu sefer aşılama işlemini kimyasal maddelerle yapmaya başlayınca onlardan meydana gelen yiyeceklerde de hastalık çoğaltma özelliğinin olduğunu ilim adamları söyleyiveriyor. Tatta bozulma olduğunu söyleyiveriyorlar. Evet, değerli bir dostum bana dedi ki yurt dışından benden eşek arısı istiyorlar. Eşek arısı. Şu bal arısının biraz sarısı olan eşek arısı. Niye demiş? Demişler ki aynı aşılamayı bal arısı yaparsa tadı başka oluyor. Aynı bahçede eşek arısı yapacak olursa tadı bir başka oluyor. Aşılamayı kelebek yaparsa bir başka oluyor diyor. Allah Celle Celaluhu'nun yaratışta meydana getirdiği tabiatı biz keşke koruyabilseydik. Koruyamadığımızdan dolayı kendi kendimize zarar vermeye devam ediyoruz. Rabbimiz هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. İşte Allah'ın yarattıkları bunlar. Peki Allah'ından başka sizin bu kulluk yaptıklarımız ne yaratmış? Gösterin bakalım ne yaratmışlar? Yok. Öyleyse Rabbim diyor ki zalimler apaçık bir sapıklığın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan ayrılmamaya, Allah'ın kitabını kılavuz kitabı olarak yanımızda taşımaya ve bütün işlerimizi ona göre ayarlamaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 1264.
7: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
9: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebu Bekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için +3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamlar.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
20: Nasıl dirilirsek öyle hesap veririz. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gerçeği şöyle beyan eder. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle haşrolur. Bu şu demek oluyor. İnsanlar ahiret rotasını dünyadaki yaşam tarzlarıyla çiziyorlar. Yaşantımız iyi olursa ölümümüz de iyi oluyor. Ölümü iyi olanların ahireti de memur, arzu edilen güzellikle oluyor. Bu ifadeleri lütfen dikkate alınız. Bu dünyada insan kime ne bahane bulmuşsa, kimlere nasıl davranmışsa, o hal ile hallenmedikçe dünyadan göçmüyor. Onun için zikrimizi, fikrimizi, tavır ve davranışlarımızı Kur'an ve sünnet ölçüleri doğrultusunda ifa edelim. Dünya kısa ve çabuk geçiyor. Muhterem Müslümanlar, hayattan ibret almak için tarihte çok dikkat çekici örnekler vardır. Size bu örneklerden birini arz edeyim. Tabiun devrinin tefsir ve hadis alanında ünlü zahitlerin arasında yer alan Said bin Cübeyr vardır. Bu zat Müslümanların gönlünde destani bir kişiliğe sahip olmuş zevat-ı kiramdandır. Böylesi mübarek bir insana dünyanın en zalimleri arasında yer alan Haccac öldürtmüştür. Haccac, Said'in öldürülmesi kararını verince onu karşısına alıp, "Seni öyle bir ölümle öldüreceğim ki geçmiş ve geleceklere ibret olacaksın," demişti. Bu sözü duyan Said Haccac'a "Asıl ibretlik sen olacaksın" mesajı verircesine ona güldü. Bu gülüşle kalbine ok gibi saplanan mana ile Haccac telaşla Said'e sordu. "Ne gülüyorsun be adam?" dedi. Said rahmetullahi aleyhin cevabı şu oldu: "Senin Allah karşısındaki cüretine ve bunca zulmüne rağmen Allah'ın sana hala imkan vermesine gülüyorum. Ne kadar acınacak ve gülünecek halin var biliyor musun ey zavallı adam?" dedi ve işkence başladı. Bir gün sonra Said öylesine bitkin düştü ki sesi zor duyulur hale geldi. Şu istekte bulundu: "Ölüm anım yaklaştı. Bırakın da iki rekat namaz kılayım." Haccac kükredi: "Kıl, fakat Müslümanların kıblesinin tersine dönerek." Said bin Cübeyr Hazretleri iki büklüm doğruldu. Gösterilen istikamete döndü ve şu ayeti okudu: "Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzüyle karşılaşırsınız." Said radıyallahu an iki rekat namazını bitirdi, bitirir bitirmez de boynu vuruldu. Her iki gecede bir hatim eden, sık sık ağlayıp yanındakileri de ağlatan, ağlamaktan gözleri şişen Said dünyaya böylece veda etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhterem Müslümanlar, kaynaklar bize şu ilginç tabloyu çizmektedir. Haccac ölürken bir türlü canı çıkmıyordu. Dalıp dalıp ayılıyor ve şöyle diyordu: "Said bin Cübeyr beni bırakmıyor ki öleyim. Yakama yapışmış. Beni ne hakla öldürdün?" diye soruyor. Uzun bir can çekişme sonrasında ölen Haccac rüyada görüldü. Şöyle diyordu: "Öldürdüklerimin her biri beni bir defa öldürüyor, yeniden diriliyorum. Fakat Said beni 70 kere öldürdü." Muhterem Müslümanlar, Konunun başındaki ifadelerime dönüyorum. Dünyada nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Neleri amel olarak işlemiş isek onlarla karşılaşacağız. Örnek verdiğimiz vakada meselenin böyle olduğu teyit ediliyor. Aklımızı başımıza alalım, yaşam çizgimizi düzgün yapalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
19: Makale arası.

Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmelemeyi.

0: Habeşe'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini ve def'al kalbi u'tikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
7: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
8: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
9: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi, 0554 747 30 29.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel kardeşlerim. Hocam, Bedir gecesi dedik ve özellikle siz başlattınız bunu. Bu unutulmayı yüz tutmuş bir sünnettir dediniz. Rivayetler de var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş bir sünnetin ihyasına 100 şehit sevabı verildiğine dair. Ve biz halisane yüklendik ve duyurduk. Bedir neden bu kadar önemli?
2: Çünkü Bedir bir savaşın adı değil, bir mektebin adı ve biz de o mektebin talebeleriyiz. Kim hangi mektebe talebe olursa olsun, eğer biz Müslümansak ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize önder ve rehber olarak edinmişsek, o mektepten beslenmek zorundayız. İmam Zeynel Abidin'in o güzel sözünü bir daha hatırlayalım. Biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir süre öğretir gibi Allah Resulü'nün megazisini, yani savaşlarını öğretirdik. Neden peki? Yani bu kahramanlık, efsane, şu bu işin işte o farklı bir biçimdeki hareketlerinden dolayı mı? Hayır, bu değil. Çünkü o savaşlar Kur'an'la beraber aslında yürüyen savaşlar. Ve o savaşlar anlaşıldığında Kur'an anlaşılıyor. Siz bugün Bedri anladığınızda Ali İmran suresindeki bazı ayetlerle Enfal suresindeki ayetleri o zaman anlıyorsunuz. Siz Uhud'u anladığınızda Ali İmran suresindeki 70 ayet anlıyorsunuz. Hendey'i anladığınızda Ahzab suresini anlıyorsunuz. İşte Cuma suresindeki olayı anlayabilmeniz için Allah Resulü'nün dünyasındaki o kervanın gelişini falan anlamak durumundasınız. İfk hadisesini anladığınızda Nur suresinin neredeyse 26 ayetini anlıyorsunuz. Tebuk'u anladığınızda, Hüneyn'i anladığınızda Tevbe suresini anlıyorsunuz. Yani Allah'ın gönderdiği Kur'an'la o Kur'an'ın ilk muhataplarının yaşadığı hadiseler birbirleriyle şöyledir. Bu kadar birbirlerinin içindedir. Kopardığınız zaman Kur'an'ın ayaklarını kesmiş olursunuz. Kur'an'ın yere basan ayaklarını kendisinden kopardığınız için de havada kalan bir metin üzerinden meseleyi anlamaya çalışırsınız. Onun için Bedir bu kadar önemli. Ama bu saydığım gazvelerin içerisinde Bedir'in ayrıca bir yeri var. O da şu: onunla beraber İslam devlet olmaya başlıyor. Onunla beraber medeniyetin temelleri daha da sağlamlaşıyor. Ve onunla beraber artık cihana İslam'ın mesajları bambaşka bir biçimde devam ediyor. Çünkü o çekirdek oluyor. Ve o çekirdek inanılmaz derecede daha sonradan mahsuller, meyveler ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla tarihte olmuş bitmiş bir savaştan bahsetmiyoruz biz Bedri. Her dönemin bir Bedri var aslında. Mesela biz Hicri 2. yıldaki savaşı konuşacağız şimdi. Geliyoruz mesela Hazreti Ebu Bekir dönemine. Yemame Savaşı'nı sahabe Bedir diye isimlendiriyor. Arkasından Yermuk öyle, onun arkasından Kadisiye öyle. Daha ileri bir zamanlara geliyoruz, bize yakın dönemlerde Moğollarla yapılan savaş, Ayncalut Savaşı dönemin Bedri. Selahaddin'in savaşı Hittin, Bedir. Evet. Akif'i hatırlayalım, Çanakkale'ye niye öyle kıyas yaptı?
3: Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı.
2: Yani orada haşa Bedir aslanlarıyla oradaki Çanakkale aslanlarını kıyas etme gibi bir durum yok. O bir şiirin övgüsüdür ve şiirin o noktadaki heyecanıdır. Ama söylediği şey, Çanakkale ruhu Bedir ruhudur. Ve kıyamete kadar bu öyle devam edecek. Biz ne kadar bu noktada mağlup olsak da, moralimiz bozulsa da, İslam ümmetinin şu andaki hali yüreğimizi parçalasa da biz Bedir'le ayağa kalkarız. Bakın, meseleyi anlayabileceğimiz bir örnek vermek istiyorum. Evet. Uhud'u biliyoruz, derslerimizde de var, geleceğiz. Sahabenin hepsi yaralı Bekir kardeşim. 630 tane yaralı var. En fazla yaralılardan bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz yaralı yaralı Medine'ye dönerken şöyle dönüyor Hassan bin Sabit'e, diyor ki Hassan, diyor, hadi, diyor, bir şiir oku bize. Hassan başlıyor, bir sayfa bir şiir okuyor, şiir elimizde var. Bir iki beyti kıtası işte başlangıçta Uhud'la alakalıdır, sonra Bedir geliyor arkasında.
3: Hep Bedir.
2: Hep Bedir. Ve onunla ayağa kalkıyor sahabe. Hemen Uhud'un arkasında Hamraul Esed gazvesi, yaralı sahabe ordusu dirilmiştir. Çünkü Bedir diriltir. Bedir'i andığınız zaman yaranız ne kadar derin olursa olsun ayağa kalkarsınız. Bizim de yaramız derin ya, vallahi derin, billahi derin. İşte paramparça olmuşuz, coğrafyalarımız işgal olmuş, namuslarımız kirletilmiş, çoluk çocuğumuz yetim kalmış, dünyanın her tarafında feryat figan var, dünya adaletsizliğe mahkum olmuş, dünya bir sıkıntı yaşıyor ve bir çıkış yolu arıyor. Biz burada bir yaramız var bizim ve bu yara ancak ve ancak Bedir iyileştirir. Dolayısıyla biz savaşlardan bir savaş konuşmuyoruz. Kahramanlıkları anarak sadece kahramanlıklar üzerinden avunmuyoruz. Sadece sahabeyi yüceltme adına bir gayreti de girmiyoruz. Onlar zaten yüce. Ben, sen, bir başkası övse ne yazar? Onu Allah, onları Allah övmüş yani. Ama bizim derdimiz yaramıza ilaç olsun, merhem olsun. Çünkü o insanlar öyle bir destan yazdılar ki o destan kıyamete kadar gelecek olan bütün destanların en ilk safhasını oluşturuyor. Eğer yeniden bu ümmeti diriltmek istiyorsak ayağa kalkacağımız yer orasıdır. Bundan dolayı önemlidir. İşte ulema, alimler, hemen sahabe içerisinden de arkasındaki gelen süreçte de bugünü unutmama, bu geceyi ihya etme, bu gecenin ehemmiyetine ait şeyleri söylemelerinin maksadı budur. Ve bazılarına göre belki de Kadir gecesidir bu gece. Bu kadar da önemli yani, birçok alimimize göre 17. gece, Bedir'in yıl dönümü olan gece, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyle de buluştuğu gece olarak ihya edilmiş bir süreçtir tarihte. Dolayısıyla biz bugünün, bu geceyi bu şekilde anlamak durumundayız. Her birimiz bu mektebin bir talebesi olma adına sorumluluğumuzu ortaya koymak durumundayız ve sahabi hasbiliğini kuşanarak şu anda insanlığın hasretini çektiği o hidayet mesajlarını insanlığa duyurma adına da çırpınmak zorundayız. İnanıyorum ki bugün de gördük. Demek ki Bedir gerçekten ayağa kaldırıyormuş bizi. Bu gençlerle, bu kardeşlerimizle, yaşlısıyla genciyle, bütün kardeşlerimizle biz bu ruhla inşallah ümmeti yeniden ayağa kaldıracağız ve kim bilir Allah bize daha farklı bir biçimde ne kapılar açacak. Eğer niyetimizi korursak, mücadelemizi devam ettirirsek Allah bu kapıdan beslenenleri yarı yolda koymadığı gibi İnşallah. Bizleri de yarı yolda koymayacak.
3: İnşallah. Hocam detaylara geçmeden evvel az önce örnek verirken bile Uhud dönüşünü örnek verdiniz. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz kendi ifadesinden bir rahmet peygamberi, alemlere rahmet olarak gönderildiğini evet. biliyoruz. Ama bakıyoruz ciddi de savaşların içinde elinde Aynen. kılıç, oklar, yaralanmalar, şehitler. Bunu zihnimizde nasıl oturtmalıyız? Hem rahmet hem savaş peygamberi. Nasıl oluyor bunu? Nasıl konumlandıracağız?
2: Çok önemli zihnimiz? Bir şey bu. Kendisi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rahme, enen nebiyyül melhame. Ben rahmet peygamberiyim ve ben savaş peygamberiyim diyor. Merhametle savaşı yan yana getirmekte zorlanıyoruz biz. Çünkü biz iki kavramın da anlamlarını boşaltmışız aslında. Merhamet hem acımak hem acıtmamaktır. Acıtmamak önce gelir. Acıtanlar olacağı için acıtanları ortadan kaldırmak için de savaşa, kılıca ihtiyaç var. O kılıç kesmek, biçmek, öldürmek için değil. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme elinde kılıç var dediğimiz zaman hemen arkasına bir cümle daha eklememiz lazım. Onun elinde kılıç var ama kılıcının üstünde beşerin kanı yok. 28 tane savaşa katılacak, her savaşta da önde olacak, savaşacak da mücadele edecek ama öldürmek için değil. Diriltmek için, sadece belayı def etmek için, sadece o insanı biraz olsun o ön yargılarından, o düşmanlığından uzaklaştırmak için. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki kılıç İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmak için. O elindeki kılıç İslam'la insan arasına engel koyanları def etmek için. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 28 tane gazvesi, dikkat buyurun Bekir kardeşim, buyurun. Bakın kardeşlerimiz de çok dikkat etsinler bu rakama. 28 tane gazvesi, 55 tane seriyesi, hepsini topluyoruz. Öldürülen insan sayısı müşriklerden 216, Müslümanlardan 138. Bu nasıl bir şey ya Allah aşkına? Bu kadar savaşa gireceksiniz.
3: Bu nasıl bir savaşmak?
2: Bu nasıl bir savaşmak? Ve bu kadar insan zayiatının en az olduğu rakamları göreceğiz. Bu rakamların içerisine Beni Kurayza dahil değil, Beni Kurayza istisnai bir şey. O ayrı, yeri geldiğinde konuşacağız. Ama sadece düşman olarak 216 tane insan öldürülmüş. Şimdi kardeşlerimizin zihnine şu gelebilir. Ya miladi 6. asırda işte sanki silah mı vardı, tüfek mi vardı, top mu vardı, şu vardı. Hı-hı. Tamam, doğru. Evet, o günkü savaşlar bugünkü savaşlarla kıyas edildiğinde o kadar yıkıcı değil, ama elimizde veriler var Ficar harpleriyle alakalı. Bu asla ilgili veriler var. Ya. Kıyas ettiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada inanılmaz derecede bu noktada bir meseleyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Nedir peki mesele? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatın bütün alanlarına hem hukuk hem ahlak getirdi. Hukuk ve ahlakı getirdiği en önemli alanlardan bir tanesi de savaştır. Savaşın hukukunu getirdi ve savaşın ahlakını getirdi. Hak adına bile yapsanız ahlaki riayetleri asla aşamazsınız dedi. Karşınızda müşrik bile olsa ilkeli davranmak zorundasınız dedi. Ya bugün bize bir şeyler söylemesi lazım bunlar. Yani savaşıyoruz diye karşıdaki adamları başka bir hale sokmanın bir anlamı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahlak ve hukuk koyuyor. Yaşlıya el uzatamazsın, din adamına el uzatamazsın, din adamlarının mabetlerine el uzatamazsın, kadına el uzatamazsın, çocuğa el uzatamazsın, çiçeğe el uzatamazsın, böceğe el uzatamazsın, yıkamazsın. Yürürsün ama asla çiçeklere basmadan yürümek durumundasın. İşte ondan dolayıdır o insanlar çok yol aldılar ama arkalarında ağlayan hiç kimseyi bırakmadılar. Eğer bir yerde bir mücadele var da o mücadelede birileri birilerini ağlatıyorsa o mücadele nübüvvetin öğrettiği mücadele değil. Nübüvvetin öğrettiği mücadelede bu yok. Yaralar sarılır. Esirler bile bambaşka bir merhametle o merhametten nasibini alır. Biz bunların örneklerini görüyoruz. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu hayatında. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatın her alanına ahlak ve hukuk getirdiği gibi savaş alanında da bunu söylüyor. Biz savaş alanında şöyle bir baksak, dört aşamalı bir süreç görüyoruz Bekir kardeşim. O kadar önemli ki ayetler zaten bunları söylüyor bize. Sabır aşaması, izin aşaması, savunma aşaması, saldırı aşaması.
3: Son tercih.
2: Evet, son. Ve sıralama böyle. Hı hı. 13 yıl boyunca, hatta 14 yıl boyunca sabır.
3: Sabredildi. Mekke'de
2: hep
3: sabredildi.
2: Hep sabredir. Sonra izin verildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o izni kullandı.
3: Evet.
2: Sonra savunma. Önce onlar geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları püskürttü. En son aşamada artık İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırma adına farklı bir seferberliğe ihtiyaç vardı. Orada da saldırı var. Yani burada bu tarz şeylerin üstünü örtmek de doğru değil. Bazen hep böyle hoşgörü şu bu falan filan diye gösterilip bu manada işin diğer tarafını ihmal etmek yine bir bütüncül olarak değerlendirmeme gibi bir yanlışa bizi sevk edebilir. Buna gerek yok.
3: O da ayrı bir çukur.
2: O da ayrı. Yani olduğu gibi ya, olduğu gibi yani neyse olduğu gibi yansıtacağız. Başka çaremiz yok yani. Evet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ölçüleri koyuyor ve bu ölçülere koyduğu gibi kendisi de uyuyor. Uyduğu gibi sahabeyi de uyduruyor. Sahabenin uyduğu gibi ümmetine de diyor ki siz de uyun. Uyumayın, siz de uyun diyor. İnşallah biz de uyanlardan
3: İnşallah. Olur. Hocam şimdi hicretin ikinci yılı, Şaban ayının sonları.
2: Evet.
3: O zaman sahabenin gözü kulağı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelecek haberde.
2: Aynen öyle.
3: Ne oldu o günlerde hocam?
2: O kadar çok şey oldu ki hemen ne oldu? Ayet geldi. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Ayet geldi. Şimdi oruç geliyor gündeme. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son günleri Selman-ı Farisi'nin bize rivayeti neredeyse bir sayfalık bir hutbe ile Ramazan'ı anlatıyor bize. Gümbür gümbür. Ramazan geliyor. Gölgesi başınızın üstünde. O ay böyle bir aydır, şöyle bir aydır anlatıyor. Ne yapacağız ya Resulallah o aylar? O ayların günlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç diyor. Orucu biliyorlar. Ama sahursuz orucu biliyorlar. He. Sahur giriyor gündeme. Hemen arkasından kıyamul leyl. Ney? Teravih giriyor gündeme. Hemen arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o oruçları, oruç günlerinde hayırların, güzelliklerin, iyiliklerin, emri bil marufların, şunların bunların arttırılmasına yönelik olarak bu manada bir şeyler söylüyor. Şimdi asr-ı saadet dediğimiz o dünya her gün yepyeni bir heyecan demektir. Evet. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyorlar. Allah Resulü de onları öğretiyor. Ve aradan daha 8 gün geçmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz dün dedik ya istihbarat adına bir ağ kurmuş. O istihbarattan bilgiler geliyor sürekli. Sahabe de zaten onun için tetikte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen bilgi Ebu Sufyan çok büyük bir kervanla Şam'a doğru gidiyor. O daha Şaban ayının öncesinde onunla ilgili bilgiler olmuş, daha öncesinde var.
3: İstihbarat geliyor.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözü kulağı o kervanda. Hı. Kervan nasıl bir kervan biliyor musunuz? Mekke'nin bütün sermayesi 50 bin dinar tutarı. Bu ciddi. Ve birçok aile büyüğünün malı var oranın içerisinde. 1000 develik bir kervan ve o kervanı 40 süvari ile koruyor Ebu Sufyan. Ebu Sufyan da tabii bir şeyler seziyor. Hmm. Çünkü bir takip var, gelen giden bir şeyler olduğunu fark ediyor. Bu noktada bir şeyleri yapma adına harekete geçiyor. Ebu Sufyan netice itibariyle bir şekilde Müslümanların kendisine saldırı adına bazı hazırlıklara girişince kervanın yolunu değiştiriyor. Ve kervanın yolunu değiştirerek dönüş yolunda kervanını sağ salim bir biçimde Mekke'ye getirmeye de muvaffak oluyor. Onu şimdi birazdan yine göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alal acele hemen kim hazırsa zaten amaç savaş değildir. Yani oradaki çıkış amacı kervanı vurmak. Burada akıllara şöyle bir soru gelebilir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir devlet başkanı işte artık Medine bir devlet olmuş. Bir kervanı ele geçirme gibi bir şey mi yapıyor? Kervanı vurmak adına böyle bir şey meşruiyeti var mı falan diye. Bunun sebepleri var. Sebeplerini anlamazsak o şey boşlukta kalır.
3: Nedir efendim?
2: Bir kere gelen muhacirlerin birçoğunun malı kaldı ve mallarını gasp ettiler. Birçoğunu perişan ettiler. Ve şu anda da o güçle Müslümanların sesini kısma adına faaliyetler yapacaklar. Onun planlarını yapıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geçmişin bedelini ödetmek, gelecekte de onların bazı şeyler yapmamalarını engelleme adına hadi diyor. Hı hı. Hadi diyor, nereye götürüyor? Sukya dediğimiz yere. Oranın şimdi resmini göreceğiz. Heh. Sukya nerede biliyor musunuz? Biz beraber gittik, oraları gidiyoruz. Efendim, evet. Şimdi İstanbul'da biz Medine'yi özlediğimizde nereye gidiyoruz? Eyüp Sultan'a gidiyoruz. Çünkü Efendimizin orada sahabisinden o kokuyu alıyoruz. Medine'de de İstanbul'u özlesek Ambariye denilen yere gidiyoruz.
3: Neden oraya?
2: Ambariye o tren hattının olduğu yer. Çünkü orada Osmanlı yapısı, mescidiyle, tren garıyla, her şeyiyle oradan da İstanbul'un kokusunu alıyoruz. O garın içerisinde bir yer. Hemen o tren garının içerisinde Buyut-u Sukya denilen, Mescid-i Sukya denilen küçük yapı. Hı-hı. Orası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordugahı. Ordugah olarak aslında kullandığı yer ve yıllarca orası bazı seferler için kullanıldı. Orada bir su kuyusu var. Efendimizin orada hatıraları var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıyor Bilal'i. Hayyal el cihat diyor. Kim hazırsa geliyor. Gelenler aşağı yukarı 300 küsür tane. 330'a falan da rakam varıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan bazı isimleri geri çevirecek. O isimlerden bir tanesi Hazreti Osman. Niye geri çevirecek? Çünkü Rukiye annemiz hasta. Zaten Bedir'in dönüşünde de vefat edecek. Hı-hı. Sen git diyecek ama biz Osman'ı radıyallahu anh Bedir ashabından sayıyoruz. Çünkü Efendimiz onu geri gönderdi. Hı-hı. Yine Medine'nin valisi olarak, Medine'nin işte imamı olarak bazı isimler var geri çevrilen. Bir de çocuklar var. Asıl o çocuklar
3: onlar ne hazin bir hikaye.
2: Yani orada çocuklara. Efendimiz dizmiş onları sıraya. Ya 10 yaşında, 12 yaşında nasıl bir cihat aşkıyla sen gelirsin oraya? Abdullah İbni Ömer mesela onlardan evet. Bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ey İbni Ömer sen çık." Bir feryat koparıyor. Feryat ki böyle yürekleri parçalayacak şekilde. Allah Resulü yaşı 15'ten küçük olanları, 16'dan küçük olanları ayırdı orada. Yani ayrılan yaklaşık 10-12 tane çocuk var. İbni Ömer diyor ki hayatım boyunca hiç o şeye üzüldüğüm kadar bak başka bir şey.
3: Orada üzüldüm. Kenara ayrıldığım için.
2: Evet çünkü o bambaşka bir şey. Üsame İbni Zeyd yine öyle. Niceleri Zeyd bin Sabit yine öyle. Züheyr öyle, diğeri öyle, diğeri öyle. Birini daha ayırıyor Efendimiz. Onun adı Ümeyr bin Ebi Vakkas. Onu ayırınca diyor ki Ümeyr ya Resulallah vallahi ben 16 yaşındayım. Ufak tefek gözüküyor ama evet. Yaşı 16. İstersen abim Sa'da sor. Sa'da ben Müslüman oldum Mekke'de.
3: Nasıl bir aşk hocam?
2: Ben vallahi 16 yaşındayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam gelsin Sa'd diyor. Sa'da soruyor. Sa'd diyor doğru mu söylüyor? Ümer doğru söylüyor. O ana kadar kılıcını bağlamamış beline. Çünkü kılıcı beline bağlandığında asla alınabilecek bir asker değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam madem 16 yaşındaysın gel deyince Sa'd kılıcı bağlıyor neredeyse göğsünün üzerine yürürken böyle yerde çizgi. Bir çizgi bırakıp gidiyor. Ve o Ümeyr Bedir'in 14 şehidinden biri oluyor. Sa'd diyor ki benden erken gittin benden erken o şehadet şerbetini içmiş oldun. Bu bir aşktır. Şimdi burada hemen şöyle bir soruyla aslında meseleyi biraz açmak durumundayız. Niye bizim çocuklarımız böyle değil? Bu sorunun cevabı
3: biz da böyle belli. Değiliz çünkü bu kadar basit.
2: Bu sorunun cevabı belli yani. Şimdi sahabe o cihada izin verilen ayetler nazil olduğu andan itibaren ne konuşuyorlar evde? Cihat konuşuyor. Şehadet konuşuyor. Şehadet noktasında pazarlıklar ediliyor.
3: Halbuki Hazreti Sümeyra binti Ubeyd yıllardır çocuklarını bu ana hazırlıyor. Avf-ı Muaz'ı, Muaviz'i.
2: Ne kadar bu noktada bir coşku var evlerde. Ve o günden itibaren evlerde tartışmalar var. Yani baba oğul birbirlerini neredeyse dövecekler. Evet. Öyle boğaz boğaza gelmişler. İşte Sa'd bin Hayseme ile babası Hayseme. Evet. O diyor ben gideceğim, o diyor ben gideceğim. İşte başka bir tane sahabi efendimiz annesi asla gidip dayısına diyor ki gel kardeşine bak ben gideceğim diyor. O geliyor, ötekisi geliyor. Böyle onlarca mesele görüyoruz. Neden kaynaklandığını şuradan anlıyoruz. Siz eğer büyükler olarak, örnek olarak, önder olarak, temsiliyet makamını işte koruyan insanlar olarak bu işin ızdırabıyla inlerseniz çoluk çocuğunuza da bunun tohumlarını ekmiş oluyorsunuz. Sahabe dediğimiz o dünyanın gençlerinin böyle olması büyüklerinin aslında o aşkları ve sevdalarının derinliğinden kaynaklanıyor.
3: O temsiliyet makamının hakkını verdiklerinin verdiği kısmı.
2: Yani onun için onu gözden kaçırmamamız evet. Lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayırıyor ayırdıklarını ve oradan yola çıkıyorlar. Yolun bir yerine geldiklerinde şimdi güzergahı göreceğiz haritada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Eyyub el Ensari'ye. Ebu Eyyub diyor say bakalım kaç kişiyiz. Sayıyor. Getiriyor rakamı söylüyor. Ya Resulallah diyor 313 kişiyiz. Ne diyor Efendimiz biliyor musunuz? Talut'un askerleri de bu kadardı. Mesele hak batıl savaşı. O gün Talut Calut bugün Allah Resulü Mekke, yarın da başka biri. Evet. Dolayısıyla oradaki o şey çok güzel bir ifadedir
3: İsimler
2: aslında.
3: İsimler değişir, değişir ama misyon aynı misyon.
2: Aynı misyon, aynı çizgi, aynı mücadele aynı devam istikam. Edecek. Şimdi kardeşlerimiz bugün okudular Bedir ashabını. Evet. sayının biraz fazla olduğunu görmüşlerdir listelerde. Aha. Yani listeler 333'e kadar çıkar. Hı-hı. Bunun sebebini söyleyelim ki bir kafa karışıklığına sebebiyet vermesin. Hı-hı. Bazı ihtilaflı isimler var, bazı işte bu noktada rivayetlerde farklılıklar var. Ulema da kimseyi dışarıda bırakmamak için madem öyle ihtilaflı bile olsa onlar da dahil edilsin diyerek o listeye dahil edilir. Sıcak savaşın içinde değildirler mesela o istihbarat görevlileri Talha ile Said İbni Zeyd, çünkü onların görevi belli ama onlar da Bedir ashabındandır. Çünkü Efendimiz onları görevlendirmiş, evet. Pay da verilmiştir onlara ganimetten pay. Listelerde de onları okuruz. Hazreti Osman da olmamasına rağmen okuruz. Sadece bir tane çocuk okuruz o listede. Bir çocuk o günlerde kaç yaşında? 12 yaşında. Allah Resulü hepsini ayırdı, 16'dan küçük olanları. Evet, onu niye ayırmadı? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kamerası ya. Onu götürecek Efendimiz kendiyle beraber. O Enes bin Malik onu götürecek, Enes gördüğünü kaydedecek, savaşa katılmayacak. Savaşçı olarak değil ama Bedir ashabından olacak. Ama Allah Resulü'nün yanı başında olacak. Orada olan biten her şeyi bize kaydedecek ve nakledecek. Şu bugün elimizdeki Bedir'le alakalı rivayetlerin büyük bir kısmını Allah ondan ebeden razı olsun onun rivayetleriyle okuyoruz. Dolayısıyla bunları hiçbir zaman gözden kaçırmamak durumdayız. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişiyle çıktı geldi. Bedir dediğimiz o köy küçük bir köy ama güzergah oradan gidiyor genelde kervandan, onun için yol üstü bir köy. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz haberdar oldu ki Ebu Sufyan başka bir yolla kervanı götürmüş, getirmiş. Ebu Sufyan da haberdar olunca Müslümanlardan bir tane adamı parayla tutuyor, diyor ki git Mekke'ye haber ver, Muhammed adamlarıyla kervanı ele geçirmek istiyor, onlar güçlü bir ordu kursunlar gelsinler. Adam gidiyor zaten, ortalığı ayağa kaldırıyor, neler neler yapıyor, insanları hemen hazırlıyorlar, onlar da güçlü bir orduyla hemen bir ordu tertipleyerek yola çıkıyorlar. Kaç kişi yola çıkıyor Mekkeliler? 1100 kişi. Daha sonra yoldan 150 kişi geri dönecek. O geri dönenlerin her birisinde ayrı ayrı hikayeleri var. Mesela Zühre oğulları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin kabilesi. Diyorlar ki ya biz niye savaşalım? Onlar bazı şeyleri ileriye sürerek geri dönüyorlar. Adi oğulları, Hazreti Ömer'in ailesi. Evet. Ömer zaten onlara haber göndermiş. Gelirseniz görürsünüz gününüzü diye. Onlar Ömer'in korkusundan gelmiyorlar. Ve öyle gidenler, geri dönenler var. 950 kişiyle ama çok ciddi bir biçimde. Yani bu noktada güçlü, teçhizatlı, süvarileri fazla, binekleri fazla, silahları fazla. İşte böyle şatafat, şu bu, eğlence.
3: Mefçiler, mefçiler.
2: Ne arasan var orada. Ama karşı tarafta 313 kişi, sadece iki tane süvarileri var. Bir tanesi Zübeyir bin Avvam'ın, bir tanesi Miktat bin Amr'ın. 70 tane develeri var, dönüşümlü biniyorlar. İmkanlar kısıtlı, o şekilde geliyorlar. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolun bir yerinde şöyle bir bakıyor ordusuna. Yalın ayak yürüyen var, bineksiz yürüyen var. Allah'ım diyor, onlar yalın ayaktır, sen onları giydir. Onlar fakirdir, sen onları zenginleştir. Onlara dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir ortam. Ama güç her zaman görünen şeylerde değildir. Asıl şey imandır. Asıl şey o imanın getirdiği heyecandır, irade adına ortaya konulan şeylerdir. Bunlardır asıl olan, o da iman ordusunda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberdar olunca kervanın başka bir yolu kullanıp gittiğini, ordu da gelip işte yavaş yavaş Bedir'e yaklaştığı bir anda Mekke ordusu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem topluyor sahabeyi ve onlarla bir istişare ediyor. Diyor ki ey Müslümanlar, biz buraya kervanı vurmaya geldik.
3: Muradımız ama bunlarla savaşmak
2: buydu,
3: değildi.
2: Değildi. Bizim amacımız buydu. Ama Ebu Sufyan götürmüş kervanı. Ama şimdi karşımızda Mekke ordusu var. Ne diyorsunuz? Savaşalım mı? Geri mi gidelim? Niye bunu söylediğini şimdi daha iyi anlayacağız aleyhissalatü vesselam. Çünkü amacı var Efendimizin bu sözü söylemekte. Hemen Ebu Bekir ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Ne diyorsan söz senindir. Eğer savaşalım dersen bizi arkanda bulacaksın. Eğer dönelim dersen bizi itaat ederken bulacaksın. Ne diyorsan söz senin, bize düşen de sadece itaat etmektir. Efendimiz çok memnun oluyor.
3: Ama tam beklediği cevap bu değil.
2: Değil. Zaten değil. Başka birinden istiyor cevabı.
3: Başka birinden istiyor.
2: Ama Efendimiz bir daha soruyor.
3: Biz o dersi işlemiştik arkadaşlar, hatırlayacaksınız şimdi.
2: Bir daha kalkıyor, bu sefer kalkan Ömer oluyor. Ya. Söz sırasının ikincisi. Söz aynen Ömerce bir söz. Ya Resulallah diyor, niye bize soruyorsun ya? Biz senin elinde çekilmiş kılıçlarız. İstersen o kılıçları kullanırsın, isterse o kılıçları kınına koyarsın. Ne dersen senin dediğin gibidir. Allah Resulü bundan da memnun oluyor. Ama bir daha soruyor. Bir daha sorunca o gün o iki süvariden biri ki tarihe İslam'ın süvarisi diye geçecek olan o büyük insan Miktat İbn Amr ayağa kalkıyor. Bakın onun söylediği cümleler çok önemli.
3: Evet.
2: Neden Kur'an'da İsrailoğulları bu kadar çok anlatılır? Onun cevabını göreceğiz şimdi evet. Burada. Diyor ki Miktat İbn Amr, ya Resulallah sen bize niye soruyorsun? Biz asla Musa'ya Beni İsrail'in dediği gibi sana demeyeceğiz. Hani onlar demişlerdi ya Musa'ya, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekliyoruz. Hayır ya Resulallah, sen yürü, biz de senin arkandayız. Önüme geç deseniz önündeyim, yanımda deseniz yanımda yürüyeceğiz, arkamda deseniz arkamda yürüyeceğiz. Allah Resulü bundan da memnun oluyor. Ama bir daha, çünkü orada duymak istediği bir zümre var.
3: Evet.
2: 313'ün 74'ü muhacir, 239'u ensar. Ensarla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de sözleşmiş. Sözleşme neydi? Medine'de savunmaydı. Şimdi Medine'den 160 kilometre ötelerdeler. Medine'nin dışındalar.
3: Ona dair bir biat almamış.
2: Almamış ama Allah Resulü asla beklentisini bu manada farklı tutmuyor. İnsanlarla sözleşme neyse ona uygun bir biçimde davranıyor. Onun için tekrarlıyor ki Ensar'dan biri kalksın konuşsun ve kalkıyor. Kim kalkıyor? Vefatıyla arşı titreten o büyük insan Sa'd bin Muaz. Ya Resulallah diyor, herhalde sen Ensar'dan birinden bir şey duymak istiyorsun. Ben de Ensar'ı temsilen konuşuyorum. Ya Resulallah yürü, bizi de arkanda bulacaksın. Şöyle işaret etsen bize Kızıldeniz'i, Bedir'den 30 kilometredir. Desen ki dalın o denize, vallahi hiçbirimiz arkamıza bakmadan senin o işaretinin üzerinden bizden istediğini yerine getirme adına bizi bu noktada gayret üzere bulacaksın. Sa'd konuşuyor, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yüzünün rengi değişiyor. Sahabe diyor ki ey Sa'd, Allah senden razı olsun. Sen ki Resulullah'ı güldürdün, sen ki Resulullah'ı sevindirdin, sen ki Allah Resulü'nü memnun edecek bu cümleleri söyledin, Allah senden ebeden razı olsun. Nasıl razı oldu Sa'd'dan Allah? Vefatıyla aşk titredi. Onun vefatı Hendek'te, o günlere evet. Geldiğimizde anlatacağız. Efendimiz şöyle cübbesini toplamış, oraya doğru koşuyor ama dikkatle koşuyor. Diyorlar ki ya Resulallah niye bu kadar dikkatlisiniz? Ya melekler var diyor, melekler. Saf saf melekler indi. Korkarım ki Hanzala gibi bizden önce Sa'd'ı yıkasınlar. Koşalım da biz o hayra yetişelim diye acele ediyorum
3: Maşallah.
2: Diyor. Ve onun kabrine taşınırken naaşı melekler de taşınıyor. Böyle birisi Sa'd o işe, o güzel mükafata nail olmasının altında Bedir'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylediği o sözler var. Bu sözleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, duyunca diyor ki tamam, Allah bize iki hayırdan birini murad etti. Şimdi artık biz Mekkelilerle bu noktada mücadelemizi başlatacağız. Geliyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu konuşlandırıyor. Bir yere konuşlandırıyor orduyu. Su kuyularını önünde bırakmış bir biçimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orduyu konuşlandırıyor. Burası o kadar önemli ki Bekir kardeşim, evet. İnanın ki bir sürü ders çıkarırız burada. 30 yaşlarında bir delikanlı Hubab İbni Münzir Allah Resulü'nün yanına geliyor. Söz aynen şöyledir: ya Resulallah, ordunun burada konuşlandırılması, buraya konumlandırılması Allah'ın bir emri mi, sizin bir isteğiniz mi? Sizin bir tercihiniz mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ki? Benim tercihim. Eğer sizin bir tercihinizse benim buna karşı başka bir görüşüm var. Eğer kuyuları biz önümüzde bırakırsak savaş uzar gider ya Resulallah. Çünkü onlar sayıca bizden fazlalar.
3: Su içecekler.
2: Su gidecek. Biz de belki muhtaç kalacağız suya. Onun için biz su kuyularını önü arkamıza almak durumundayız. Mekkelileri öyle karşılamamız
3: gerekiyor. Ulaşamasınlar kuyuya.
2: Ulaşamasınlar ve biz biraz üstünlük sağlayalım bu noktada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hübab'ın bu görüşünü kabul ediyor. Ben bir Allah'ın peygamberiyim, ordu komutanıyım, sen kim oluyorsun asla, bana bunu söylüyorsun asla. 50 küsur yaşında Efendimiz o günlerde kalkmışsın işte 30 yaşında bana akıl veriyorsun, haşa, bunların hiçbir tanesi değil. Çünkü meşveret, dün dedik ya, şura yani istişare, yani fikir danışma, yani ehliyete liyakate riayet etme bu ümmetin vazgeçemeyeceği en önemli özelliktir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Hübab'ın görüşüne uyarak kalkın diyor ve Hübab'ın dediği gibi orduyu konumlandırıyor.
3: Kuyuları arkalarına alıyorlar.
2: Arkalarına alıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğrendi ki karşı taraf 950, kendileri de 313. Onların atlıları, Efendimizin imkanları, onları biraz önce söyledik. Şimdi Efendimiz ne yapacak biliyor musunuz?
3: Ne yapacak hocam?
2: Orduyu saf haline getirecek. Ama bir şeyle, elinde ok olanlar arkaya, elinde mızrak olanlar öne diyor ve saf haline getiriyor. Savaş taktiği bu.
3: Evet.
2: Ne diyor biliyor musunuz? Bekleyin diyor okçulara. Ne zaman ki düşman sizin ok menzilinize düştü, o zaman ayakta olanlar bir adım geriye çekilsin, okçular okları yağdırsın. Çünkü zayi edilecek hiçbir şey yok.
3: Evet.
2: Orduyu böyle konumlandırmak için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sıraya dizmiş. Bir uca gidiyor, bir uca geliyor. Giderken biraz böyle şişmanca bir genç, Huzeyye, Sevat İbni Huzeyye bir adım önde. Allah Resulü diyor ki, Sevat geriye çık. Tamam ya Resulallah diyor, geriye çıkıyor. Efendimiz kontrol ediyor, geliyor yine Sevat bozmuş safı. Niye geriye çıkmıyorsun? Çıkıyorum ya Resulallah diyor, bir daha çıkıyor. Üçüncü kez yine yapınca Efendimiz elinde bir asayla şöyle bir göbeğine ittiriyor. Ya sen beni niye dinlemiyorsun? Geriye çık diyor. Tamam ya Resulallah diyor ama canımı acıttın diyor ya Resulallah. Canımı acıttın dediği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göbeğini açıyor. Aynısını bana yap diyor. Sevat eğiliyor ve Allah Resulüne sarılıyor.

0: üstür o sevinçli. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu haldeyken Sad bin Muaz ya Resulallah diyor. Sana şöyle yüksekte bir yer yapalım. Senin atını da oraya koyalım. Sen dur orada, savaşa inme. Baktın ki biz iyi gidiyoruz, bekle. Baktın ki bize bir şeyler oluyor, bin bineğine git. Medine'de sana sahip çıkacak olanlar var. Sana bir şey olmasın da bize ne olursa olsun diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Sa'd'ın bu şeyinden dolayı ona hayır dualarında bulunuyor. Öyle yapmayacak Efendimiz. Oraya bir gölgelik yapacak. O gölgeliğin yerinde koca bir mescit var. Adı Ariş. Ariş zaten gölgelik demek. Evet. Oraya bir çadır konduruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş başlayana kadar orada dua dua yakaracak. Dua dua yakaracak. Ama o duaları bambaşka dua olacak. Hatta öyle ki Ebu Bekir radıyallahu anh dayanamayacak, içeriye girecek. Ya Resulallah ne yapıyorsun diyecek. Niye böyle söyledi biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Şimdi biz hadis kitaplarında okuyoruz. Efendimiz dua ederken ellerini böyle açmış, şöyle açmış, şöyle açmış, şöyle göğsüne doğru biraz yaklaştırmış, biraz daha açmış. Ama ilk kez Efendimiz orada şöyle dua edecek. Ve cübbesi, ridası sırtından düşecek. Eller böyleyken Allah Resulü'nün duası şu: Allah'ım bana vaadini eriştir. Allah'ım bana zaferini eriştir. Eğer sen şu bir avuç iman askerini, Müslümanı yok edersen yeryüzünde sana iman edecek kimseler kalmayacak. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh orada dayanamayıp içeri girecek. Ya Resulallah etme diyecek. Allah sana vaat ettiğini ulaştıracaktır. Aradan bir müddet geçtikten sonra Efendimizin yüzünde güller açmış bir vaziyette Ebu Bekir Allah müjdeyi verdi, müjdeyi verdi deyip müjdeyi verecek ki o müjdenin ne olduğunu biliyoruz. 1000 melekle, 3000 melekle, 5000 melekle Bedir'in meydanında Müslümanlar desteklenecek o gün. O müjde o. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua dua yakarıp o dua bittikten sonra dışarıya çıkıyor. İki kişi var dışarıda. Kim onlar? Huzeyfetül Yemani ve babası Hüseyin İbni Cabir. Ne işleri var orada? Huzeyfetül Yemani heyecanlı heyecanlı konuşuyor. Ya Resulallah diyor, kandırdık Mekke müşriklerini, kandırdık geldik. Ne oldu diyor Efendimiz? Huzeyfetül Yemani anlatıyor. Biz yetişemedik diyor ya Resulallah siz çıkarken. Babamla beraber arkanızdan geldik. Yolumuzu karıştırdık. Mekke müşrikleri bizi tuttular. Ve bizi sorguladılar. Biz de harp hiledir ya. Kandırdık onları. Dedi ki biz Medineli tüccarlarız. Bırakırsanız bizi biz dönüp Medine'ye geri gideceğiz. Asla Muhammed'e kavuşmayacağız. Ona gitmeyeceğiz. Onlar da bizim sözümüze itimat etti. Bizi serbest bıraktılar. Ah ah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çabuk geri dönün.
1: Ya.
0: Biz her şart ve durumda düşman bile olsa verilen sözü tutmakla emrolunduk. Her kim harp hiledir hadisini, harpte her şey meşrudur diye anlıyorsa Allah Resulü'nün o sözünü anlamamıştır. Harp hiledir demek el harbu huda, harp stratejidir demektir. Strateji üret, düşmanı yanılt, düşmana bir şeyler söyle ama asla ahlakından taviz verme. Asla ilkelerine sırt dönme, asla değerlerini ayaklarının altına alma. Ufacık bir başarını göstereceksin diye 40 tane film çevirme. Bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ve Bedir'in meydanında işte mektep dedik ya, bu mektepte bunu öğretiyor. 2 tane insan o gün o meydanda ne kadar önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları geri gönderiyor ve geri dönüp gidiyorlar. Şimdi savaşın meydanındayız. 313 950, o 950'nin içerisinde ne fırtınalar dönmüş, neler konuşmuşlar, neler söylemişler. 3 kişi yürüyor ortaya. Ona ne deniyor? Mübareze deniyor.
1: Bu bir gelenek herhalde değil gelenek, mi hocam?
0: Nedir aynen. Bu? Özellikle önce böyle savaşın öncesinde o savaşın içinde olan askerlerin en meşhurlarından bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi, bazen daha fazla öne çıkarlar. Onlar savaşırlar. Onlar birbirleriyle artık yaptıkları mücadelenin arkasından genel savaş başlar. Hı hı. Arapların çokça yaptığı bir şey bu. O anda da 3 kişi çıkıyor. Kim bunu

0: Bunlar Utbe İbni Rebi'a, kardeşi Şeybe İbni Rebi'a, Utbe'nin oğlu Velid İbni Utbe. Üçü de nereden? Beni Ümeyye'den. Niye bunlar çıkıyor? Adamların kapanmayan bir Beni Haşim'le mücadelesi var. Bedir'in meydanına da onun için gelmişler. Aslında asabiyet onları getiren. Allah Resulü orada akide için, inanç için, din için, o ise asabiyet için bulunuyor. Yine eski defterleri açmış.
1: İntikam şeyi
0: evet,
1: var ya.
0: Evet, yani ben bir şekilde bunlardan bunun intikamını alırım falan filan diye Ebu Cehil de kışkırtmış zaten onu. Biraz öyle kışkırtmaya da meyilli bir taraftır. Yani yarası olduğu için kaşınmış, meydana sürülmüş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç kişiyi görünce, kim karşılayacak onları diyor. Üç kardeş. Av,
1: Muaz,
0: Muaviz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muaviz'e bakıyor diyor. Sen küçüksün diyor, sen dur. Onun yerine Abdullah İbni Revaha. Üçü çıkıyorlar. Bakın. Niye çıkıyorlar onlar, o üç kardeş? Siz dediniz biraz önce.
1: Çocuk eğitimi ne demeyin cevabıdır işte bu. Çocuk nasıl eğitilir?
0: Analarından almışlar ya. O dersi. Biraz sonra göreceğiz neler yapacak ya. Yaptıklarını. Analarından öyle bir sevda dersi almışlar ki hemen biz diyorlar. Hiç kimseye bakmadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçünü gönderiyor. Utbe bir bakıyor kendilerine gelenlere. Yaklaştıkça bunlar Medineli. Bunlar bizim emsalimiz olamaz diyor. Hiç onları muhatap bile almıyor. Dönüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. Ey Muhammed diyor. Biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize emsalimiz olanları gönder. Derdi ne? Haşimoğulları.
1: Tabii tabii.
0: Derdi o. Efendimiz tamam geri gelin diyor. O üç delikanlı üzülüyorlar. Çünkü o anda öyle bir görevi yerine getirmenin aşkıyla çıkmışlar o meydana. Hı hı. Ama kabul görmeyince geri geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kum ya Hamza diyor. Kum ya Übeyde diyor. Kum ya Ali diyor. Kendi ailesinden üç kişiyi hadi diyor gönderiyor. O günlerde Übeyde İbni Haris 63 yaşında. Tam Efendimizin yaşı.
1: Evet.
0: Hazreti Hamza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle yaş şeyini söylemişti geçmiş derslerde. 59 yaşlarında. Efendimizden büyük birkaç yaş biliyorsun.
1: En genç Ali Efendimiz.
0: Ali de o günlerde 23 yaşında. Ve 25 yaşında affedersiniz. Üçünü de gönderiyor o meydana. Şimdi Utbe bakıyor ki gelenler işte Haşimoğullarına evet. Tamam diyor emsalimiz. Her biri birini karşılıyor. İşte Utbe'yi Hamza karşılıyor. Şeybe'yi Ubeyde karşılıyor. Yaşları yakın olduğu için. Velid de işte Ali'nin emsalidir. Onu da Ali karşılıyor ve mücadele başlıyor. Hamza deviriyor zaten.
1: Hemen kısaca. Yani,
0: Ali de deviriyor. Hı hı. Tekbirler yükseliyor. Ubeyde ayağından bir darbe alıyor. O günkü mübareze şartlarına göre ikisi rakiplerini öldürdüyse diğer üçüncüsünün üzerine saldırma hakları var.
1: Ha.
0: Ali ile Hamza da bir anda saldırıyorlar Şeybe'nin üzerine. Yaralı bir biçimde onu da öldürüyorlar zaten. Yaralı bir biçimde Ubeyde'yi getiriyorlar. Ubeyde geliyor ama Ubeyde ağlıyor.
1: Hı.
0: Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman Ubeyde çok sever Efendimiz onu. Çok. Ya Resulallah diyor ben Ali gibi olamadım.
1: Mahcubiyetim.
0: Hamza gibi olamadım. Seni sevindiremedim diyor. Allah Resulü hayır diyor. Sen sana yakışanı yaptın. Yanağını şöyle yanağına koymuş Efendimiz Ubeyde'nin. Ubeyde'nin şöyle damla damla gözünden yaş akarken orada bir şey söylüyor. Aklıma bir şey geldi ya Resulallah. Sana söylemek istiyorum. Efendimiz de söyle diyor. Hatırlar mısın o Mekke'deki günleri, o zor günleri? O günlerde amcam Ebu Talip hepimize demişti ki ölüm pahasına bile olsa Muhammed'i koruyacaksınız. Ne dersin ya Resulallah? Amcam Ebu Talip beni bu halde görseydi acaba yaptığımdan memnun olur muydu?
1: Hayır.
0: Allah Resulü de gözyaşlarını tutamıyor. O da ağlıyor. Oradaki sahabi efendilerimiz de ağlıyor. Ebu Ubeyde sonra bir endişeye kapılıyor. Diyor ki ya Resulallah ben savaşın meydanında değil. Şimdi yaralandım. Herhalde de Allah bana ölümü nasip edecek. Acaba meydanda olmadığım için şehit olma meselesinden mahrum muyum? Hayır diyor Efendimiz. Sen de o şehitlerdensin diyor. Ve Bedir'in 14'ünün 14 şehidin içerisinde biz onun adını da anıyoruz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Yıllar sonra Geleceklerken bir başka seferde, şimdi göreceğiz orayı, Safra denilen bir yerden geçiyorlar. Sahabenin bazıları bilmiyor. Efendimiz'e gelip diyorlar ki ya Resulallah, bir yerde konakladık, buradan inanılmaz güzel bir koku geliyor. Efendimiz diyor ki orası neresi biliyor musunuz? Orası Ubeyde'nin yeri. Ubeyde'nin şu anda metfun olduğu yer diyor. Şehitlerin kendilerine özgü bir kokuları vardır. Allah sizi onunla rızıklandırmış diyor. Onlara bu noktada Ubeyde'den kaynaklanan şeyleri söylüyor. Ve savaş kızışmış bir halde başlıyor. Artık mübarezede de bittiği için kelleler veriliyor, kelleler alınıyor. Orada destan üzerine destan. Her bir sahabi için onlarca şey söylenir. Ama en önemli tabloyu söyleyerek isterseniz bu noktadaki bazı şeyleri nihayete erdirmiş olalım. O da şu, Abdurrahman İbni Af kendisi anlatıyor bize. Diyor o savaşın kızıştığı bir anda iki tane delikanlı birbirlerine sezdirmeden biraz büyük olanı yanıma yaklaştı. Amca dedi, Ebu Cehil'i bana gösterir misin? Baktım, sen dedim Ebu Cehil'i ne yapacaksın? Söz verdim amca dedim. Dedi, buraya gelirken dedim ki eğer Allah beni onunla karşı karşıya getirirse o Allah düşmanını cehenneme ben göndereceğim. Onun sözünü verdim. Çok etkilendim diyor Abdurrahman İbni Avf. Kanım dondu. Tamam dedim, söyleyeceğim. O gitti, diğer genç aynı soruyu soruyor. Kim bu gençler?
1: Hazreti Sümeyra binti Ubeyd'in evlatları. Evlatlar. Kodlanmışlar resmen.
0: Aynen ona. Tek şeyleri o. Gelmiş Ebu Cehil'i o gün orada yok edecekler. Abdurrahman İbni Avf diyor ki savaşın ilerleyen safhalarında bir de baktım Ebu Cehil kırmızı bir sarık bineğinin üzerinde, şöyle elimi kaldırdım, gençler dedim, sorduğunuz adam şu dedim, daha ben elimi indirmedim, o gençler onun etrafında üşüştüler. Adamları var etrafında, o anda abileri Af orada şehit oluyor. Muaz da yaralanıyor ciddi bir biçimde. Ama Ebu Cehil'i yere devirmeyi başarıyorlar. Öldürdük diyorlar. Ümmetin firavununu yıktık diyorlar. Allah Resulü'nün düşmanını öldürdük deyip Allah Resulü'ne haber getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarını da böyle gösteriyorlar onun Efendimiz'e. Yine de iyice emin olmak için Abdullah İbni Mesud'a diyor ki bak bu gençler Ebu Cehil'i öldürdüklerini bak söylüyorlar. Bakalım. Bak bakalım doğru mu? Allah en son darbeyi Abdullah İbni Mesud'a nasip edecek. İbni Mesud arıyor buluyor onu.
1: Hep böyle küçük ufak tefekliğiyle milletin hani şey dediği aynen konuştuğu Abdullah İbni Mesud'a ümmetin firavununu öldürmek nasip oluyor yani.
0: Çıkıyor onun göğsünün üzerine. Ama Ebu Cehil küfründe çok samimi bir adam.
1: Bu esnada yaralanmış yerde yatıyor.
0: Yaralanmış. Son anların gençler zannetmişler ki ölmüş. Evet. Bırakmışlar ama halen ölmemiş. O anda böyle o acılar içerisindeyken bile Abdullah İbni Mesud'a sorduğu soru şu. Diyor ki sen onu bunu boş ver. Söyle bakayım savaşın neticesi ne oldu? İbni Mesud diyor ki Allah imanı aziz, küfrü zelil kıldı. Hakkı aziz, işte batılı zelil kıldı. Ebu Cehil'i aslında kılıçlarla vurmadan önce daha fazla yaralıyor. Öyle o sözleriyle darma duman ediyor.
1: Mesutça bir cevap veriyor. Aynen. Yendik sizi, şöyle yaptık, değil, perişan ettik değil. Hak adına.
0: O orada Kabe'nin önünde Rahman suresini okurken tekmeler altında inledi ya, şimdi o birini tekmesinin altına, ayağın altına almış.
1: Evet.
0: Çıkmış böyle göksüne. Ey çobancık diyor Ebu Cehil, halen alay ediyor. Çok azim, yüksekçe bir yere çıktın diyor. Şimdi görürsün diyor sen gününü. Ebu Cehil diyor ki madem beni öldüreceksin, benim kılıcımla öldür diyor. Hay hay diyor. Ebu Cehil'in kılıcını alıyor, son darbeyi de o vuruyor ve böylelikle Ebu Cehil'i cehenneme gönderiyor. Ve Allah Resulüne gelip söylediği zaman Bedir'in meydana tekbirlerle inliyor. Sadece devrilen Ebu Cehil değil, küfrün önderlerinin hepsi o gün devrilmiştir. Zaten Bedir'in öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim var kim yok diye rapor alınca Mekke ciğer parelerini size göndermiş diyor.
1: Yeah.
0: Ve savaşın öncesinde burası Ebu Cehil'in devrileceği yer, burası Utbe'nin devrileceği yer, burası Şeybe'nin devrileceği yer diye de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepsinin bilgisini vermiş. Ve savaş bu neticeyle farklı bir noktaya doğru kayıyor. 70 tane müşrik öldürülüyor. 70 tanesi esir alınıyor. Mekke bakıyor ki iş çok farklı, kaçanlar kaçıyor, dağılanlar dağılıyor. 14 tane de o gün Müslümanlar o meydanda şehit veriyorlar. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetler toplanıyor, esirler getirilmiş. O özellikle esirlerin ne olacağı meselesini konuşuyor. Nedir görüşünüz diyor. Çünkü daha hükümler beyan edilmemiş. Allah Resulü de böyle bir durum söz konusunca istişare ediyor. Nedir diyor sizin görüşünüz? Ebu Bekir konuşuyor. Ya Resulallah diyor, Allah bizi aziz, onları zelil kıldı. Onlar da bizim akrabalarımız. En iyisi onları salıverelim gitsin. Hiçbir fidye de almayalım. Bila bedel hepsini salıverelim gitsin. Allah Resulü.
1: Bu utanç onlara yeter diyor.
0: Hiçbir şey söylemiyor. Orada Ebu Bekir'in sözünün üzerine. Ömer diyor, sen ne diyorsun? Ömer, Ömerce konuşuyor. Ben Ebu Bekir gibi düşünmüyorum diyor ya Resulallah. Onlar diyor bugün elimize düştüler. 13 yıl Mekke'yi bize dar ettiler. Eğer beni dinlersen ya Resulallah, her birimize akrabalarımızı ver. Bana dayılarım olan beni Mahsum'u ver. Ali'nin eline amcası Abbas'ı ver. Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver. Ebu Ubeyde'nin eline şunu ver. Hepsini sayıyor. Herkes diyor alsın diyor, akrabasını öldürsün. Böyle yapmakla Allah'a gönlümüzde asabiyete ait hiçbir iz taşımadığımızı ortaya koyalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona da bir şey söylemiyor. Sonra giriyor çadırına, biraz istirahat edip döndükten sonra dönüp diyor ki Ebu Bekir, senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Bir peygambere benzetiyor. Ey Ömer diyor, senin halin de aynen Nuh ile Musa'ya benzer. Onlardaki celal, diğerindeki cemal, ikisine ait şeyleri de söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra görüşünü söylüyor ama asıl ondan sonra inen ayetler Ömer'i destekliyor. Ya. Ömer'in görüşünün doğru olduğunu söylüyor ama tabi sonra Enfal suresinde ganimetle, esirle, kölelerle alakalı hükümler sonraki şeylerde şekilleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böylelikle küfrün belini bir daha doğrultmamak üzere kırıyor. Aslında Uhud'a gelmiş olsalar bile yıkılmış onların oradaki saltanatları aslında. Allah Resulü onlara öyle bir darbe indirmiştir ki o darbeyi bir daha kendileri üzerlerinden kaldıramıyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir zafer elde etmiş, büyük bir mükafat elde etmiş, ganimet elde etmiş vaziyette dönüyor geliyor. O 70 tane esiri de daha sonradan belli fidyeler karşılığında ya da okuma yazma bilenlerin Mekke'deki her 10 çocuğa, Medine'deki her 10 çocuğa okuma yazma öğretme şartı ile aleyhissalatü vesselam Efendimiz serbest bırakıyor. Orada yaptığı o adım da çok önemli bir adımdır. Özellikle oranın üzerinde de biraz daha dikkatli durmak gerekir.
1: Bedir böyle.
0: Biz sadece bir miktarını,
1: bir kısmını,
0: teşehhüt miktarını anlatabildik ama Bedir gerçekten bambaşka bir destan. Alacağımız çok şeyler var. Şimdi Ariş Mescidi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çadırını kurdurduğu yer, o hatıraya binaen o mescit yapılıyor. Bedir Savaşı'nın işte olduğu yere ne yazık ki işte korunmuyor buralar. Çok acı bir şey o manzara. İnsanın yüreklerini dağlayan
1: Ariş,
0: bir şekilde.
1: Ariş mi şey demekti hocam?
0: Hani gölgelik.
1: Gölgelik
0: aynı,
1: demekti.
0: Aynen. Bedir şehitlerinin kabristanlığı üst tarafta. Aşağıda da 14 tane Bedir şehidinin isimleri var. Zaten bu kabristanlığın olduğu yerin hemen üst tarafında bu şehitlerin isimlerinin Arapça olarak yazıldığı tabelada orada duruyor. Özellikle imkan bulan kardeşlerimiz ziyarete gittiği zaman bu Bedir şehitlerini de ziyaret etmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak hepsine selamlarımızı, amin, muhabbetlerimizi iletsin. Şehitler Allah yolunda öldürülmüş oldukları için diridirler. Asla ölü değillerdir. Allah katına rızıklandırıyorlar. Duamız o ki Cenab-ı Hak o rızıklarından bizlere de pay yazsın.
1: Amin. Hocam teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin.
1: Yeniden kavuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun inşallah.
2: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, sinelerde olana bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki, baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki, size Allah mı izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler.

Özel FM 103.2. Bir filizat kalbine adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: dertme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
1: Allah

0: akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
14: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
15: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakabetu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Binlerce ayette Rabbimiz geçmişten bugüne örnekler verir. İbret alınsın, ders alınsın, nasihat alınsın için bir yol belirlensin. Zamanın insanına geçmişin tecrübelerini Rabbimiz aktarır ki o da gidişatına bir baksın. Dolayısıyla dünden bugüne örneklikleri sunulan nice insanlar, Rabbimizin gerek kitabında bildirdi, gerek Aleyhisselatü Vesselam'dan ve ashabından sonra bugüne kadar gelmiş olan nice örnekler, 1450 yıla yakın bir sürede gelmiş olan, zamanlara örnek olan nice müminler, değer katanlar. Mutlaka her zamanı örnek ve değer katanlar var. Adem Aleyhisselam kendi döneminin değeri, oğlu Habil kendi o anki döneminin değeri, Nuh Aleyhisselam ve müminler kendi döneminin, Lut Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam ve müminler kendi döneminin değerleri, Ashab-ı Uhdud kendi döneminin, Ashab-ı Kehf kendi döneminin değeri, Firavun'un karşısında Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, iman eden gençler ve sihirbazlar kendi döneminin değerleri, Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı kendi döneminin değerleri. O zaman bu zamana örnek olacak ve değer katacak fertler olmak, topluluklar olmak lazım ve gelecek zamanlara örnek olacak, o zamanlara da değer katacak, örnek alınacak nesilleri yetiştirmek gerekir. Birisiyle övünmek yerine, konuşmak yerine, herkes kendi payına yaşadığı yerde örnek bir yaşantı ve inanç ortaya koyuyor mu, o yerde değer katıyordur, bir değer oluşturuyordur. Elbette ki her elde o elin gücü kadar bir değer ortaya çıkarması gerekir. O el örneklik yapacak, dil konuşmakla bir şahitlik yapacak, bir değer katması gerekir. Kulak işitmekle de bir değer katar. Çünkü konuşanın konuştuğunu biri dinleyecek ki değer çıksın. Bilgi zamana değer katar, katması için o bilginin yaşantıya dökülmesi, inanca dökülmesi lazım ki oradan güzel örneklikler ve değerler çıksın. Dünden bugüne, zamana, herkes bulunduğu zamana, kendi zamanına ya da bütün zamanlara örnek oluşturan değerler. Rabbimiz bunları bildirmiş. Kendi zamanlarında örnek oluşturup değer kattıkları gibi bütün zamanları da Rabbimiz onlara örnek gösteriyor. Yakın zamanın bir Seyyid Kutub'unu, 30'lu 40'lı yılları diyelim, örneğini, dik duruşunu, değer katanı bugün hala müminler örnek alabiliyor. Bir İmam-ı Azam'ın dik duruşunu, bir İmam Şafii'nin dik duruşunu hala zamanlarına örnek ve değer katanların hala örnekliği alınıp yolunda gidilebiliniyor ise, onlar zamanlarına değer kattıkları için, o zamanlarda örnek alınacak şahitlikler ortaya koydukları için, Allah-u Teala da o örneklikleri unutturmuyor. Elbette ki bunun karşılığında da zamanlarına örnek olan, değersizleştiren, haddi aşmışlar da yok değil. Şeytanla başlayan bir haddi aşma, Kabil ile başlayan, devam eden bir haddi aşma, bir katillik haddi aşması, Firavun, Nemrut'u, Ad kavmi, Semud kavmi, zamanın haddi aşmış, batılın örnek olanları, zamanları değersizleştirenler de elbette kendi yapmaları gerekeni yapıyorlar. Dolayısıyla mümin, Müslüman olarak biz karşılığını Allah-u Teala'dan ahirette almak üzere kendimiz için yaptığımızın bir başkası için de örnek olduğunu bilmemiz gerekir. Eğer biz zamanımıza, bulunduğumuz ortama, bulunduğumuz aileye, binaya, o mescide, o cemaate, o beldeye, iş yerine bir değer katıyor isek, yaşantımızla bir değer, elimizle ve dilimizle, yaşantımızla, inancımızla bir değer katıyor isek, örneklik oluşturuyor isek, Allah-u Teala onu unutturmayacaktır. Çünkü o örneklikler alınarak yeni değerler oluşturacaktır. Hayırlarda, onlar hayırlarda koşuştururlar ve hayırlarda öncülük ederler buyuruyor Rabbimiz müminlerin bir vasfında. O zaman hayırlarda yarışmak, örnek olmak, yarışmak herkesin gücü kadar olması lazım. Hayırlarda öncülük etmek herkesin yapacağı da iş değil. Ama herkes bulunduğu yerde hakkı ortaya koyuyorsa, ilk o yapıyorsa bir değer katıyordur zaten, örnekte oluşturuyordur. Ahzab suresinin 21. ayetinde Rabbimiz, yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden kimse için güzel bir örneklik vardır. O zaman zamanlara örnek olacak, kendisi için yapacak ama toplum onun yaşantısını mecbur görecek, mecbur davet yapacak, anlatacak, konuşacak, yaşayacak, mecburen örnek olacak. Hakkın ya da batılın. Ve o örnekliğiyle de o toplumun içerisinde bir değer oluşturacak. İman ve İslam teslimiyet değeri oluşturacak. O zaman zamanına ve gelecek zamanlara örnek oluşturup değer katacak olan kişinin örnek alacağı merciyi, noktayı Rabbimiz gösteriyor. Allah'ın Resulü'nde diyor. Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örneklik vardır. Kime varmış? Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman. Bu hayatın bir hesabı var. Allah'a

geleceğim mutlak, kayıtsız ve şartsız itaat edeceğim tek ilah diye gündeminde tutan, Allah'ı ilah olarak zikreden, sığınıp yardım isteyeceği veli olarak zikreden, güveneceği vekil olarak zikreden kişiler içinmiş Allah'ın Resulü güzel örnek. Allah'a ahiret gününe kavuşup hesap verme düşüncesinde olmayan, gündeminde Allah-u Teala sıfatlarıyla birleme derdinde olmayan, Allah-u Teala'nın hükmünü, kitabını gündem yapmayanlar için güzel bir örneklik sunulmuyormuş onlara. Ya da sizde Allah'ın Resulü'ne güzel bir örneklik var, onlara denmiyor. Bu vasıfları üzerinde bulunanlar, bu düşünce hal üzere olanlara Allah'ın Resulü'nde güzel örneklik vardır diyor Rabbimiz. Herkese değilmiş. Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminin şahit ve örneği, o zamana değer katan, kıyamete kadar da mümin ve Müslüman olacak, Allah'a kavuşmayı uman, Allah'ı zikredenlere, kıyamete kadar gelecek bütün bu bakışta olanlara güzel bir örnekliği varmış. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam güzel bir örneklik, zamana değer katmış, siz almıyorsanız o değer kalmış olacak. Bu zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği zamana değer katacaksa bizim yaşamamıza, anlatımımıza bağlı. Nisa suresinin 85. ayetinde kim iyi bir şeye aracılık ederse, şefaatte bulunursa, aracılık ederse ondan kendisine bir pay vardır. Kim de kötü bir şeye aracılık ederse ona da ondan bir pay vardır. Allah her şeye güç yetirendir. Men yeşfa, kim şefaatte bulunursa diyor. Yani kim bir şeye aracılık ederse, o işin olmasına aracılık ederse, şimdi zamanlara örnek olacak ve değer katacak olanlar yaptıklarıyla örnek ve değer kattıkları gibi vesile olduklarıyla da değer katması gerekir. Vesile olduklarının da güzel bir örneklik ortaya koymasını istemeleri gerekir. Herkes zamanına örnek, değer kattığının karşılığını ahirette alacak. Kötüye ya da iyiliğe vesile olduğunun da karşılığını alacak. Kişi sadece kendi yaptığının, yaşadığının, örnek oluşunun, o zamana değer katışının karşılığını ahirette alacağı gibi, ya da kötü noktada kendisi bir şey yapmışsa ferdi olarak karşılığını alacağı gibi, yapmamış olduğu, sadece vesile olduğu şeyin de karşılığını alacak, iyi ya da kötü. Bu diliyle Allah'a itaate mi çağırıyor, bir din adamına, siyasetçi itaate mi çağırıyor? Karşılığını alacak. Bu el ile Allah'ı birlemeye mi çağırıyor? Allah'ın hükmünü tercihe mi çağırıyor? Allah'ın hükmüyle yönetilmeye mi çağırıyor? İnsanların hükmüyle yönetilmeye mi çağırıyor bu el? Destek veriyor, savunuyor. İyi ya da kötü karşılığı alınacak. Allah'ın hükmüne mi çağırıyor, insanların hükmüne mi? Allah'ın hükmünü mü bu el ayakta tutuyor, insanların hükmünü mü? Bu el Allah'ın dininin yaşanılmasını mı sağlıyor? Güçlendiriyor, bu dil güçlendiriyor, yoksa insanların fikirlerinin, düşüncelerinin, yasalarının mı güçlenmesine el ve dil sağlıyor? Karşılığı alınacak. Ne kadar insan hak ve batılda olursa, ne kadar yayılırsa, bilgi olarak, yaşantı olarak, ne kadar hak ve batıl adına bizim söylem ve eylemlerimiz, mücadelemiz, hak ve batıl adına oluşumlar sağlıyor, örneklikler oluşturuluyor ise, iyi ya da kötü, hepsinin karşılığı alınacak. Dolayısıyla kimse ben yaptığım beni bağlar, gerisi beni ilgilendirmez diyemez. Size bakarak insanlar, nesiller, çoluk çocuğunuz, etrafınız, sizi gören herkes, size bakarak inanç ve yaşantı belirliyor ise siz onun örneğisiniz. Farkında olsanız da olmasanız da. Dilinizle bir yere çağırıyorsunuz ve söylediğinizle insanlar amel ediyorsa size bir karşılık var. İyi ya da kötü. O zaman herkes eliyle, yaşantısıyla, diliyle ne ortaya koyduğuna bakması gerekir. Çünkü insanlar ona göre dünyalarını ve sonsuz ahiretlerini düzenliyorlar. İnanç ve amel düzenliyorlar. Benim şu an her söylediğim sizde bir iz, eser, tesir bırakabilir. Siz de buna göre hayatınızı düzenliyorsunuz. İnancınızı düzenliyorsunuz. Falanca konuşuyor diye. Eğer ben Allah adına bir şey söylüyorsam, onun dinine çağırıyor isem, bilinmek, tanınmak öyle bir derdim yoksa, sadece Allah'ın hükmü bilinsin. Allah-u Teala bu hükmünde, ayetinde ne kastediyor?
geçmişte nasıl bir

0: örneklik sunuyor. Bu zamanda nasıl olması gerektiğini mi veriyorum, kendimi mi öne çıkarıyorum? Karşılığı ona göre. Bazen de vesile olan, vesile oldukları o hakkı yapar, hakkı ortaya koyar, yaşar, kazancını alır, vesile olana hiçbir kar gitmez. O şirkin, küfrün içinde yaşar ya da o hal üzere ölür. Ama vesile oldukları mümin, Müslümanca yaşar, onlar karşılığını alır. Vesile olunan iyiliklerden karşılık alınabilmesi için kişinin de mümin olarak ahirete gitmesi lazım. Kötüye bugün vesile oldu, yarın vazgeçti, döndü. Döndüğü an itibariyle kötü olduğu vesileler de siliniverir. Bütün mesele son halde ahirete nasıl geçildiği de elbette ki önemli yani. Muhammed suresinin 7. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla birleyip güvenenler, onun hükmüne, kitabına, bütün hükümleriyle, inanç ve amel noktasında, helal ve haram noktasında her ne emir ve yasak belirlemiş ise o kitaba güvenenler, Resulüne iman, ahlak, toplumsal ilişkiler ve ibadetlerde bütün tüm yönleriyle güvenen, Resulü örnek alan ey iman edenler. Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Yani siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, bu dilinizle Allah adına bu dini doğru olarak anlatırsanız, bu eliniz ile Allah'ın dinini güçlendirir, ayakta tutar iseniz, elbette ki Allah sizin, siz farzları yerine getirip nafilelerle Allah'a yaklaşmaya devam ederseniz, onun emir ve yasaklarına uyarsanız, o zaman Allah sizin tutan eli, sizin tutan elin, gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı olursunuz. Allah'ın dininin yardımcıları olursunuz o kutsi hadise göre. Allah'ın dininin yardımcısı olabilmek için bu eli Allah'ın istediği şekilde kullanmak gerekir. Bu dil Allah'ın istediği şekilde kullanırsanız Allah'ın dininin yardımcıları olabilirsiniz. Herkes Allah'ın dinine diye bir yer çağırıyor. Bakıyorsun itaatler din adamlarına, siyasetçilere. Allah'ın dinine çağrı, itaat başkasına, övgü yüceltme başkasına, sığınma, yardım isteme başkasına. Eğer Allah'ın yardım ederseniz, Allah'ın muhtaç bıraktığı kişilere gidip siz maddi manevi yardım ederseniz, Allah'ın dara düşürdüğünü siz kaldırırsanız Allah adına, Allah-u Teala'nın bilgiyi ulaştırması gerektiği o kuluna, ey Ademoğlu, ey insanlar dediğin kişilere, siz her insana Allah'ın dinini ulaştırırsanız bu dil ile Allah adına iş yapmış olursunuz. Allah da size yardım eder. Bugün İslam toplumuna bakın, 100 yıldır perperişan olmasının sebebi Allah'ın onlara yardım etmediğinin göstergesidir. Sebep, onlar Allah'a yardım etmediği için. Allah'ın kitabını hayatın bütün alanlarında yaşama çabasında olmadıkları için zillet içindeler. Oysa ki Rabbimiz ey iman edenler diyor. Mümine hitap ediyor. Bugün laikiz, demokratiz diyenlere değil, kendisini mümin, Müslüman kabul edene hitap etmiyor ayet. Ayet mümine hitap ediyor. Allah'a bütün sıfatlarıyla birleyene hitap ediyor. Allah-u Teala'yı bütün kitabındaki bütün hükümleri kabul edip hayatının bütün alanlarında, devlet yönetiminden tutun ferdi uygulamalara varıncaya kadar Allah'ın kitabına uyma çabasında olan, Resulü hayatın bütün alanlarında örnek alma çabasında olup güvenen müminlere hitap ediyor. Eğer siz mümin olduğunuz halde Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Mümin olunmuyor ise hiç yardım etmez demek olur. Sonra ayaklarınızı sabit kılar. Daha siz şirk, küfre, nifaka düşme durumunuz olmaz. Böyle bir risk taşımazsınız. Siz Allah'a yardım edin, onun dinine yardım edin. Elinizle, dilinizle bir yardım edin. Maddi imkanlarınızla bir yardım edin. Zamanınızı Allah'ın dini için bir kullanın. Bilginizi Allah'ın dini için bir kullanın. O zamanda Allah'ın dinini yaşayarak bir örnek olun. O zamana bir değer katın bakalım. Allah sizi yardımsız bırakıyor mu? Şems suresinin 8 ve 9. ayetinde elbette ki zamana örnek olup değer katacak olan insanların neleri yapıp yapmadığı gerektiği, sonra da ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene yemin olsun ki kurtuluşa ermişlerdir. Onlar kurtuluşa ermişlerdir. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Yemin olsun ki sonra ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Kötülüğünü ve takvasını ilham edene. Yemin olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. O zaman zamanlara örnek olacak, değer katacakların önce nefislerini arındırması lazım. Bu nefsi arındırmak için Rabbimiz sonra da ona kötülüğünü ve takvasını ilham edene. Fucur ve takva. Fucuraha ve takva. Fucur kötü. Kalpte şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riya ile donatmış kötülük yönlerini, bir de takva, doğruyu yapabilecek, girebilecek de bir donanım. İhlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır yönüyle de, akıl, irade, vicdan yönüyle de kalp donatılmış. O zaman bunları kullanarak kalpteki iyi ve kötü çatışması içerisinde kalbin bu iman ve küfür, şirk, ihlas, ihsan, takva, tevekkülle beraber haset, kibir, gıybet, riya çatışması içerisinde, kalbin bu çatışması içerisinde kim nefsini arındırmış ise kurtuluşa ermiştir. Nefsini arındıran önce kalben şirkten arındıracak, hakkın üstünü örtüp gizlemede küfürden arındıracak, ikiyüzlülükte münafıklıktan, nifaktan ayıracak, Allah'ın takdir ettiklerini beğenmeme hastalığı olan hasetten arındıracak, kendini beğenme hastalığı kibirden, yaptıklarını bir Allah'tan başkasının da görmesi bilmesi hastalığı olan riyadan arındıracak, tecessüsten arılacak, gizliliği araştırmadan arındıracak, iftira yalandan kalbi arındıracak, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Zaten kalpteki bu kötülükleri arındırırsa beden de ona göre hareket ediyor zaten. Göz ona göre hareket ediyor, dil ona göre, el ona göre hareket ediyor. Kalpteki donanım hak adına ise beden ona göre, batıl adına ise, fucur yönü ise beden ona göre. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bedende bir organ vardır dedi. O iyiyse bütün beden iyi, o kötüyse bütün beden kötü. Yani kalpteki fucur ve takva yönüyle kalbin kötülük yönü açığa çıkarılır ise beden ona göre. Bütün beden ona uyar. Takva yönü ise, iyilik yönü kalbin güçlendiriliyor ise beden ona göre iyi olur. O zaman zamanlara örnek olacak, kendi zamanına ve gelecek zamanlara örnek olup değer katacak olanların nefsini arındırıp kurtuluşa ermesi gerekiyor ki bir başkasını da kurtuluşa erdirmek için onun da nefsini arındıracak yolları, yöntemi öğretsin, onlara örnek olsun. Furkan suresinin 70. ayetinde de Rabbimiz tövbe edenler, iman edenler ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Elbette ki bu ayetten önce bir kısım vasıflar anlatıyor, sonra tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen ve bunun dışındadır bu işi yapanlar. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok affeden ve çok merhamet edendir. Öncelikle yapılan yanlıştan dönmek gerekir. Tövbe yapılan şirk, küfür, haram, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet neyse, yapılan yanlış neyse ondan dönüş yapacak, sonra Allah'a, kitabına ve Resulüne tüm yönleriyle iman edip güvenecek, sonra haset, kibir, gıybet, riyadan amellerini, inancını arındıracak, hayatı salih amele dönüştürürse Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çeviriyor. Önceki yapmış olduğu kötülükleri iyilik yapmış gibi sevaba çeviriyor. Ya da kötü gidişattan onu iyi gidişata çeviriyor. Bilmediklerini öğretiyor. İyi yolları, yöntemleri onun önüne çıkarıyor. İyiye gidecek bilgileri ve kişileri, toplulukları onunla karşılaştırıyor. Kötülüklerini iyiliğe çeviriyor. Niye? Allah çok affeden ve çok merhamet edendir. Kötülüğü iyiliğe çevrilmesi Allah'ın bir merhametinin sonucu. Geçmişi bir dönüş ile hepsini silmesi çok affedici olmasından. Ama Allah-u Teala'nın kötülüğünü iyiliklere çevireceği, şirkini, küfrünü, haramını, bidat, hurafesini imana ve salih amele çevireceği kişilerin vasfı o yanlışlardan dönmesi lazım. Allah sıfatlarıyla birlemiyorsa tevbe edip birleyecek. Son Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenecek. Kitaba muhalif bir sürü davranışları varsa önce kitaba uyma niyetinde olacak bütün yönleriyle, sonra kitabın bütününe iman edip güvenecek. Güvendiği kitaba göre bütün amellerini düzenleyecek, salih amele dönüştürecek. Ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaptığı şekilde. Yine Furkan suresinin 71 ve 73. ayetinde de Rabbimiz, kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz ki o Allah'a hakkıyla tevbe etmiş olur. Ve onlar öyle kimselerdir ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş bir şeyin yanından geçtikleri zaman vakarla yürüyüp geçerler. Onlar o kimselerdir ki kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağırlar ve körler kesilmezler. O zaman zamanlara örnek olacak, zamanlarına örnek olmuş ve değer katmış olan eski ümmetlere bakın. Peygamber rasullere, onlara iman etmiş müminlere, Kur'an-ı Kerim'de nice ismen bildirilmemiş olan nicelerinin yaşantılarını bize sunuyor ki zamanlarına örnek olmuş, değer katmışlar. Kıyamete kadar da Rabbim onları unutturmuyor, kitabında hatırlatmış. İşte bu değer katanlar, işte onlar kimmiş? Kim tevbe eder? Kim yaptığı yanlıştan döner? Sonra o yapmış olduğu o yanlışı, şirki, küfrü, haram, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybet neyse onu salih amele dönüştürürse, yanlıştan vazgeçti, tamam, hatadan vazgeçti, iyisini yapmıyor, bu sefer iyiyi de yapacak. Terk ettiği yanlış neyse onun doğrusunu yapacak, kalben de salih amele dönüştürecek. Bedenin işlediği ameli kalben şirk, küfür, bidâ, hurafe, haset, kibir, gıybetten arındırarak bedenin yaptığı ameli salih amele dönüştürecek. İşte de şüphesiz ki o Allah hakkıyla tevbe etmiştir. İşte hakkıyla tevbe dönüş buymuş. Ben tövbe ettim, vazgeçtim demek değil, vazgeçmiş olduğu o kötülük neyse onun iyi olanını yerine getirmekmiş. Yine onlar o kimseleri yalan yere şahitlik yapmazlar. Allah'ı birleyerek şahitlik yapmışsa bunun gereğini yaparlar. Yaşantıları ile dinin şahitliğini yapıyorlarsa bu yalancılık yapmazlar. Bence bana göre diyerek bir örneklik ortaya koymazlar, şahitlik ortaya koymazlar. İnsanlarla olan ilişkilerinde görmediği, bilmediği, hakkında kesin bilgisi olmayan bir şey görmüş, bilmiş gibi şahitlik etmezler. Diliyle, gözüyle şahitlik etmezler net bilmediklerine. Yaşantılarıyla da iman ve İslam'ın şahitliğini yaparlar. Şirkin, küfrün, bir daha hurafenin şahitliğini yapmazlar. Laikliğin, demokrasinin şahitliğini yapmazlar. Allah'ın dininin yaşayarak örnek ve şahitliğini yaparlar. Boş bir söz bir şeyin yanından geçerken, söz ya da fiil, eylemin kişiye, dünya ve ahiretine fayda olmayacak, hele ahiretine zarar verecek bir şeyin yanından geçtiği zaman vakarla yürüyüp geçerler. Onu düzeltecek el ve dil ile düzeltecek imkanı yok ise vakarla yürüyüp geçerler. Onlar yine o kimselerdir ki o zamanlarına örnek olan, değer katanlar, o müminler kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sağır, kör kesilmezler o ayetlere karşı. Duymamış gibi davranmazlar. Üstüne almamazlık yapmazlar. Hakkı Allah'ın kitabındaki ayetleri onlara hatırlatıldığında sağır davranmazlar. Yer ve gökteki kevni olan Allah-u Teala'nın yarattığı, sevk ve idare edip yönettiği ayetleri, güneşi, ayı, yıldızı, havayı, tabiatı, bitkileri neyse onlara kör kesilmezler. Allah'ın kitabındaki ayetleri de okumayarak kör kesilmezler. Okur, üzerinde düşünürler, anlatılıyor ise dinlerler ve hayatlarına, inançlarına, imanlarına düzen verirler. Haşr suresinin 18. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne bütün yönleriyle güvenenler, Allah'tan korkun, Allah'a karşı takvalı olun. Allah-u Teala'nın 120 civarında, belki daha üzerinde yasaklarından sakının, emrettiklerine uyun. Herkes yarına ne hazırlayıp gönderdiğine bir baksın. Allah'tan korkun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mümin misiniz? O zaman yarına ne gönderdiğine bak. Nasıl bir örneklik yaşantı oluşturduğuna bir bak. İnanç oluşturduğuna bir bak. İman, kalbin bir değer oluşturuyor mu, iman değeri? Bedenin salih amel değeri, amel değeri oluşturuyor mu, bir bak. Ne gönderdiysen ahirette onu hazır bulacaksın. Ona göre yaşa, ona göre hayatının düzenini oluştur. Dilin ona göre konuşsun, elin ona göre iş yapsın. Ahirette karşılığı önüne çıkacakmış gibi ne gönderdiğine bir bak. Çünkü ona hazır bulacaksın. Allah yaptıklarınızdan haberdar. Yaptıklarınız unutulmuyor, boşa gitmiyor. Haberdar, iyi ya da kötü karşınıza çıkacak. O zaman herkes nasıl bir yaşantı ve devamında da örneklik ortaya koyduğuna bakması lazım. Nahl suresinin 120. ayetinde de Rabbimiz, gerçekten İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a devamlı itaat eden, Hakk'a yönelendi. O müşriklerden de değildi. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında güzel bir örneklik. Tek başına bir ümmet. Allah'ın hükmünü, dinini yaşa, siz kendinize bakın. Herkes yarına ne gönderdiğine baksın dedi Rabbimiz. Siz kendinize bakın, sapan kimse size zarar veremez ayetinde olduğu gibi, Haşr suresinin 18. ayetinde de herkes yarına ne gönderdiğine baksın diyor mümine. Onu bunu eleştirmek yerine Allah'tan korkun, bir başkasıyla uğraşacağınıza kendinizle uğraşın. Kendi takvalı olup olmadığınızı, emir ve yasağa uyup uymadığınıza bakın. Çünkü yarın gönderdiğinizi hazır bulacaksınız. Nasıl bir yaşantımı gönderiyorsunuz? İbrahim'e bakın, İbrahim Aleyhisselam'a. O tek başına bir ümmetti. Hiç kimse iman etmiyor iken de o mümindi. O Müslüman da Allah'a teslim olmuştu. O yaşantısıyla örnek bir mümin Müslümandı. Tek kişi olmakla beraber. 4000 sene önce Nemrut ve şirk toplumu içerisinde müminliğin örnekliğini, Müslümanlığın örnekliğini ortaya koymuştu. O zamana değer kattığı gibi kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara örnek ve değer katan bir mümin Müslümandı. Siz de kendi İbrahim Aleyhisselam'a bir bakın, sonra kendi mümin ve Müslümanlığınıza bir bakın. Ne kadar örtüşüyor? Bir kıyaslama, değerlendirme yapın diyor Rabbimiz. Yine Nahl suresinin 121. ayetinde de Allah'ın nimetlerine şükredendi. İbrahim Aleyhisselam yine vasfından, o Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah da onu seçti ve doğru yola iletti. İbrahim Aleyhisselam bir vasfı neymiş? Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah bedende nimet verdi, göz verdi, o nimete şükretti. O gözü onun yolu istediği gibi kullandı. Eli onun istediği gibi kullandı. Kulağı onun istediği gibi kullandı. Kalbi, akıl, irade, vicdanı onun istediği gibi kullandı. Nimete şükür, yaratılış amacına uygun kullanmaktır. İstifade etmektir şükür. Sadece dilin teşekkürü değil, kalbin ve bedenin teşekkürü yaratılış amacına uygun Allah-u Teala'nın istediği şekilde kullanılmasıdır. İşte Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam seçtiği gibi sizi, bizi de bu zamana örnek ve değer katan müminler olarak da seçer. Ve bizi doğru yola iletir ve o yolda tutar. Mümtehine suresinin 4. ayetinde de Rabbimiz İbrahim ve onunla birlikte olanlarda gerçekten sizin için güzel bir örneklik vardır. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda. O zaman dünden bugüne örneklikler var Kur'an'ın bize bildirdiği. Dün kendi zamanına örnek olan ve değer katanlar, Rabbimiz bize bildiriyor ki siz de kendi zamanınızdaki örnekliğinize ne değer kattığınıza bir bakın. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına bir bakın. Tek olarak bir ümmet, kavmiyle verdiği mücadele genişçe bir konu. Eşi ve çocuğunu ıssız Mekke'de bırakıp gidebilecek bir teslimiyet. Allah'a havale eden, rızkını, korunmasını, himayesini, çocuğunu Rabbi emretti diye kurban etmeye kalkan bir teslimiyet. Ateşe atılma pahasına inancından, davasından, teslimiyetinden vazgeçmeyen bir Müslümanlık, teslimiyet, müminlik, Allah'a güven. Allah'a bu kadar mümin, yani bu kadar güvenmiş. Her ne emrediyorsa yerine getirmesi çabasında. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda, İbrahim Aleyhisselam da bizim için güzel bir örneklik olduğu gibi, onunla beraber olan Lut Aleyhisselam, yeğeni Lut Aleyhisselam'da da güzel bir örneklik. Hanım Hacer validemize de, Sara Aleyhisselam'da da güzel bir örneklik. Yine çocuklar olan İshak Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'da da güzel bir örneklik. İbrahim ve onunla beraber olan müminlerde bize güzel bir örneklik varmış. Sare'de ve Hacer'de kadınlara, Lut Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'da büyüklere, İshak Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'da çocuklara güzel bir örnek. Bir ailenin güzel bir örnekliği İbrahim Aleyhisselam ve ailesinde var. Bu zamanın örnek almak isteyen mümin, zamana örnek ve değer katmak isteyen müminlerine örneklik. Şuara suresinin 47 ve 48. ayetinde de Rabbimiz, alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Biraz önce Firavun'dan bize ne var? Eğer biz Musa'ya karşı galip gelirsek, ey Firavun bize ne var? O dedi, siz benim mele tabakamdan olacaksınız, İleri gelenlerden, benim etrafımda olacaksınız diyen sihirbazlar Allah'ın mucize ayetini gördüler. O asanın mucize olarak bir o ayeti gördüler. Hemen secdeye kapandılar. Firavun'un kızması, hiddetlenmesi üzerine, siz bana sormadan iman ettiniz ha demesi üzerine, biz dediler, ey Firavun sana güvenmiyoruz. Sana güvenmiyoruz Rab ve ilah olarak, malik olarak. Biz alemlerin Rabbine güveniyoruz. Onun bize hüküm koyup yönetme, sek ve idare etmesine güveniyoruz. O Musa ve Harun'un Rabbi. Biz ona iman ettik, ona güveniyoruz. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, yani güvendik derken, Rab oluşuna, ey Firavun senin Rab oluşuna güvenmiyoruz demiş oluyorlar. Firavun da bunu çok iyi anladı. Yasin suresinin 20 ve 25. ayetlerinde de Rabbimiz, burada Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği örnekliklerden bahsetmeye çalıştım. İşte Nuh Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, sonra Musa Aleyhisselam'ın dönemdeki sihirbazların bu teslimiyetinden, işte Yasin suresindeki o Habib-i Necar denilen ama Kur'an'ın ismen bildirmediği şehrin bir köşesinden koşup gelen bir adam dedi, yani bir tane adam, yani bir kişi. İsmi önemli değilmiş, yaşı önemli değilmiş, rengi dili önemli değilmiş. Verdiği tavır ne? Örnek ve değer katan bir tavır. Onun için Rabbimiz onu unutturmamış. Belki 2000 sene önceki, 2000 yıla yakın bir zaman önce ortaya koyduğu o ferdin, bir kişinin, bir adam diyor yani. Racülün, bir adamın ortaya koyduğunu Rabbimiz bize güzel bir örnek, değer katmış bir örnek. Siz de kendinize bakın, bu örnekliğe dikkat edin mesajı veriyor. Siz de onun üzerinden kendi zamanınıza bir örneklik, bir değer oluşturun. Derken şehrin en uzak yerinden bir adam, racül, bir adam koşarak gelmiş ve şöyle demişti: ey kavmim, ey benim içinde yaşadığım, Allah-u Teala'nın beni sizin zamanınızda ve sizin içinize gönderdiği topluluğum, ey kavmim, gönderilen bu elçilere, bu rasullere uyun. Bu rasuller geldiyse bunlara uyun. Ne diyorsa yapın, itaat edin, o emri yerine getirin ve sizden hiçbir ücret istemeyen kişilere uyun. Onlar doğru yola ermiş kimselerdir. Bak, bunlar hidayete ermiş, doğru yolun içindeler. Sizi de doğru yola çağırıyorlar. Bunlar kendiliğinden söylemiyorlar. Allah'ın gönderdiği elçi bunlar, aracı. Onlara kızmayın, Allah'a kızmış olursunuz. Onlar elçi, aracı ve sizden de hiçbir karşılık istemiyorlar. Bir ücret, bir bedel, övülme, yüceltilme, ayrıca tutulma istemiyorlar. Ve bunlar doğru yolda, bunlara uyun. Ben beni yoktan var edene ne diye ibadet etmeyeyim? Demek ki ona bir şey demişler ki, sen de mi buna katıldın, bunlara tabisin, boyun eğdin bunların hükmüne getirdiğine? Bunun üzerine demek ki o kişi, ben beni yoktan var edene ne diye ibadet etmeyeyim? Niye o Allah'a boyun eğmeyeyim, beni yaratana? Niçin beni yaratanı hakim bilmeyeyim, hüküm koyucu? Beni yöneten, sek ve idare eden Rab bilmeyeyim? Ona boyun eğip onun hükmünü niye yerine getirmeyeyim? Oysa siz de ona döndürüleceksiniz. Evet, ben yaptıklarımla onun huzuruna döneceğim, siz de döneceksiniz. Allah'tan başka ilahlar mı edineyim? Ne yani şimdi Allah'ı bırakıp ondan başkasının hükmüne uyayım, ibadet edeyim, ona boyun eğeyim, onun emrini yerine getirerek Allah'tan başka ilah mı arayayım? Ki Rahman olan Allah bana bir zarar vermek dilediğinde onun o ilahların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar da. O takdirde şüphesiz ki ben apaçık bir sapıklıkta olurum. Muhakkak ki ben Rabbime iman ettim. Ben Rabbime güvendim. Benim hayatımı sek ve idare eden yönetmede Rab oluşuna iman ettim, güvendim. Beni dinleyin dedi o Habibin Necar denilen o kişi. Ben niye Allah'a ibadet etmeye, niye ona boyun eğip onun hükmünü, sözünü dinlemeyeyim? Niye hayatımın düzenini o belirlemesin? Niye başka itaat edeceğim ilah arayayım? Eğer Allah bana bir zarar dilemek isterse, kendini şefaatçi gören, koruyucu görenlerin hiçbir faydası bana olmaz. Beni kurtaramazlar, diyor onlara. O, eğer ben Allah'tan başka aracı, yardımcı, veli, vekil ararsam, ilah ve Rab ararsam, itaat edilecek, övülecek, sevilecek, apaçık bir sapıklık içinde olurum. Oysa ki diyor, ben Rabbime güvendim, bütün sıfatlarıyla ona güvendim, ne hüküm indirmiş ise ona güvendim, siz beni dinleyin diyor. Ve bunun üzerine de o kişiyi döverek şehit ettikleri bildiriliyor. Zaten devamında da keşke diyor kavmim bilseydi, Allah'ın bana lütfettiklerini bilseydi diye de bunu ortaya koyuyorlar. Kehf suresinin 10. ayetinde de Rabbimiz, hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da Rabbimiz bize nezdinden bir rahmet ver ve işlerimize bize doğru olanı kolaylaştır demişlerdi. Kur'an'ın bize örnek gösterdiği, kendi zamanlarını örnek ve değer katmış olan Rabbimiz de o değerleri, o örneklikleri unutturmayıp bu zamana bize ulaştırmış, binlerce sene önce yaşanmış olan o yaşantılarını. Ashab-ı Kehf de İsa Aleyhisselam'a iman eden, Roma döneminde yaşanmış olan, nice ellerindeki değerleri, ailelerini bırakarak idarecilere ve topluma hakkı tevhidi anlatmışlar. Orada yaşam, kalma işleri zorlaşınca bir dağa, bir mağaraya çekiliyorlar. O gençler diyor, zaten tarih boyunca Allah-u Teala'nın gönderdiği elçilere uyanların çoğu genç. Musa Aleyhisselam'a iman edenler önce gençler. Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'de iman edenlere bakın, yaş ortalamalarına, belki de %90'ı daha fazlası genç. 13-14 yaşından 23 yaş ortalaması. Ortalama. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı. Demek ki bir ölüm tehlikesi, bir tehdit, bir hapis, bir işkence, eziyet gündeme gelmiş ki değerlerini bırakıp gitmişler inançları doğrultusunda. Sonra hayata hükmedip yöneten Rablerine sığınıyorlar. Rabbimiz diyorlar. Ey hayatımızı hükmedip yöneten, eğitip terbiye eden, üzerimize kader ölçü belirleyen, bize nezdinden bir rahmet ver. Bize bir merhamet et. Bu merhametinin sonucu bu inancımızı, bu yaşancımız, bu örnekliğimizi, bu dik duruşumuzda bizi kolaylaştır. Bize merhamet et. Ve işimizde bize doğru olanı kolaylaştır. Girdiğimiz bu işte, sana teslimiyette, boyun eğmede, senin hükmünü yapmada, yaşamada ve inançta bize yolumuzu kolaylaştır. Kehf suresinin 14. ayetinde de onlar idareciye, o ashab-ı kehf olan o gençte idareciye karşısına dikilip şöyle demişlerdi. Biz onların kalplerini pekiştirdik. Gençler şöyle demişler, pekiştirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka hiçbir ilah asla çağırmayız. Yemin olsun ki biz o takdirde haktan uzak bir şey söylemiş oluruz, diyorlar o gençler. Tevhidi söylüyorlar. O idarecilere karşısına geçip diyorlar ki, biz onların kalplerini pekiştirdik, imanı kalplerinde sağlamlaştırdık diyor Rabbimiz. Bizim Rabbimiz demek ki Musa Aleyhisselam'a Firavun dedi, ey Musa, senin Rabbin kimdir, ne iş yapar? Benim Rabbim yerin, göklerin ve içindeki her şeyin Rabbi demişti. Nemrut da İbrahim Aleyhisselam'a, senin Rabbin kim, ne iş yapar bu Rab? Öldürür, diriltir. Başka? ben de yaparım deyince, o zaman benim Rabbim güneşi doğudan doğuyor, batıdan batırıyor. Sen de o zaman batıdan doğur. Yani kainatı çekip çevirip yöneten diyor benim Rabbim. Demek ki bu idareci de sizin Rabbiniz kim? Bizi Rabbe çağırıyorsunuz. Bu Rab ne iş yapıyor? Deyince o gençler, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbi. Bizim hayatımızda neyi yapıp neyi yapmayacağımızın ölçüsünü belirleyen, kalpte inanç, bedenimize amel ölçüsü belirleyen, yöneten, sek ve idare eden Rab, gökler ve içinde ne varsa, yeryüzünde ne varsa onları yöneten, sek ve idare eden, çekip çeviren, rızıklandıran, efendi, malik olan ve yöneten Rab. Dolayısıyla senin de yönettiğin bu yerin sahibi ve yöneteni bizim Rabbimiz. Bizim Rabbimiz sen değilsin. Bizi yönetip sek ve idare edecek, kural koyacak, emir ve yasak verilecek Rab sen değilsin. Yerin ve göğün sahibi ve yöneten Rabbi kim ise bizim Rabbimiz o diyorlar. Sonra biz ondan başka hiçbir ilah çağırmayız. O Rabbin koyduğu kural neyse, yönetimi neyse biz ona itaat ederiz. Seni üzerimize kural koyup yöneten, bilip sonra koyduğun kurallara itaat edip övüp severek seni ilah yerine koymuyoruz. Yerin ve göklerin yöneten, sek ve idare eden Rabbi kim ise biz ona itaat ederiz. Biz onun hükmüne uyarız, ona boyun eğeriz. Onun emir ve yasaklarını yerine getirerek ilah kabul ederiz demişti o ashabı Kehf. Ashabı Kehf'in gençleri bugünün söyleminin aynısını söylüyorlar. Sonra diyorlar ki yemin olsun ki biz o takdirde eğer sizin sana itaat edersek, sana boyun eğersek, seni övüp yüceltirsek, ilah kabul edersek, senin yasalarına uyup çekip çevirmene, yönetmene razı olursak, Rab kabul edersek, haktan uzak bir şey söylemiş oluruz. Hak olandan, Allah-u Teala'nın ölçüsünü belirlediği şeyin dışına çıkmış oluruz dedi o gençler. Bugün de aynı şey. Dikkat ediyorsanız dünden bugüne hak ve batıl mücadelesi hiç değişmemiş. Cümleler aynı cümleler. Çünkü imanın ölçüsünü bildiren sadece Rabbimizdi. Amelin ölçüsünde bildirilen oydu. Dünden bugüne o yüzden bir şey değişmiyor. Dün zamanına örnek olup değer katılanlar olduğu gibi bugünün zamanlarına, bulunduğu yerlere örnek olan ve değer katanlar kim olacak? Herkes kendi payına bakacak. Herkes bulunduğu yerdeki zamana örnek olup değer katıp katmadığına bakacak. Siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Buruç suresinin 4 ve 9. ayetinde de Rabbimiz lanet olsun, veyl olsun yakıtı olan ateş hendeklerinin sahiplerine. O hendeğin sahibi içinde ateş yakarak o topluluğun sahiplerine. Ashab-ı Uhdud, hendek sahipleri. Çukurlar kazıyıp içine ateşi doldurup kenarlarında oturarak müminlerin yakılmasını izleyen o hendek sahipleri, o idareciler, yöneticiler, din adamları, o yakılmaya fetva veren, o müminleri dinden çıktı diye fetva veren din adamları, o hendek sahipleri, Ashab-ı Uhdud. O zaman onlar ateşin çevresinde oturulmuşlardı. Müminlere yapılanları seyrediyorlardı. Onların müminleri yadırgayıp cezalandırmalarının tek sebebi müminlerin her şeye galip, övülmeye layık, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. Her şeyi görmekte, kayda almakta. Niye müminlere ateşe atılma bir cezasını veriyorlar? Gerekçe ne? Hükmedip yönetmede Rabliği siyasetçilere vermedikleri için, din adamlarına vermedikleri için. O idarecilerin ve din adamlarının koyduğu hükümlere ve yasalara göre yaşamadıkları, itaat etmedikleri, boyun eğmedikleri, yani ilah kabul etmedikleri için bu cezayı veriyorlar. Müminleri yadırgıyorlar. Siz bizim yolumuzu, yaşantımızı terk mi ettiniz? Cezalandırmanın tek sebebi diyor Rabbimiz, müminlerin her şeye galip, her şeye güç yetiren, tek övülmesi, yüceltilmesi, haktasız, mükemmel, ihtiyaçsız Allah'ı överek göklerin ve yerin sahibine, göklerin ve yerin maliki, efendisi, sözü, hükmü geçen Allah'a iman etmeleri, yani Allah'a güvendikleri için. Allah'ın Rab oluşuna, ilah oluşuna güvendikleri için. Siyasetçiler ve din adamlar, siz bize güvenmediniz ha? Siz alemlerin Rabbi diye Allah'a mı güvendiniz? Rab oluşuna, ilah oluşuna, Malik, Melik oluşuna mı güvendiniz? Veli, Vekil oluşuna mı güvendiniz? Biz idarecilere güvenmediniz, biz din adamlarına güvenmediniz, sadece Allah'a mı güvendik diyorsunuz? Bu cezayı veriyorlar. Ateşte yakma cezasını müminlere veriyorlar. Bugün belki ateşte yakma cezası yok, ateşe atılma. Bombaların, füzelerin ateş saçtığı, alev saçtığı çukurlar, hendekler oluşturduğu cezalar veriyorlar değil mi? Siz misiniz bizi ilah ve Rab kabul etmeyen? İşte Gazze'ye bakın, Filistin'e bakın, Suriye, Irak'a bakın, dünyanın nice yerinde müminlere yapılan zulümlere bakın. Siz misiniz bizim inancımızda olmayan? Niye Gazze'ye sahip çıkmıyorlar? Bu zulmün yapılmasına göz yumuyorlar? Onlar da aynen o hendek sahibi gibi oturup da müminlere yapılan o ateşe atılma cezasını seyrettikleri gibi, Gazze'ye yapılan, bugünün müminlere yapılan o bombaların açtığı çukurlarda, alev çukurlarında müminlerin parçalanıp yakılmalarını biz Müslümanız diyen idareciler, yöneticiler, din adamları, toplum, İslam toplumu seyrediyor. Dünyayı geçtim. Dünya insanıyla, idarecileriyle beraber biz de Müslümanız diyenler seyrediyorsa, Ashab-ı Uhdud'dan ne farkları var? Ateş çukurlarının kenarlarına oturup müminlerin ateşe atılıp parçalanmalarını, yakılmalarını, eziyetlerini bağırıp çağırmalarını seyrettikleri gibi, bugün de Gazze ve dünyadaki birçok yerdeki müminlere yapılan o zulümleri seyrediyorlar. Dünden bugüne bir şey değişmiş mi? Değişmiş gözükmüyor. Evet, ateşte yakılan dünün müminleri o zamanlara örnek ve değer kattıkları gibi, bugünün de o zulmü gören müminler zamanlarına değer katıyorlar. Bir avuç o mümin, Gazze'nin mümini bu zamana, bu dünyanın zaman dilimine, bu zamanın biz de Müslümanız diyenlerine güzel bir örneklik, bir değer katıyorlar. Almak isteyene. Meryem suresinin 63. ayetinde de Rabbimiz, işte kullarımızdan takva sahibi olanlara mirasçı kıldığımız cennet budur. İşte cenneti hak eden bunlar. Kim bunların yolundaysa, kim zamanına örnek ve değer katıyor ise, karşılığını ahirette almak düşüncesinde ve korumuş ise, takva sahibi olanlara mirasçı kıldığımız cennet. Takva, kim Allah-u Teala'nın 100'den fazla yasağına uyma çabasında, 200'den fazla emrine yerine getirme uyma çabasında ise, geçmişteki Rabbimizin örnek kıldıklarını zamanına örnek alıp kendisi örneklik oluşturarak yeni değerler katan müminlere mirasçı kılınmış cennetler. Ne mutlu bunları hak edene. Rabbimizin kitabında binlerce ayette örnek kıldığı, zamanına örnek şahit olanlar olduğu gibi, bu zamanda da yeni değerler ve şahitlikler çıksın istiyor Rabbimiz. Aleyhisselatü Vesselam kendi döneminin şahit ve değer katanı, kıyamete kadar şahit ve değer katan. Bilal Habeşi kendi değeri, Hazreti Ebubekir, Ömer'i, Osman Ali'si kendi değeri, Habbab bin Eret'i kendi değeri. Erkeğiyle, kadınıyla sahabenin her biri zamanlarına şahit ve değer katanlar. İmam-ı Azam ayrı bir değer, İmam Şafii ayrı bir değer, diğer müçtehit ulema ayrı bir değer, Seyyid Kutup ayrı bir değer, bugünün Gazze'si de yaşayan müminler ayrı bir değer. Dolayısıyla herkes bulunduğu zamanda bu dini yaşayarak mümin ve Müslümanca bir şahitlik, zamanına değer kattığı gibi gelecek zamanlara da örnek ve değer alınacak, değer katacak örneklikler oluşturması temennisiyle inşallah. Bunun çaba ve gayretiyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen 1001 Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
6: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44
7: İstoç.
6: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
8: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyor. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir: "Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm."
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: pişman olacaklar çok. Batıdan doğarsa gün, yapacak bir şeyin yok, yapacak bir şeyin yok.
1: Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
6: Gülperen Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
7: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ölüleri aracı yaparak veya karşımızda bulunmayan, huzurumuzda olmayan insanları aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şey istemenin hükmü nedir? Bu hususta aşağıdaki detaylar zikredilecektir. Birinci olarak bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vefat ettikten sonra aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şeyi dilenmenin hükmü nedir? Bu hususta alimler arasında ihtilaf var. Bir kısım alimlere göre, ey Allah'ım, sen peygamberin yüzü suyu hürmetine, başka bir ifadeyle, sen peygamberin senin nezdindeki itibarına binaen, sen benim bu işimi yap, günahımı affet, cennetine koy, duamı kabul et, ne dua ediyorsa. Bir kısım alimlere göre bu şekilde dua etmek şirk değildir. Aksine caizdir. Bu hususta delilleri ise Resulullah'tan gelen şu hadisi şerif. Osman bin Huneyf diyor ki, bir ama adam, yani gözleri yok bir zat, Resulullah'a geldi ve dedi ki, sen Allah'a dua et de Allah bana şifa versin, yani gözlerim açılsın. Resulullah buyurdu ki, eğer dilersen sana dua edeyim, dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır. Adam dedi ki, yok, sen dua et. Bunun üzerine Resulullah o adama emretti ki, git güzelce bir abdest al ve şu duayı yap. Ey Allah'ım, ben sana rahmet peygamberi olan Muhammed aracılığı ile yöneliyorum. Ey Muhammed, ben seninle Rabbime yöneldim ki bu ihtiyacımı gidersin. Ey Allah'ım, sen Muhammed'i bana şefaatçi kıl. Hadis Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 3578. İbn-i Mace'de geçiyor. 1385. Bu hadisi rivayet eden Tirmizi diyor ki, hadis hasen, sahih ve gariptir. Madem ki bizzat Resulullah hayatta iken onun karşısında olmadığı halde, yani ona dua etmemiş, git şöyle dua et demiş. Adam dua ederken diyor ki, rahmet peygamberi olan Muhammed aracılığı ile sana yöneldim. Onu aracı yaparak sana yöneldim. Bunu demesi gerekmezdi. Resulullah böyle dedirtmemeliydi. Git Allah'a dua et. De ki, ya Rab, beni affeyle veya şu hastalığımı, şu ihtiyacımı gider. Böyle dememiş, kendisinin burada tabiri caizse vasıta yapılmasına ruhsat vermiş. Binaenaleyh Resulullah'ın özü bu hususta müstesnadır diyorlar. Alıntı yapıyorum. Abdullah Azam o Cihat Dersi adlı kitabının Arapçasında diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi vesile yaparak Allah'tan bir şey isteyenler dinden çıkan insanlar değillerdir. Hatta haram da işlemiş değillerdir. Nitekim İmam-ı Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir. Aksine İmam-ı Ahmet'e göre bu caizdir. Ancak Ebu Hanife bu tür bir duayı mekruh görmektedir. Ben de Ebu Hanife'nin dediğini söylüyorum. Yani Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine şeklindeki dua Ebu Hanife'ye göre mekruh. Ben de böyle diyorum ama İmam-ı Ahmet bunu caiz görmüştür diyor Abdullah Azam. Neresinde nasıl caiz görmüş ben farkında değilim. Yine şirk hususunda çok hassas olan Alusi diyor ki, doğrusu bizler Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine diyerek Allah'a tevessül etmede bir mahsur görmüyoruz. İsterse Resulullah hayatta olsun, isterse vefat etmiş olsun. Çünkü burada Resulullah'ın şerefi demek, yani Resulullah'ın Allah katındaki sevgisi demek. Yani tevil ediyor. Ya Rab, Resulullah'ın senin katında sevgisi var. Senin sıfatlarından biri de sevgi sıfatın, muhabbet. Ben senin sevgi sıfatına sığınarak bu duamın kabul olmasını istiyorum demiş olur. Bunun benzerleri vardır. Diyoruz ki ey ya Rab, senin yüzünün nuruna sığınırız. Yani yüzünün nurunu aracı yapıyoruz. Bize Mevla'nın rahmetini aracı yaptığımız, yüzünün nurunu aracı yaptığımız gibi sevgisini de aracı yapmış oluruz. Burada Muhammed'in yüzü suyu hürmeti yanı senin ona olan sevgindir ifadesini söylemek istediğinden caizdir diyor kim? Halusi'de. Buna mukabil İbn-i Teymiye ve onun gibi düşünen İbn-i Kayyim el-Cevzi, ondan sonra gelen Muhammed bin Abdülvahhab, ölüleri aracı yaparak Yüce Mevla'dan bir şey dilenmenin asla caiz olmadığı, velev ki bu ölünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olması söylense dahi bu caiz olmamanın devam ettiğini. Binaenaleyh bir kul, ey Allah'ım ben Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine veya onun senin nezdindeki şerefine dayanarak senden bir şey istiyorum demek bid'attır. Selefi salihinden kimse işlememiştir. Sahabelerden herhangi bir kimseden de böyle bir dua gelmemiştir. Halbuki sahabiler her hayrı işlemede oldukça titiz ve hassaslardır. Eğer onlar böyle Resulullah'tan öldükten sonra bir şeyi aracı yaparak istemesinin caiz olduğunu bilmiş olsalardı mutlaka yaparlardı. Buna dair deliller de şunlardır. Şimdi caiz olmayan diyenlerin delilleri. Yalnız burada dikkatimizi çektiyse caiz değildir, meşru değildir, şirktir ifadesi burada kullanılmıyor Resulullah için. Diyorlar ki, daha önce de zikretmiştik, Enes bin Malik diyor ki, kıtlık zamanı olduğunda Ömer bin el-Hattab, Resulullah'ın amcası Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ı götürür ve onunla birlikte şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım, biz sana daha önce Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte onu aracı yaparak onunla birlikte dua ediyorduk. Şu an ise onun amcası Abbas'la sana dua ediyoruz. Yani o da içimizde, onu da aracı yapıyoruz. Sen bize yağmur yağdır. Böylece Allah da onlara yağmur yağdırırdı. Hadis-i şerif Buhari, istiska yani su yağması duası bab 2. Fedail Eshab-ın Nebi Resulullah'ın sahabilerin fazileti bab 11'de geçiyor. Diyorlar ki Hazreti Ömer'in pratiği göstermiyor mu ki bizzat Resulullah'ın amcasını götürmüş Resulullah'ı, hatta o varken onunla ediyorduk, şu an onunla etmiyoruz diyerek de kapıyı tıkadı, anlaşılmıyor mu? Binaenaleyh bu meşru olmaz. Yukarıdaki Osman bin Hüneyf'ten gelen hadisin manası şu demektir, biraz sonra göreceğiz. Yani o hadis, Osman bin Hüneyf'ten gelen hadis sahih değildir diyemiyorlar, demiyorlar. Hadis çünkü sahih. Ama onun manası yanlış anlaşılıyor diyorlar. İkinci bir delil, diyorlar ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah yolculuktan geldiğinde Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye girer, kabrin başına gelir ve şöyle derdi. Ey Allah'ın Resulü, Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun. Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir, sana selam olsun. Esselamu aleyke ya ebeta, sana da selam olsun babacığım, Hazreti Ömer'i kastediyor. Burada hadisi şerif Beyhaki'de geçiyor. Beyhaki'de hadis numarası 10.271, Beyhaki'nin hadisleri çok fazla. Burada görüldüğü gibi Abdullah İbni Ömer seferden geliyor. Resulullah'ın bizzat kabrinin başına giderek bildiğimiz yerde onu ziyaret ederken bu sözlerin dışında hiçbir dua yapmıyor. Ey Allah'ım şöyle et diye. Şimdi nasıl deriz ki Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine bu iş olsun? Bu caiz değildir. Üçüncü bir delil. Diyorlar ki, daha önce de okumuştum, tekrar ediyorum. Abdullah bin Abbas dedi ki, bir gün ben Resulullah'ın arkasına binmiştim. Resulullah buyurdu ki, genç, ben sana bir takım sözler öğreteyim mi? Ve öğretmeye başladı. Allah'ı koru ki devamlı onu yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan dile. Bil ki bütün ümmet bir araya gelip de sana bir fayda sağlamaya çalışacak olsa sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Ancak Allah'ın takdir ettiği olur. Yine bütün ümmet bir araya gelip de sana bir zarar vermeye çalışacak olsalar bir zarar veremezler. Ancak Allah'ın yazdığı olur. Artık kalemler kaldırılmış, defterler kurumuştur. Yani kader artı yeniden yazılmaz. Hadis Tirmizi'de geçiyor, numara 2516, Müsned-i İmam Ahmed cilt 1, 293-303 de geçiyor. Müsned-i İmam Ahmed'de bir ek daha var. Tirmizi hadisin hasen ve sahih olduğunu söylüyor. Bu üçüncü delil de gösteriyor ki Resulullah amcasının oğlu Gence de Abdullah bin Abbas'a da öğretmiş ki Allah'tan dile, onun dışında kimseden değil. Dördüncü bir delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken bir münafık vardı, müminlere durmadan eziyet ediyordu. Bir gün Ebu Bekir Sıddık dedi ki, kalkın gidelim, bu münafığa karşı Resulullah'tan yardım dileyelim. Kalkıp Resulullah'a gittiler. Resulullah buyurdu ki, benimle yardım dilenilemez, Allah'tan yardım dilenir. Bu hadis Beyhaki'de, Taberani'de geçiyor. Eğer sahih hadis kitaplarında geçseydi delil olarak bu yeterliydi. Hadisin güvenirliği o kadar kuvvetli değil bu son hadisin. Beşinci olarak diyorlar ki siz Osman bin Huneyf'in hadisini delil gösterdiniz. Burada cümlede Arapçada mahsuf diyorlar. Yani düşürülmüş demeyelim, söylenilmeyen kelimeler vardır. Resulullah'la sana yöneliyorum demek, Resulullah'ın duasıyla sana yöneliyorum veya Resulullah'ın şefaatiyle sana yöneliyorum demektir. Bu hadisi delil getirerek Resulullah'tan aracı yaparak Resulullah'ı Allah'tan bir şey istemek caiz değildir diye izah ediyorlar, tevil ediyorlar. Alusi diyor ki, sizler de biliyorsunuz ki gerek Ehl-i Beyt'ten, gerek ondan sonra gelen imamlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vasıta yaparak dua etmedikleri bir vakadır. Şayet böyle Resulullah'tan aracı yapılarak dua edildiği, Osman bin Huneyf'ten gelen hadisin ima ettiği gibi söylense de burada bunun manası Resulullah'ın senin katında sevgisi var. Sevgi sıfatına, muhabbet sıfatına sığınırım şeklinde dua etmek anlamına gelir diyorlar. Şimdi burada bir başka konu. Peki Resulullah'tan böyle bir hadis yok Osman bin Huneyf'ten geldiğine göre. Sahabilerden böyle bir pratik yok. Acaba onlardan sonra gelen dönemlerde Resulullah'ı aracı yaptıklarına dair bir metin var. Birileri gelir size okur da bilmiş olasınız diye. Uzun ama okuyacağım. Taberi tarihinde, İbni Esir tarihinde ve Bidaye ve Nihaye adlı kitaplarında aşağıdaki olayı nakledecekler. Orada birileri Resulullah'ı vesile yapacak. Hazreti Ömer'in oğlu Asım diyor ki, Ömer zamanında insanlara kıtlık geldi. Hayvanlar oldukça zayıfladı. çölde yaşayan Müzeyne oğullarından bir aile gelip adamlarına dediler ki, bizim açlığımızın ne dereceye vardığını görüyorsun. Koyunlarından birini kes de yiyelim. Koyunların sahibi dedi ki, vallahi koyunların üzerinde et diye bir şey yok. Fakat onlar ısrar ettiler, onlara bir koyun kes de, soyduğunda kırmızı kemikten başka bir şey görülmedi. İşte burada adam şöyle seslendi. Ya Muhammed ah! Yetiş ey Muhammed'im! Adam rüyasında gördü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona geldi ve dedi ki, sana yağmur yağacağını müjdeliyorum. Git Ömer'e. Bana ona benden selam söyle ve de ki, ey Ömer, benim seninle yaptığım sözleşme oldukça sağlam bir sözleşmedir. Sen ahde vefakar birisin. İnsanlara iyi davran. Rüya bu. Adam geldi Hazreti Ömer'in kapısına, vardı ve kapıda bulunan köleye, sen Resulullah için Ömer'den izin iste dedi. Ya ben Resulullah adına geliyorum. Köle geldi Ömer'e söyleyince Hazreti Ömer telaşlandı. Dedi ki, bu gelen adamda herhangi bir işkence izi gördün mü? Köle dönüp bakıp geldi, hayır yok dedi. Bırak içeri girsin dedi. Adam içeri girdi, haberi Ömer'e anlattı. Ömer insanları camide toplanmaya davet etti, minbere çıktı ve şöyle dedi. Sizi İslam'a eriştiren Allah hakkı için söyleyin bana. Siz benden sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey gördünüz mü? Onlar da dediler, Allah için görmedik. Ve devam ettiler. Niçin böyle yaptın ya Ömer dediler. Ömer olayı onlara anlattı. Onlar da meselenin farkına vardılar, Ömer varamamıştı. Dediler ki, Resulullah'ın sana bunu söylemesi, yağmur kıtlık oldu, yağmur için duada yavaş davrandın, ondan olmuş olabilir. Gidelim yağmur duası yapalım. Hazreti Ömer yağmur duasına çıktı, kısa bir hutbe irad etti. Yine kısaca iki rekat namaz kıldı, sonra şöyle dedi. Ey Allah'ım, yardımcılarımız aciz kaldı. Bizim gücümüz, kuvvetimiz aciz kaldı. Hatta kendimiz kendimize karşı aciz kaldık. Senin dışında herhangi bir halden diğer hale çevirecek veya bir güce, bir şeye kuvvet yetiştirecek yoktur. Ey Allah'ım, sen bize yağmur gönder, kulları ve memleketleri ihya et. Taberi tarihi cilt 4 sayfa 99. İbni Esir bu tarih cilt 2 sayfa 274 Bidaye ve Nihaye yine tarih kitabı cilt 7 sayfa 91. Müslümanlar, görüldüğü gibi adam burada va Muhammed ah yetiş Muhammed'im diyor. Din adam kim? İşte oradaki koyunların sahibi. Bu sahabe mi? Değil. Ama Hazreti Ömer döneminde bilir. Bunun böyle demesi ne kadar isabetli? İki, böyle dediği niye bir hadis kitabında yok da tarih kitaplarında zikrediliyor? Ne kadar doğru? Böyle dedi mi demedi? Yani velhasıl bunu delil getirerek Resulullah'a ey Muhammed'im yetiş dediğine göre onun yüzü suyu hürmetine haydi haydi denilir, yetiş de denilir gibi bize mesned olamaz. Niye varıyoruz? Demek ki Resulullah'ın yüzü suyu hürmetine denilebilir ihtilaflı. Bid'attır, değildir. Ama biz demeyelim, bunu telaffuz etmeyelim. Çünkü kimseden bu duyulmamış. Birileri de yapıyorsa yapma bunu diye uyaralım. Sonuç bu. Evet. İkinci bir durum. Resulullah'ın dışındaki herhangi bir ölü aracı olunabilir mi? Cevap asla. Peki bu hususta halkın da ağzında geveleyip durdukları Hatta belli bir gazetede belli bir yazar da yazdı bunu da. Biz de cevap yazdık, cevabı vermediler. Karşıya çıkın tartışın dediler. Şöyle bir hadis zikrediliyor, uyduruk bir şey. İza a'yetkumul umur fasta'inu bi ehlil kubur. Eğer işler sizi sıkıntıya sokacak olursa kabir ehliyle yardımlaşın. Yani oradan, onlardan yardım dileyin. İşin garibi, hadis kriteri kitaplarından Acluni diye bir zat vardır. Acluni bunu zikrettikten sonra hadisin derecesini söyleme yerine diyor ki Kemal Paşa'nın 40 hadisinin içinde geçmişti. Yani bunu alanlar Kemal Paşa gibi biri 40 hadisin içinde zikretmiş. Acluni de buna Keşful Hafa ve Müzilül İlbas adlı hadis kitabının kriterinde zikretmiş diyerek sarılabilirler bana. Ben de çok şaşırdım. Kemal Paşa bunu nasıl zikreder? Ad asker bu. Yani askeri hakim. Osmanlı'nın gaz askerlerinden biri Edirne'de bulan. Bu hadisi oraya koyarken hiçbir hadis kitabı, hadis diye adlandırılan şey hiçbir kitapta geçmediği halde kendinden önceki alimler bunun üzerine iftiradır, Resulullah'ın ağzından çıkmamıştır demelerine rağmen nasıl da İbn-i Kemal Paşa bunu 40 seçme hadisinin içine koymuş bilemiyorum. Ama böyle bir hadis yok. Uyduruk, tamamen milleti şirke teşvikten başka bir şey değil. Haberiniz olsun. Hadisi diyor ki bir takım insanlar ölülerden aracı yaparak ölüleri yardım dilemeyi şirk saymışlardır. Bu şirk olmasa da ona oldukça yakındır. Birinci sığındıkları delil buydu. Ölülerden yardım istenilebilir. Ölüleri aracı yaparak Allah'tan yardım istenilebilir. Ama burada öyle bir gelmiş ki bırakın öbür tarafları gidin ölülerden isteyin gibi bir mefhum. Diğer dayandıkları bir delil de şu. Ebu Said el-Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim evinden çıkıp namaza giderken şöyle derse diyeceğini söylüyor. Ey Allah'ım ben sana senden dileyenlerin hakkı için ve bu yürümemin hakkı için sana yalvarıyorum. Çünkü ben kibir için, gururlanmak için, gösteriş için, desinler için evimden çıkmadım. Ben senin gazabından korktuğum için, senin rızanı talep ettiğim için çıktım. Ben senden cehennem azabından beni korumanı ve benim günahımı affetmeni istiyorum. Çünkü senden başka hiçbir kimse günah affedemez derse Allah ona yönelir ve 70 bin melek ondan onun için af diler. Bu hadisin delil gösterilen bölümü Ya Rab ben senden isterim deme yerine senden isteyenlerin sayesinde onların yüzü suyu hürmetini isterim ifadesi var. Vakıa hadis nerede geçiyor? İbn-i Mace'de geçiyor. Hadis numarası 778. Müsned-i İmam Ahmet'te geçiyor. Cilt 3 sayfa 21. Hadisi Mecmu Zevaid adlı hadis kriteri alemi yani Heysemi diyor ki bu hadisin ravileri zayıf kişilerle doludur. Çünkü ravilerin içinde Atiye el-Avfi, Fudayl bin Merzuk, Fadıl bin Muvaffak mevcuttur ki bunların hepsi de zayıf kimselerdir. Peş peşe. Ancak İbni Huzeyme bunu başka bir yoldan da rivayet etmiştir. Yine Alusi diyor ki bu hadisin senedinde Atiye el-Ufi vardır. O da oldukça zayıf birileridir. Farz edelim ki bu hadisin zayıf ravileri kuvvetli gibi hadis de sahih. Bu hadisin anlamı burada anlaşıldığı gibi senden dilenenlerin, senden dua edenlerin yüzü suyu hürmetine istiyorum manasına değildir. Senden dilenenlerin senin vaat ettiğin bir hakkı var. Hak var. Diyorsun ki dua edeni geri çevirmem, o hakka sarılarak senden istiyorum demek istemiştir, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı öğretirken. Yoksa filanların yüzü suyu hürmetini istiyorum anlamına gelmez, alusu diyor. Nitekim Allah-u Teala, ya Rab senin rızanla gazabından senin rızana sığınırım, cezalandırmandan afiyetine sığınırım, senden sana sığınırım denildiği gibi, senin buradaki senden dua edenlere bir vaadin var, o vaadine sığınırım manasınadır. Binaenaleyh bu caiz değildir, diyor Alusi. Velhasıl, demek ki birileri gelir derse, ölülerden aracı yaparak bir şey istua et, benim aracı ol da ya Rab bu aracı yoluyla benim günahımı affet derse, bunun delili var. Nitekim İbn-i Mace'de geçiyor, bu da sahih 6 kitaptan biri. Ayrıca bu hususlarda hassas olan İmam Ahmed'in müsnedinde geçiyor, sahife filan. Sen nasıl gelip dersin ki bu şöyledir böyledir? Hadisin durumunu da gördük, izah şeklini de gördük. Hadis zayıf hadis. Evet, sona geldik. Bizzat ölülerin kendisinden yardım isteme. Bu vasıtaydı, burada bizzat kendilerinden isteme. Bunu fazla uzatmaya ihtiyaç görmüyorum. Bizzat Abdullah bin Azzam'ı okuyorum. Diyor ki, kabirlerden yardım isteyenlerin bu amelleri kafirliktir. Kişiyi dinden çıkarır. Ancak her kabirden yardım isteyeni hemen tekfir edemeyiz. Buraya da dikkat edin. Tümünü alalım. Çünkü onlar cahil kimseler. Nitekim İbn-i Teymiye, İbnül Kayyim, Muhammed bin Abdülvahhab da bizzat kabirlerden yardım dileyenlerin amelinin küfür, fakat kendilerine hemen kafir dememişlerdir. İbn-i Teymiye demiştir ki, eğer ben bu Cehmiye fırkasının söylediği gibi söylersem kafir olurdum. Fakat ben onları tekfir edemiyorum çünkü onlar cahiller. İbn-i Kayyim demiştir ki, kabirlerden yardım dileyenleri tekfir etmeyiz çünkü onlar cahiller. Muhammed bin Abdülvahhab demiştir ki, Ubbetu el-Kuvaz denilen bir yer var, kabilade Kuvaz. Orada da bir kubbe yapmışlar, orayı tavaf edip duruyorlarmış. Ebu Ayyub el-Ensar'ın etrafını gezenler gibi. Tavaf edenleri kastediyorum, ziyaret etmesinler. Muhammed bin Abdülvahhab diyor ki, biz bunları tekfir edemeyiz. Çünkü dinlerini bunlara öğretecek insanlar oldukça az. Bizim bunlara dinlerini öğretmemiz lazım. Bunun şirk ve küfür olduğunu bildirmemiz lazım. Velhasıl. Demek ki bizzat ölülerden yardım isteyenlerin durumu perişan. Onları kurtaracak tek paravane cehaletleri, Allah cehaletlerini ne diyelim, gidersin de doğruya dönsünler. Bizlere yakışan gördüğümüzde usulü dairesinde, ürkütmedi. Bak bu caiz değil, hatta haram, hatta şirke götürüyor, insanı dinden çıkarıyor. Sen bunu yapma, Yüce Mevla'dan dile. Buna dua et, bir Allah'a dua et. Ya Rab ahirette beni Ebu Ayyub el-Ensari ya komşu eyle. Ya Rab eğer bu birilerine yardım edecekse orada onunla, o da gelsin orada bana yardım etsin. Bu tür dualar olabilir, Allah'tan istiyorsun ya. Yok onun bir kimseye faydası yoksa sen orada zaten bağırsan çağırsan ne yarayacak diye. Bu meseleyi inşallah şeyde, tefsirimizde daha fazla görürüz. Şu anda geçiyorum. Geçen hafta vesilenin ne olduğunu söylemiştik ki devamlı sarıldıkları şeylerden biri. Vesile neydi? Salih ameldi. Nitekim Kur'an-ı Kerim, ya eyyühellezine amenü sa'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, sabırla, namazla yardımlaşın. Yani onlar

kimse filan adam vesile olacak, filan şeysi olmayanın şeysi şeytandır, şöyle olacaksın, böyle olacaksın laflarını bıraksınlar, Allah rızası için tevhide dönsünler diyelim. Müslümanlar, birinci bölümümüz yani yardım dileme bölümü bitti. Şimdi gerek hastaların gerekse işte sağlıklı olup da korumak istediğimiz insanlara bir takım şeyler okuyup üfleyebilir miyiz? Üfleyemeyiz mi? Çünkü bunun da şirk olduğunu belirten bir hadis olduğundan burada işlenmiş. O konuya gireceğiz. Sumlamanın hükmü nedir? Bir, eğer Kur'an-ı Kerim'le, Yüce Mevla'nın isim ve sıfatlarıyla yahut Resulullah'tan bize gelen dualarla ve onların benzerleriyle afsunlama var, caiz, hatta yerine göre de müstahap, sevilen bir şey. İki, anlaşılmayan sözlerle veyahut da şeytanlara, şer güçlere sığınmayı ifade eden kelimelerle, bir takım işaretlerle afsunlama, tabiri caizse akos pakos diyorlar ya, caiz değil. Caiz değilin ölçüsüne, yerine göre haram, yerine göre şirk-i esgar diyorlar ya, oraya giriyor, yerine göre kişi dinden dahi çıkarabilir, müşrik olur yani. Mesela şeytanların şerrine, şeytanların reisine sığınıyorum. Cinlerin liderinin adını burada okudum. Buna bir şey demezler. Bu kesin insanı gümletir. Cinlerin liderine sığınacak, o da gelecek. Cinlere diyecek, sakın buna bir şey yapmayın, bu adam bana sığındı. Haşa haşa. Velhasıl demek ki afsunlama tipinden diğerine fark var. Biz ilk önce Resulullah'tan meşru olarak gelen afsunlamaya örnekler vereceğiz. A. Resulullah bizzat kendisinin üzerine kendisi okumuş. B. Resulullah başkalarını kendisine okutmuş. Resulullah kendisi başkalarına okumuş. Afsunlamış yani. Ve insanlar birbirlerini afsunlarken izin vermiş. Buna dair hadisler için birinci bölüme dair dinleyelim. Evvela Resulullah'ın kendisine okuyup üflediğini beyan eden hadisi şeriflerden biri olarak Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olunca kendisi kendisine kul euzlerini, iki kul euzlerini okurdu ve üflerdi. Fakat ağrısı iyice ağırlaşınca ölümü anında, artık ben ona okuyor, onun eliyle onu meshediyordum. Resulullah'ın elini tutuyor, onunla ona sürüyordum, onun elinin bereketini ümit ederek. Hadis Buhari, Fedailül Kur'an bab 14, Mekazi bab 83. Müslim'de hadis numarası 2192, Ebu Davud'da hadis numarası 3904, İbn-i Mace'de hadis numarası 3529, Muvatta İmam Malik'te Ayn Bab 10, Müsned-i Muhammed cilt 6 sayfa 104, o kadar yerde zikrediyor ki Müsned-i Muhammed bunu 5-10 yerinde zikrediyor. Yani demek ki Resulullah kendisi kendisine okumuş mu? Okumuş neyi? Kul auzlerini. Ve üflemiş, çok ağrı olunca da Hazreti Ayşe okumuş ama onun elini tutarak ona kendi elini, mübarek elini sürmüş. Yine Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döşeğine tam çekildiğinde kul huvallahı, bir de kul ağızlarını tümünü okur, eline üflerdi. Sonra ellerine üflerdi, sonra elleriyle yüzünü, bir de vücudundan ulaşacak kadar, ellerinin ulaşacağı kadar her yeri meshederdi. Elini sürerdi yani. Hazreti Ayşe diyor ki, hasta olunca bana emretti ki bunu ben ona yapayım. Bu hadisi şerifte Buhari tıp bab 39 davat bab 2'de.

0: 12'de geçiyor. Diğer yandan Resulullah burada gördüğümüz gibi kendisi kendisini okuyor, aynı zamanda Hazreti Ayşe de kendisini okuyor. Burada yine Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayette diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olduğunda Cebrail gelir onu afsunlardı, yani okur üflerdi ve şöyle derdi, seni her türlü hastalıktan, kıskananların kıskanması zamanında hasetlerinden ve her türlü göz verecek gözlerin şerrinden iyileştirmesi için Allah'ın ismiyle sana okuyup üflüyor. Arapçası Bismillahi yubrike ve min kulli da'in yeşfike ve min şerri hasidin ila hased ve min şerri kullu zi aynin. Hadis Müslim'de geçiyor. Hadis numarası 2185, Müsned-i Muhammed, cilt 6, sayfa 160'da geçiyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün Cebrail Resulullah'a geldi. Ey Muhammed, yoksa sen rahatsız mısın diye sordu. Resulullah da evet dedi. Bunun üzerine Cebrail, ben Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, her nefesin şerrinden, her canlının şerrinden, her haset edenin ve göz verenin şerrinden. Allah'ım sana şifa versin, Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum şeklinde duayı okudu Cebrail Resulullah'a. Müslim'deki numarası hadisin 2186, İbn-i Mace'de 3523, Müsned-i Muhammed cilt 3, sayfa 26-28 vesaire. Ubade bin Es-Samit diyor ki, ben Resulullah hasta iken yanına girdim, onu ziyaret etmek istiyordum. Ama onda öyle bir acı ızdırap vardı ki onun dehşetini ancak Allah bilirdi. Sonra akşamleyin Resulullah'ın yanına girdim ki en güzel bir şekilde iyi olmuş, şifa bulmuş. Dedim ki sabahleyin geldiğimde sendeki acının dehşetini ancak Allah bilecek derecede bir ağrı acı vardı. Şimdi akşamleyin yanına girdim, bundan şifa bulmuşsun. Resulullah buyurdu ki, ey Ubade bin Samit, Cebrail geldi, beni afsunladı, ben de şifa buldum. Bunu sana öğreteyim mi? Dedim ki evet. Dedi ki şu dua, Allah'ın ismiyle seni afsunluyorum. Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, haset edenin hasedinden, göz verenin göz vermesinden, Allah'ın ismiyle afsunluyorum, Allah sana şifa versin. Hadis Müsned-i Muhammed cilt 5 sayfa 323'te geçiyor. Evet, görüldüğü gibi Resulullah'ı bizzat Cebrail dahi okuyup üflemiş sahih hadis kaynaklarında. Ayrıca Resulullah'ın kendisi insanlara bir şey okuyup üflediği var mı? Var. Üçüncü şık. Hazreti Ayşe diyor ki, bir insan rahatsız olunca veya insanda herhangi bir yara çıkınca yahut da insanlarda yaralanma olunca, savaşlarda yaralanmalar oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını ağzına götürür, mübarek tükürüğüyle ıslatırdı. Sonra yere değdirirdi. Sonra kaldırıp şöyle derdi. Allah'ın ismiyle yerimizin toprağı, bazımızın tükürüğü ile Rabbimizin izniyle bunun şifa bulmasını diliyoruz. Garipseyeceğiniz bazı şeyler var demiştim ya. Hadisin açılımı, tercümede zorlanıyorum cümleler iç iç olduğunda. Resulullah parmağını, şehadet parmağını ağzına götürmüş, toprağa vurmuş, kaldırır, tam o hasta yere koyarmış, yaralı. Ya Rab, bu sen bizim toprağımız, yerimizin toprağı, bazımızın tükürüğü, kendisini kastediyor. senin deiznin bununla buna şifa ver ya Rabbi. Burada toprağı aracı koşuyor, tükürüğün aracı koşuyor demeyelim, bir sebebe başvuruyor Resulullah. Tabiri caizse ilaç yerine geçiriyor orada. Hadis nerede geçiyor? Müslim, hadis numarası 2194. Buhari, tıp 38. Ebu Davud'da numarası 3895. İbn-i Mace'de 3521. Gördüğünüz gibi sayı hadis kaynaklarında. Yine Ubade bin Es-Samit diyor, Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden birimiz rahatsız olduğunda, bir insan rahatsız olduğunda sağ eliyle orasını meshederdi. Yani eliyle dokunurdu. Sonra şöyle derdi. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bundaki sıkıntıyı gider. Buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka hiçbir şifa verecek yoktur. Öyle bir şifa ver ki bir daha hasta olmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Müslim'de geçiyor. 2191. Buhari tıp 38. İbn-i Mace 3520. Bunu çok kere kolay okuması mümkün. İzhebil be'se rabbin nas. Vaşfi ente şafi. La şifa illa şifauk. Şifaen la yugadiru sakana. Burada da Resulullah'ın insanları nasıl hapsonladığının başka bir şekli. Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'e okur üflerdi, onları afsunlardı. Buradaki ifadesiyle şerlerden korundururdu. Ve şöyle derdi, sizin atanız İbrahim de oğulları İshak, İsmail ve İshak'ı aynı bunlarla afsunlardı. Neymiş o? Her şeytanın şerrinden, her haşeratın şerrinden ve şerleri toplayıp gelen göz vermenin şerrinden Allah'ın mükemmel sözlerine sığınırım. Nereye sığınıyor? Allah'ın mükemmel sözlerine. Kur'an-ı Kerim'e sığınırım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan ve Hüseyin'i yaptığı afsunlama şekli Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmetin ve min kulli aynin lâmmetin. Hadis Buhari Enbiya Bab 10, hadisin Buhari'deki numarası 3371, Ebu Davud'da 4737, Tirmizi'de 3525, Müsned-i İmam Ahmed cilt 1 sayfa 3236. Evet, görüldüğü gibi başka daha çok rivayetler var. Resulullah da başka insanları ve bizzat kendi torunlarını, Hazreti Fatıma'dan olan cennetin gençlerini, ikisini de bu duayla afsunluyormuş. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir takım insanlar afsunlama yapıp gelip kendilerine sorduklarında, gösterin bakayım neyi okuyup üflüyorsunuz sorduğu var. Okuduktan sonra ne yaptıklarını tamam afsunlayın dediği var. Kendi değil, insanların birbirlerini afsunlamasına ruhsat vermiş. Eğer sadece kendisi olsaydı derdi o peygamber yapar ama başkaları yapamaz. Bu da var yani. Buna dair hadisi şerifler. Osman bin Ebil As diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olduğum zamandan itibaren vücudumdaki bir acıyı, bir ağrıyı şikayet ettim. Yani ya Resulullah, ben Müslüman olduğumdan beri filan yerim ağrıyor dedim. Resulullah da buyurdu ki, sen elini tam ağrıyan yerin üstüne koy ve 3 kere Bismillah de, 7 kere Euzu billahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru de. Şimdi 7 kerenin tercüme ediyorum. Ben Allah'a ve kudretine hissettiğim ve çekindiğim şeyi dile getirerek sığınıyorum. Allah'ım sana sığınıyorum bu hissettiğim şeyden. Sana sığınıyorum bu korktuğum şeyden, aniden geliyor beni acıtıyor. 7 kere de böyle de dedi. Osman bin Ebil As diyor ki ben bunu yaptım. Aziz ve celil olan Allah bunu benden giderdi. Artık bende bundan bir iz kalmadı. Bundan sonra da ben ailemi ve diğer insanla aileme ve diğer insanlara bunu emrediyordum ki siz de böyle deyin. 3 kere Bismillah, 7 kere de bu şeyi okuyun, söyleyin. Elinizi de o ağrıyan yerinize koyun. Hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Hadis numarası 3588. Aynı hadis Enes bin Malik'ten de geliyor. Yine Osman bin Ebil As diyor ki dedim ki ey Allah'ın Resulü, bazen şeytan geliyor benimle namazımın ve namazda okumamın arasına giriyor. Kafamı karıştırıyor. Kaç rekat kıldım veya neyi okudum? Resulullah da buyurdu ki bu bir şeytandır, adı da Hinzeb. Adı da Hinzeb'tir. Sen bunu hissettiğinde Allah'a sığın. Sol tarafına tükür, 3 kere tükür. Ben de bunu yaptım, Allah benden bunu gider. Namazda vesvese edenler için güzel bir şey. Adı neymiş? Hinzehi, Hinzeb. Arapçaya da benzemeyen bir isim. Bu namazda insanlara gelip o hali ne kadar kıldın kılmadın ve okudun mu okumadın mı, sen mi sureye teyatına oturdun mu oturmadın mı, insan bir karar verip ona göre gereğini yapacak. Yani şeytan vesvese verdi diye namazı bırakacak hali yok. Tamamlayacak biliyorsunuz yolunu. Fakat bu şeytanın uzaklanması için Allah'a sığın, 3 kere sağ tarafına tükür, o Allah'a sığınma bir afsunlamaya. Hadis Müslim'de geçiyor. Müslim hadis numarası 2203. Avf bin Malik el-Eşya'yı diyor ki biz cahiliye döneminde afsunlama işini yapardık. Dedik ki ey Allah'ın Resulü, bu hususta ne diyorsun? Devam edelim mi? Resulullah da buyurdu ki afsunlarınızı bana bir sunun bakayım, ne ile afsunluyorsunuz? Ondan sonra dedi ki Allah'a ortak koşmayı ifade etmedikçe afsunlamada bir mahsur yoktur. Aynı benzeri bir hadis. Cabir bin Abdullah diyor ki bir zaman Resulullah afsunlama işini yasakladı. Amr bin Hazm'in ailesi gelip Resulullah'a dediler ki yalan Resulü, bizler akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyorduk. Sen bunu yasakladın. Yani yasak mı, yapmayalım mı? Resulullah buyurdu ki o afsunladığınız şeyleri, yani okuduğunuz şeyleri bana bir arz edin. Gösterdiler. Resulullah buyurdu ki mahsuru yoktur. Sizden kim mümin kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Hadis Müslim numarası 2196. Yine Cabir diyor ki benim bir halam vardı. Akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordu. Resulullah afsunlamayı yasakladı. Dayım geldi Resulullah'a. Sen bu afsunlamayı yasakladın. Ben ise akrep sokmalarına karşı afsunlama yapıyordum dedi. Resulullah buyurdu ki sizden kim kardeşine faydalı olabiliyorsa olsun. Tirmizi 2083. Abdullah İbni Abbas dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki herhangi bir Müslüman kul hasta bir adamı ziyaret eder. Hastanın da eğer eceli gelmemişse onun yanında 7 kere şu duayı şunu söylerse Allah ona şifa verir, afiyete kavuşturur. Kolay. Es'elullahel-azim, Rabbül arşil-azim, en yeşfiyek. Es'elullahel-azim, Rabbül arşil-azim, en yeşfiyek. Ben Allah'tan diliyorum. Büyük Allah'tan diliyorum. Yüce arşın Rabbi olan Allah'tan diliyorum sana şifa versin. Allah'ın sıfatlarından büyük Allah, yüce büyük arşın sahibi olan Allah'tan diliyorum. Çok kolay bir dua. Ama bir defa değil, 7 defa. Demek ki hastaları ziyaret ettiğimizde bunu okumamız lazım. Es'elullahel-azim, Rabbul-arşil-azim, en yeşmiyek. Hadis-i şerif, Tirmizi tıp 2083'te geçiyor. Tirmizi'nin hadis numarası verelim, 2083. Müslümanlar, bu hususta yani okuyarak başkalarına üflemeyle ilgili Ebu Said el-Hudri'den, Abdullah İbni Abbas'tan, Ebi Huzame'den gelen hadis var, onları da okuyacağım. Biraz uzun ama tahammül edin. Ebu Said el-Hudri diyor ki, Resulullah'ın sahabilerinden bir topluluk bir yolculuğa çıktılar. Arapların kabilelerinden birinin yanında konaklayıp misafir edilmelerini istediler. Adamlar onları misafir etmediler. Ne var ki onların efendileri yılan tarafından sokulmuş. Her türlü şeye başvurmuşlar, ona bir fayda vermemiş. Bu defa bu kabile, misafir etmeyen kabile birbirlerine ne dersiniz? Şu gelen topluluğun yanına gidelim. Ola ki bunlar buna bir şey yaparlar deyip bize çıkıp geldiler. Ve dediler ki, ey gelen topluluk, bizim Efendimiz yılan tarafından sokuldu. Yani ısırıldı. Her türlü şeyi yaptık, bir fayda vermedi. Sizde bunun için bir şey var mı? İçlerinden bazıları dedi ki, vallahi ben onu afsunlarım. Fakat Allah yemin olsun ki biz sizden misafir edilmemizi istedik, siz de bizi misafir etmediniz. Ben sizi afsunlamam ta ki bana ücret vermeyi taahhüt etmedikçe. Ücret istiyor. Bunun üzere bir sürü koyunla, bir rivayette 30, bir rivayette 40. Adam gidiyor çünkü. Dairi de gider, her şey de gider. Anlaşma yaptılar. O zat çıkıp gitti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bildiğimiz Fatiha. Fatiha'yı okuyup ona affedersiniz tükürdü. Tükürdü derken tu manasına olduğu gibi bir şey tükürtü diye anlamayalım. Elhamdülillahi okuyor, tutu üzerine tükürdü. Adam sanki bir ipten boşanmışçasına rahatladı. Yürüdü, düzgün şekilde yürüdü. Eğri bir yürümedi. Adamlar da vaat ettikleri ücreti onlara verdiler. Onun üzerine sahabiler birbirlerine dediler ki, gelin bunu aramızda bölüşelim. Fakat afsunlamayı yapan dedi, hayır, Resulullah'a gidelim, o aldığımız şeylerin hükmünü soralım. Bakalım ki ne emir buyuracaklar. Resulullah'a geldiler, meseleyi onlara anlattılar. Resulullah o Fatiha'yı okuyup üfleyene dedi ki, Fatiha'nın afsunlama olduğunu da nereden bildi? Doğru yapmış. Bölüşün aranızda. Bana da bir pay verin. Espri yapıyoruz. Hadis nerede geçse? Bukhari. Tıp 39. Yine Bukhari'de. İcare 16. Müslim'de hadis numarası 2201. Ebu Davud'da hadis numarası 3418. Tirmizi'de hadis numarası 2064. İbn-i Mace'de hadis numarası 2156. Ya Müsned-i Muhammed cilt 3 sayfa 2. Gördüğünüz gibi olur mu böyle bir şey? Okumasına karşı işte şey alsın, koyun alsın, moyun alsın, bu üç kaççılık gibi hatırımıza belki gelebilir. Böyle bir şey var mı yok mu hadislerde? Var. Hadiste sahih. Acaba niye ücret aldı? Diyor ya, siz bizi madem misafir etmediniz, ben de bunu istiyorum. Ondan dolayı mı aldı? Resulullah niye onun ona mübah kıldı? Biz de gider birini okursak para alabiliriz mi? Hükümlere girmiyor. Yani her şey birbirine benzemiyor. Kabe'deki Hacer-ül Esvet'le filan yerdeki anıt birbirine benzemiyorlar. O hükümlere girmiyor. Burada sadece böyle bir şey var mı? Yani okumuş mu okumamış mı? Bundan da ne anladık geçen okuduğum hadislerde okuma ayetleri neler geçti? Kul auzleri. Bir şey daha geçti. Kul huvallahi. Burada ne geçti? Fatiha. Aynı hadis dediğim gibi Abdullah İbni Abbas'tan da geliyor. Ebu Hüseyme diyor ki, babam dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ne dersin? Bizim bu yaptığımız afsunlar veya tedavi amaçla kullandığımız ilaçlar yahut ihtiyat maksatla aldığımız tedbirler Allah'ın kaderinden bir şey geri çevirir mi? Dedi ki, o yaptıklarında Allah'ın kaderindendir. Ama hadis anladınız değil mi? Madem ki kader değişmeyecekse ne okuyayım? Geçiyor. Resulullah yapmış desen ondan daha mı iyi biliyorsun? Ne diyor? O da Allah'ın kaderinden, onu yapman da. Hadisi dinleyelim. Çünkü bütün bunların meşruluğunu da bu da takviye ediyor. Tirmizi'de 2065, İbn-i Mace'de 3437, Müsned-i Muhammed cilt 3 sayfa 421'de geçiyor. Evet, bu hadis-i şerifler ve benzerlerinden anladık ki İslam'da meşru bir şekilde afsunlama var. İnşallah bugün burada sona ereceğiz. Gelecek dersimizde Resulullah'ın bazı hadislerinde geçiyor ki sadece şunlara karşı afsunlama olur. Onun manasını, onun dışındakilerine olmaz mı? Onun dışındakilerine de olur. Şunlara olur dediği öncelikle onlara olur. Özellikle zehirli hayvanların sokmasına karşı, bir de göz vermeye karşı. Bunu birçok sahabeden geliyor, göreceğiz. Göz vermeye karşı ve zehirli hayvanların sokmasına karşı afsunlama iyice teşvik ediliyor. Diyor ki bunlar için olmalı gerekir. Yoksa bunların dışındakini olmaz manasına gelmiyor. Ondan sonra caiz olmayan afsunlamaları okuyacağız. Konumuz devam edecek inşallah. Şu an dersimizi hitama erdiriyoruz. Bir şeye deyim. Yer yer Fatiha deniliyor. Bir şeylerin peşinden. Millet de fazla okumak istemiyor. Bid'at meselesi. Aslında Fatiha tabiri caizse ayetle teşbih edilemez. Her derde çaremiş. Haberiniz olsun. Bir münasebeti gelmiş okuyayım diyorsa okusun, ona engel olmayalım. Bid'at demeyelim. Çünkü Eşşafiye, El-Kafiye, El-Vafiye 49 kadar ismi var. Biri de şifa için okunan. Ha burada Fatiha okuyayım, Allah benim hastama şifa versin gibi içinden geçirerek okuyabilir. Burada hemen bid'at işletmeyelim diye bir uyarıyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi. Ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net. Subhanallazi esra bi 'abdihi leylan min el-mescidil haram ila el-mescidil aqsa allazi barakna havlehu.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Nasıl dirilirsek öyle hesap veririz. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gerçeği şöyle beyan eder. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle haşrolur. Bu şu demek oluyor. İnsanlar ahiret rotasını dünyadaki yaşam tarzlarıyla çiziyorlar. Yaşantımız iyi olursa ölümümüz de iyi oluyor. Ölümü iyi olanların ahireti de memur, arzu edilen güzellikle oluyor. Bu ifadeleri lütfen dikkate alınız. Bu dünyada insan kime ne bahane bulmuşsa, kimlere nasıl davranmışsa, o hal ile hallenmedikçe dünyadan göçmüyor. Onun için zikrimizi, fikrimizi, tavır ve davranışlarımızı Kur'an ve sünnet ölçüleri doğrultusunda ifa edelim. Dünya kısa ve çabuk geçiyor. Muhterem Müslümanlar, hayattan ibret almak için tarihte çok dikkat çekici örnekler vardır. Size bu örneklerden birini arz edeyim. Tabiun devrinin tefsir ve hadis alanında ünlü zahitlerin arasında yer alan Said bin Cübeyr vardır. Bu zat Müslümanların gönlünde destani bir kişiliğe sahip olmuş zevat-ı kiramdandır. Böylesi mübarek bir insana dünyanın en zalimleri arasında yer alan Haccac öldürtmüştür. Haccac, Said'in öldürülmesi kararını verince onu karşısına alıp "Seni öyle bir ölümle öldüreceğim ki geçmiş ve geleceklere ibret olacaksın" demişti. Bu sözü duyan Said Haccac'a "Asıl ibretlik sen olacaksın" mesajı verircesine ona güldü. Bu gülüşle kalbine ok gibi saplanan mana ile Haccac telaşla Said'e sordu. "Ne gülüyorsun be adam?" dedi. Said rahmetullahi aleyhin cevabı şu oldu: "Senin Allah karşısındaki cüretine ve bunca zulmüne rağmen Allah'ın sana hala imkan vermesine gülüyorum. Ne kadar acınacak ve gülünecek halin var biliyor musun ey zavallı adam?" dedi ve işkence başladı. Bir gün sonra Said öylesine bitkin düştü ki sesi zor duyulur hale geldi. Şu istekte bulundu: "Ölüm anım yaklaştı. Bırakın da iki rekat namaz kılayım." Haccac kükredi: "Kıl, fakat Müslümanların kıblesinin tersine dönerek." Said bin Cübeyr Hazretleri iki büklüm doğruldu. Gösterilen istikamete döndü ve şu ayeti okudu: "Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yüzüyle karşılaşırsınız." Said radıyallahu anh İki rekat namazını bitirdi, bitirir bitirmez de boynu vuruldu. Her iki gecede bir hatim eden, sık sık ağlayıp yanındakileri de ağlatan, ağlamaktan gözleri şişen Said dünyaya böylece veda etti. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhterem Müslümanlar, kaynaklar bize şu ilginç tabloyu çizmektedir. Haccac ölürken bir türlü canı çıkmıyordu. Dalıp dalıp ayılıyor ve şöyle diyordu: "Said bin Cübeyr beni bırakmıyor ki öleyim. Yakama yapışmış. Beni ne hakla öldürdün?" diye soruyor. Uzun bir can çekişme sonrasında ölen Haccac rüyada görüldü. Şöyle diyordu: "Öldürdüklerimin her biri beni bir defa öldürüyor. Yeniden diriliyorum. Fakat Said beni 70 kere öldürdü." Muhterem Müslümanlar, konunun başındaki ifadelerime dönüyorum. Dünyada nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Neleri amel olarak işlemiş isek onlarla karşılaşacağız. Örnek verdiğimiz vakada meselenin böyle olduğu teyit ediliyor. aklımızı başımıza alalım, yaşam çizgimizi düzgün yapalım. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 107. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 107'de 10. alıştırmada Teemmel ma yeli başlığını görüyoruz. Aşağıdakileri incele anlamında. Hamidun tavilun. Hamid uzundur. Bu cümlenin hemen sol tarafında ma atvele hamiden. Hamid ne kadar da uzun boylu anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir cümle görüyoruz. Hamidun tavilun. Hamid uzundur, uzun boyludur. Sol taraftaki cümle ise ma atvele hamiden. Hamid ne kadar da uzun boylu, ne kadar da uzun anlamında cümleler. İkinci satırda hadihi seyyaratu cemiletun cümlesini görüyoruz. Hadihi seyyaratu cemiletun, bu araba güzeldir. Bu cümlenin sol tarafında devamında ma ecmele hadihi seyyarate, bu araba ne kadar da güzel anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir cümle. Ma ecmele hâzihi seyyârate, bu araba ne kadar da güzel. Üçüncü cümle huve tavilun, o uzundur. Sol tarafta ma atvelehu, o ne kadar da uzun anlamında bir cümle. Son satırda ente sagirun, sen küçüksün. Bu cümlenin devamında ise şu cümleyi görüyoruz. Ma asgarake, sen ne kadar da küçüksün. Peki bu üsluba, yani ma atvele, ma ecmele, ma asgara şeklinde okuduğumuz üsluba Arap dilinde taaccüp üslubu deriz. Fi'lü taaccüp, taaccüp şaşırma ya da beğenme anlamlarıyla tercüme edebileceğimiz bir mana taşır. Buradan hareketle 11. alıştırmada Uktubil cümelel atiyete mustamilen fiilet taaccüb başlığına geçelim. Uktub el cümelel atiyete, aşağıdaki cümleleri yaz. Mustamilen fiilet taaccüb, taaccüb şaşırma fiilini kullanarak aşağıdaki cümleleri yaz anlamında bir talimat var burada. Birinci cümle unzur ila haulâit tullâbil cududi, bu öğrencilere, bu yeni öğrencilere bak. Unzur ila haulâit tullâbil cududi, bu yeni öğrencilere bak. Hum kesîrun, onlar çok. Peki şimdi hum kesîrun, altı çizili hum kesîrun cümlesini kullanarak bu cümlenin hemen solunda devamında boş bırakılan yere onlar ne kadar da çok anlamını ifade edecek bir taaccüp üslubuyla kurulmuş bir cümle yazacağız. Peki o zaman bu cümle ne olacaktır? Ma ekserahum'dan başkası olmayacaktır. Ma ekserahum, taaccüp fiilinin efendim vezninin ma ef'ale olduğunu söylersem, bundan sonraki alıştırmalarda bu vezni kullanarak sizden isteneni yerine daha kolay, daha rahat getirirsiniz diye düşünüyorum. Taaccüp üslubunun vezni ma ef aledir.

ma'ef'ale. Bir de şuna dikkat edin lütfen. Ma'atvele hamiden cümlesinde hamiden. Ma'ecmele hâzihi seyyârate cümlesinde es-seyyârate. Bu kelimelerin mansup kullanıldığına dikkat edin. O zaman ma'ef'aleden sonra söz konusu isim eğer nekira olacaksa fetha tenvini ile mansup bir şekilde gelecek. Marife olacaksa yine fetha ile mansup olarak gelecek demektir. Yani ma ef'ale sonrasında isim nekira gelecekse ismen, ma ef'ale sonrasında isim marife gelecekse el isme formülüyle cümleleri oluşturmamız gerektiği bilgisini sizinle paylaşırsam bu alıştırmada, alıştırma 11'de sizden isteneni yerine daha kolay getirirsiniz diye düşünüyorum. Alıştırmanın devamı sayfa 108'de arka sayfada. Buraya bakalım. İkinci cümle: Unzur ila hâzihi seyyârati. Bu arabaya bak. Hiye cemîletun. O güzel. Peki şimdi o ne kadar da güzel anlamını ifade etmek için ne diyeceğiz? Ma ecmele ha diyeceğiz. Hocam hani ma eksara, ma asgara, ma ecmele gibi ifadelerden sonra mansup bir isim gelecekti. Burada niçin mansup bir isim kullanmadık? Yani fetha ile hareket edeceğimiz bir isim kullanmadık derseniz bunu şöyle izah ederim. Burada unzur ila hâzihi seyyârati hiye cemîle cümlesinde bu araba güzel veya şöyle söyleyelim bu arabaya bak o güzeldir anlamındaki bu cümlede otomobilden bahsedildiği söz konusu işte gündem edilen hususun otomobilin arabanın güzelliği olduğundan hareketle ma ecmele es-seyyarate demedik de böyle demeyiz de ma ecmele ha der otomobilin arabanın yerini tutacak ha zamirini kullanırız. Es-seyyaratenin yerini tutacak ha zamirini kullanırız. Üçüncü cümle: Huve fakirun. O fakirdir. O ne kadar da fakirdir. O ne kadar da yoksuldur anlamında ma efkarahu diyeceğiz. Ma efkarahu. Ma ef'ale artı isim veya artı zamir formülünden hareketle ma efkarahu o ne kadar da yoksul demiş olacağız. Dördüncü ve bu alışmanın son cümlesi: Eraeyte zâkel beyte. Şu evi gördün mü? Huve sagîrun. O küçük. Peki şimdi o ne kadar da küçük anlamındaki cümleyi siz oluşturmaya çalışın bakalım. Burada size söz hakkı veriyorum. Eraeyte zâkel beyte huve sagîrun. Formülümüz neydi? Ma ef'ale artı zamir. Bu zamiri kullanırken ne yapacağız? Büyüklüğünden, küçüklüğünden, güzelliğinden, darlığından, genişliğinden, her neyse yeniliğinden, eskiliğinden, uzunluğundan, kısalığından bahsettiğimiz isim neyse söz konusu o ismin cinsiyetini gözeterek, cinsiyetini göz önünde bulundurarak müzekker ya da müennes bir zamir kullanacağız. Evet, cevabınızı oluşturabildiniz mi? Ne dediniz? Huva sagirun, o küçüktür. Şimdi siz o ne kadar da küçük diyeceksiniz. Peki o ne kadar da küçük diye taaccüp bildireceğimiz unsur nedir? Elbeyt. Peki o halde elbeyt müzekker midir? Müzekkerdir. Vezin ne? Vezin ma ef'ale. Taaccüp vezni, taaccüp üslubu ma ef'ale. Peki bundan sonra bir zamir getireceğim. Getireceğim zamir de cinsiyet bakımından efendim elbeyt kelimesinin cinsiyetiyle uyumlu olacak. O zaman cümlemiz ma esgarahu olmalı. Ne olmalıymış efendim? Ma esgarahu, o ne kadar da küçük anlamında ma esgarahu olmalıymış. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 108'de El Kelimatul Cedidetu bölümündeyiz. Eddersul Hamise Aşara
15. ders başlıklı dersin artık son iki satırındayız. Mak'adun makaidu, koltuk, oturak anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir kelime. Sonra ya ebeti eşittir ya ebi denmiş. Ya ebeti ya ebi ile eş anlamlıdır bilgisi burada kaydedilmiş. Biz bunu babacığım anlamıyla tercüme ederiz. Ya ebeti ya ebi anlamında babacığım. Fi esnai sırasında, anında, esnasında diye tercüme edebileceğimiz bir ifade, bir anlam taşır. Fi esnai esnasında, sırasında veya anında. Peki kezzebe yekzibu ne demek? Yalan söyledi. Kezzebe yekzibu, kezzebe mazisi, yekzibu ise muzarisi. İngalebe yengalibu, evet İngalebe yengalibu. Bu kelime ders içerisinde geçti hatırlarsanız. İngalebe devrildi veya değişti anlamıyla tercüme edebileceğimiz bir fiil. İngalebe devrildi, değişti. Peki beka yepki, bu da ağladı, ağlıyor anlamıyla tercüme edeceğimiz bir fiil. Beka mazisi, yepki muzarisi. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 109'da Eddersu Sadise Aşara 16. ders başlığıyla verilen derse geldik. Şimdi burada verilen diyaloğu okuyup anlamaya çalışalım. Diyalog babanın sözüyle başlıyor. El ebu eturidune şey'en minessuqi ya ebnai, enel ana ezhebu ilel mescidi ve seezhebu ilessuqi ba'des salati. Eturidune şey'en minessuqi ya ebnai, yavrularım çarşıdan bir şey istiyor musunuz? Enel ana ezhebu ilel mescidi, ben şu anda camiye gidiyorum. Ve seezhebu ile suqi ba'de salati, ve namazdan sonra çarşıya gideceğim. Yavrularım çarşıdan bir şey istiyor musunuz? Ben şimdi camiye gidiyorum ve namazdan sonra çarşıya gideceğim. El ebna'u çocuklar. Naam nuridu eşya'e kesira, evet çok şey istiyoruz. El ebu mada turidu ya Ömer'u, Ömer ne istiyorsun? Ömer'u uridu kalemen, bir kalem istiyorum. El ebu ema indeke kalemun, senin kalemin yok mu? Ömer'u bela, elbette var, tabii ki var. Endi kalemun ezraku, benim mavi bir kalemim var. Uridu kalemen ahmara, ben kırmızı bir kalem istiyorum. El ebu mâzâ turîdu ente ya Amr? Amr sen ne istiyorsun? Amr uridu defteran, ben bir defter istiyorum. El ebu emeşteraytu leke defteran fil usbu'il mâdî, geçen hafta ben sana bir defter almadım mı? Amr bela, aldın, evet tabii ki aldın. Velakinne zâke deftara varakuhu gayru musattar, uridu defteran zâ varakin musattar. Evet, Amr babasının ben sana geçen hafta bir defter almadım mı sorusunu bela, elbette tabii ki aldın anlamında bir ifadeyle cevapladı. Ve arkasından şu sözü söyledi. وَلَكِنَّ ذَاكَ الدَّفْتَرَ وَرَقُهُ غَيْرُ مُسَطَّرِ, fakat o defter çizgisiz. Fakat o defter çizgisiz. اُرِيدُ دَفْتَرًا ذَا وَرَقٍ مُسَطَّرِ, fakat ben çizgili bir defter istiyorum.
El-Ebu, ماذا تريد أنت يا هشام؟ هشام, sen ne istiyorsun? هشام, أنا ما أريد شيئا الآن. Ben şimdi bir şey istemiyorum. Ben şu anda bir şey istemiyorum. El-Ebu, أين أخوك الحسين? Kardeşin Hüseyin nerede? هشام, huve fil hammam. O banyoda. Veya tuvalette. El-Ebu, ماذا يريد هو? O ne ister? O ne istiyor? هشام, huve يريد حلاوة. O tatlı istiyor. O tatlı istiyor. El-Ebu, ماذا تريدن يا بنات? Kızlarım, siz ne istiyorsunuz? Siz ne istersiniz? Aişe, ya ebeti, أنت اشتريت لي ملفا قبل أسبوع أريد الآن ملفا آخر. Babacığım, siz bana geçen hafta bir dosya almıştınız ya da dosya aldınız. أريد الآن ملفا آخر. Ben şimdi başka bir dosya istiyorum. Ben şimdi başka bir dosya istiyorum. El-Ebu, ماذا تريدين أنت يا حفصة? Hafsa, sen ne istiyorsun? Hafsa, أريد حقيبة. Ben bir çanta istiyorum. El-Ebu, أما عندك حقيبة? Senin bir çantan yok mu? Hafsa, بلى عندي حقيبة حمراء. Elbette, tabii, benim bir çantam var. عندي حقيبة حمراء. Benim kırmızı bir çantam var. أريد حقيبة أخرى سوداء. Ben başka siyah bir çanta istiyorum. Ben başka siyah bir çanta istiyorum. El-Ebu, ماذا تريدين يا سعاد? Suat, sen ne istiyorsun? Suat, عندي مسطرة صغيرة. أريد أخرى كبيرة. عندي مسطرة صغيرة. Benim küçük bir cetvelim var. Uridu uhra kebira. Başka büyük bir cetvel istiyorum. Uridu uhra kebira. Başka büyüğünü istiyorum. El-Ebu, ve mâzâ turidîne enti ya Leyla? Leyla, sen ne istiyorsun? Sen ne istersin? Leyla, uridu mushafen zâ harfin kebirin. Ben büyük harfli bir mushaf, bir Kur'an-ı Kerim istiyorum. Büyük harfli bir mushaf istiyorum. El-Ebu, Ema turidine şeyen ya Selma? Selma, sen bir şey istemiyor musun? Ema turidine şeyen ya Selma? Selma, sen bir şey istemiyor musun? Selma, bela. Elbette, tabii ki istiyorum. أريد معجما إنجليزيا وآخر فرنسيا. Ben İngilizce bir sözlük, bir başkası da Fransızca. Yani ben İngilizce bir sözlük, bir de bir başka sözlük olarak da Fransızca sözlük istiyorum. أريد معجما إنجليزيا وآخر فرنسيا. Ben biri İngilizce ve bir diğeri de Fransızca bir sözlük istiyorum. El-Ebu, Ema turidu ummuki şey'en? Annen bir şey istemiyor mu? Ema turidu ummuki şey'en? Annen bir şey istemiyor mu? Annen bir şey istemez mi? Selma, ma edri, bilmiyorum. Es'eluha, ona sorayım mı? Ma edri, bilmiyorum. Es'eluha, ona sorayım mı? El-Ebu, naam, is'eliha, evet, ona sor. Selma, tahrucu thumme tedhulu ba'de qalilin. Selma çıkar ve biraz sonra girer. Hiye tekulu inneha turidu thalâsete emtârin min hâzel kumâşi. O bu kumaştan 3 metre istediğini söylüyor. O
bu kumaştan 3 metre istediğini söylüyor. Xuz hazen nemudece ya ebeti, bu numuneyi al babacığım. Bu numuneyi al babacığım. El ebu seeşteri lekum ma turidune inşallah. İnşallah istediklerinizi alacağım. İnşallah istediklerinizi alacağım. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, Radyo Dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı Arapça öğretim serisinin ikinci cildinde sayfa 109 ila 111 arasında yer alan Eddersus Sadise Aşara 16. ders başlıklı dersi okuduk, tercüme ettik ve sayfa 111'de temarin başlığına kadar geldik. Efendim siz buradan temarin başlığından birinci alıştırmadan başlayarak ileriye doğru gidebildiğiniz kadar gidin, okuyabildiğiniz kadar okuyun. Sizden istenenleri, özellikle parçayla ilgili olanları cevaplayın. Diğer yeni bir konu anlatımı ihtiva eden bölümleri ise programlarımızın gelecek bölümlerinde inşallah size arz edelim. Bu bilgileri size kazandıralım. Efendim Radyo Dershanesi'nde programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin de sonuna geldik. Arapça öğrenmenizde hepinize zihin açıklığı ve üstün başarılar duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Fi emanillah.

0: düşünen insanlar için.
1: Bugünkü Ebu Talip özelliği taşıyan insanlara da şunu hatırlatmak gerekiyor. Yani siz Müslümanları seviyorsunuz. Müslümanları destekliyorsunuz. Peygamberi koruyorsunuz ya da Kur'an'ı korumaya çalışıyorsunuz. Ama gelin Müslüman olun. Müslüman olmadığınız sürece La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmediniz ve İslam'ın gereklerini namazıyla, orucuyla, kulluğuyla kabul etmediniz ve pratikte göstermediğiniz sürece bu desteğinizin size sadece cehennemde azabınızın azalmasına neden olacağını unutmayınız. Ama cehennemden kurtulmanın tek yolu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine şehadet etmek demek zorundayız. Şüphesiz ki Ebu Talip diğer zalimler gibi cehennemde ateş azabını görmeyecek ama onun gördüğü azap da cehennemde olacak. Bu insanlar Ebu Talip gibi olsa da, Ebu Talip gibi olmasa da, direkt peygambere ve Allah'a düşman olsa da, Allah'a ve peygambere düşman olmayıp peygamberi desteklemekle birlikte Müslüman olmasa da kendilerinden başkalarına zarar vermezler, ancak kendilerini helak ederler, bunlar bilmiyorlar. Hele hele Allah'a ve peygambere savaş yaşayanlar, Müslümanlara savaş yaşayanlar sadece kendilerine zarar veriyorlar, başkalarına zarar veremezler ki.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz,
0: dediler.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler. Hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem. قل للبرية عزمنا متوقد قدما سنمضي لن نعود إلى الورى حتى ترفرف في السماء راياتنا ويسود شرع الله أوطان الورى ما ضرنا ظلم الطغاة وبغيهم أو ساءنا قول الحسود المفترى فجهادنا حق ومنهجنا هدى وشيوخنا شهب وموطننا الذرى شهدت لنا البيض الرقاق بأننا فسد نموت ولا نذل ونسترى.

İnsanlık hüsranın tüm boyutlarını yaşıyor. Şirkin zulmü globalleşiyor. Çağ, imaj, kandırma, vitrin, reklam, tüketme ve tükenme çağı. Çılgınlık, azgınlık ve isyan hiçbir sınır tanımıyor. Nice insan İslam'ı mükemmel yaşayanlara şahit olamadığı için İslam'ı alternatif olarak görmüyor. Hatta kurtarıcısına düşman oluyor. Müslümanların da önemli bir kesimi Müslümanlığı bilmiyor. Bilenlerin de yapabileceklerinin tümünü yaptıklarını iddia etmek zor. Bu ortamda teknik imkanlarla donanan, devletleşen, küreselleşen fitne sadece yapanları değil, tüm insanlığı kemiriyor. Ülkeler, sokaklar, evler, beyinler, gönüller işgale uğramış durumda. Müslüman olduğunu iddia edenlerin de büyük bölümü bilinçsizce şirkin kucağına atılıyor, kurtuluşu zalimlerin safında, Amerika ile işbirliğinde, Avrupa Birliği'nde arayıp ifsadı ıslah zannediyor. Unutmayalım, Müslümanlar için temel referans Ankara, Washington, Danimarka kriterleri değil, mutluluk çağının Mekke ve Medine ölçüleridir. Batıdan gelen her türlü teknik aygıtın yan etkileri vardır. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar şöyle derler: Batılıların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki teknik ve teknolojik aygıtlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. TV, radyo, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, düşünmek yetecektir. Kur'an'dan yola çıkarak rahatlıkla diyebiliriz ki, imanın esası doğruluk, münafıklığın esası da yalandır. Yalancılık, nifakın ve küfrün dışa yansımasıdır. Müminin temel özelliği, niyetlerinde, söz ve davranışlarında doğruluk, münafık ve ikiyüzlü kafirlerin temel özelliği de eğriliktir, yalandır, hile ve aldatmadır. Yalancılık, tabii ki sadece dille olmaz, bedenle, işaretle, yazıyla, internetle de olur. Yalan, fıtrata ters olduğu için insan beyni başta olmak üzere birçok organın çalışma yapısı anormalleşir, yalan söylemek için daha anormal ve olağan dışı efor sarf etmek zorunda kalır. Kalp ritimlerinde değişiklik, çeşitli salgılarda farklılık, heyecanın artması gibi sinir sisteminde anormallikler ortaya çıkar. Bu normal dışı davranışları tespit eden yalan makinesi, insanın yalan söylediğini büyük ihtimalle tespit eder. Beden dili de yalanı çoğunlukla ele verir. Yalanı, insan ruhu, vicdanı, psikolojik yapısı, fıtratı, hatta organları, özellikle de imanı kabul etmemektedir. Günümüzdeki stres, ruhi bunalım ve sebepsiz sıkıntıların, suçluluk duygusu, intihar isteği gibi manevi hastalıkların büyük bölümünün yalanla ilgisi olduğunu söylemek zor olmaz. Bunlar, yalancılara verilecek esas uhrevi cezanın küçük avanslarıdır, yalandan kaçınan sadıklar doğrularsa, bütün bu acılardan ve vicdan azabından emin oldukları gibi, bu doğruluklarının karşılığını esas olarak ahirette alacaklardır. Unutmamak lazımdır ki, esas ceza ve ödül yeri ahirettir.

0: Teknoloji, yalanı yaygınlaştırma ve yalan dünyayı sevdirme konusunda imkanlar sunuyor. İnsancıklar, robotlar içinde robotlaşıyor. Makineler arasında makineleşiyor. Kendisi de bir eşyaya, oyuncağa dönüşüyor insanımsı yaratık. Teknoloji, insan adlı varlığı gerçeklerden, haktan koparmak için oyunlar, oyuncaklar üretiyor. Böylece insanat bahçesine döndürdükleri arenada insanlar da oyuncak haline geliyor. Oyuncaklaştırdığı insanlarla oynuyor Batı. Kurguluyor, kuruyor, pillerini takıyor, elindeki kumandasıyla yön veriyor, modern köle haline getiriyor. Kim demiş kölelik tarihe karıştı diye? En vahşicesi bu asırda uygulanıyor. Sadece bedenine hükmetmiyor, zihnini ve gönlünü de köleleştirerek Allah'ın kullarını teknoloji putuna tapınan uyuşuk esirler haline getiriyor. İnsan adlı muhteşem varlık teknoloji sayesinde mutfakla tuvalet ve yatak odası arasında gidip gelen bir makineye, bilgisayar fişine, kafasından bağlı uzaktan kumanda edilen bir aygıta dönüştürülüyor. Maleani denilen faydasız şeyler kulluğun önünü tıkıyor. Allahsız, namazsız, davasız yaşayabilen yeni gençlik, televizyonsuz, müziksiz, filmsiz, internetsiz, chatsiz ve cepsiz bir dünya düşünemiyor. Düşünemiyor ne yaratanını, ne kendini ve yaratılış amacını. Sanal bir dünya oluşturuyor teknoloji. Sanal, yani gerçek olmayan, hakikatten uzak, sahte bir dünya. Kullananları da matriksleştiren, sanallaştıran, giderek banallaştıran sahte bir alem. Sanal, gerçekte aslı olmayıp zihinde tasarlanan mevhum demek. Banal da basit, adi, bayağı, sıradan anlamına gelir. Hakikat adlı anneyle bağını koparan, fıtrat ve vicdan ne demek bilmeyen yeni nesil, sanalın kucağında teknolojinin sahte memelerinden hormonlu, uyuşturan ve zehirleyen süt emerek hayatını idame ettiriyor. Uyuşturucuyla, zehirle, abur cuburla nasıl hayat sürülürse öyle bir hayat. Ha yat, ha bu zehri tat. Tat ve yat. Yat ve uyu. Uyu ve unut. Unut ve uyuş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim,

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Tefsir dersimize Lokman suresinin 6. ayeti kerimesiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in her suresi, her ayeti, her cümlesi ve her kelimesi bizim bu dünyada neyi nasıl yapacağımız ve Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna tertemiz nasıl geleceğimizi öğretmek üzere indirilmiştir. Günlük hayatta karşılaşacağımız olayların doğru, iyi ve güzel yönlerinin nasıl elde edileceğini, olaylara nasıl güzel bakılacağını ve nasıl güzel neticeler alınacağını emrediyor, tavsiye ediyor, bazı kötülüklerden yasaklıyor ve bunların nasıl yapılacağını öğretmek üzere de canlı örnekler veriyor peygamberlerin hayatından. Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesinde de Rabbim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَر۪ي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ buyuruyor. Bir kısım insanlar diyor Rabbim, bir kısım insanlar sözlerin eğlenceli olanını satın alırlar, para verirler, doğru olmayan, insanların yalnız nefsine hitap eden, yalnız eğlenceyi gerektiren şeylere para verirler ve onu satın alırlar. Bununla tabii hedefleri de kötü. لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bilgisizce Allah Celle Celaluhu'nun yolundan insanları alıkoymak için bunu yaparlar diyor. Şimdi burada insanlar ikiye ayrılmış oluyorlar. Bir, eğlenen ve eğlendiren insanlar. İki, o insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için o eğlenceleri ortaya süren insanlar. Kendisi eğlenmiyor o. O eğlendirdiği insanlara bakarak eğleniyor. Veya Allah'ın yoluna giden insanları yollarından alıkoymanın zevkine vararak eğleniyor. İşte asıl Kur'an'ın hedeflediği bu tür insanlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Nadr bin Haris denen adam Bizans'a ve İran'a ticaret nedeniyle gittiğinde oralardan getirdiği Zaloğlu Rüstem hikayeleri, eski İran hikayeleri veya Bizans'ın İsfendiyar hikayelerini, İskender hikayelerini getirir. İnsanlara dermiş ki, buyurun Muhammed'in kitabını okuyacağınıza bunları okuyun dermiş. Tefsirlerimizde bu nakledilir. Ve yine aynı adam cariyelerinin müzik dersini aldırır, insanları eğlendirmek için onları her yere dolaştırır ve bunu daha çok yapın ki insanlar Muhammed'in yanına gitmesinler, onun kitabını dinlemesinler, sizi dinlesinler diye teşvik edermiş. Orada eğlendirenler alet. Asıl Kur'an'ın hedeflediği kişi eğlendirenlerdir. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yeniden söyleyeyim. Eğlenenlerle eğlendirenler hedefleniyor. Eğlendirenlerin de niyetleri eğer biz bunu yapmakla İslam'ın önünü keseriz, İnsanların Allah'a giden yolunu şeytana doğru çeviririz niyetiyle yapacak olursa bu Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği insanlar arasına girer. Ve yettehizeha huzuva, ve onu bir eğlence yerine alır. Ulaike lehum azabun muhin. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayet-i kerime genelde bize şunu söyler. Hangi şey ki insanı Allah'ın kitabından alıkoyarsa, hangi şey ki insanı Allah'ın dininden alıkoyarsa, hangi şey insanı Allah'ın yolundan alıkoyacak olursa, o şey Kur'an'da bahsedilen lehvül hadis, lehvel hadis'dir. Gayreti diniyesi yerinde olan bir değerli dostum bana şu kitabı okudun mu diyor. Okumadım dedim. Birisi 10 sene 20 sene üst makamlarda bulunmuş, belirli hizmetler vermiş, bir hatırat yayınlamış. 600 sayfayı geçkin bir hatırat. Dedim bunu kaç günde okuyabilirsin? Dedi ki bir 20 günü bulur veya 30 günü bulur, yani bir ay. Peki kaç tane hatırat okudum? Dedi ki şu kadar, çok fazla. Yani hatırat hastası. Peki dedim Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğumu bir defa okumuştum diyor. Ben bu İstanbul şehrinde 1981 yılından bugüne kadar birkaç defa cemaatin huzurunda, üniversite öğrencilerinin huzurunda Kur'an-ı Kerim'i anlatarak baştan sona hatmettim. Bir de derslerime hazırlanırken birkaç tefsirden okudum ve ben yine derslerime hazırlanırken yeniden okuduğum kitaplardan aldığım zevki yeryüzünde başka bir eğlence merkezinden veya mekanından veya şuradan buradan veya filan kitaptan almadım. Epeyce kitabım var, yani 3000'in üzerinde kütüphaneli kitabım var benim. Ama Kur'an ve Kur'an çevresinde yazılmış kitaplar kadar zevkli, tatmin edici, huzur verici başka bir kitaba da rastlamadım. Okunmasın demiyorum, okunsun. Her kitap okunsun ama ömrümüzün sınırlı olduğunu bilin. Her kitap okunsun derken, yani bir yılda dünya genelinde şu kadar bin değil milyon kitap yayınlanırmış. Bir kere buna ömrümüz yetmez. Öyleyse seçici olacaksınız. Dünyamıza ve ahiretimize faydalı olanları okuyacaksınız. Öylesine bir kitap sıralaması yapıyorsunuz ki Kur'an okumaya sıra gelmiyor. Öyleyse o kitaplarda lehvel hadisin içerisine girerler. 7. ayet-i kerime ve izâ tütle aleyhi âyâtünâ vellâ müstekbiran keenlem yesmâhâ keenne fî üzüneyhi vakrâ febeşşirhu bi'azâbin elîm. O bir grup insan demişti insan 6. ayet-i kerimede, Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesinde o bir kısım insan, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için sözlerin eğlendiricisini satın alırlar. O insanlara ayetlerimiz okunduğunda kibirlenerek sırt döner diyor Allah Celle Celaluhu. İslami gayreti ve hassasiyeti yerinde olan kardeşlerim bazen bana şöyle bir olayı naklederler. Derler ki hocam şöyle bir mekandaydık, şöyle bir insan grubuyla beraberdik. Bir konu konuşuluyordu. Tam o konuya uygun Kur'an'dan bir ayet okudum. Ki o ayet orada hepimizin beyninde, aklında, fikrinde, düşüncesindeki tereddütleri ortadan kaldırıverecek bir ayetti. Herkesin işte buldum diye sevineceğini zannettiğim bir ayeti okudum. Ama içlerinden bir tanesi karıştırmayın canım, Kur'an'ı karıştırmayın bu işe dedi. Dedim ki üzülme, O tür insanları gördüğün vakit de üzülme. Hatta o adama biraz daha şefkat ve merhametle bak. Hani gıdasızlıktan ve üşütmekten hastalanmış adama en gıdalı yemekleri gözünün önüne getirdiğinizde yüzünü buruşturur ve yüzünü çevirir. Zorla yedirmeyin ona. Yedirirseniz kusar. Doktor ne yapıyor? Önce serum veriyor, sonra yağsız yemekler yediriyor. Yani onun yüz çevirmesi kendi iç hastalığından kaynaklanmaktadır. O iç hastalığının da adı istikbar hastalığıdır. Burada vella müstekbiran, istikbar hastalığına tutulmuş bu adam, kendisini büyük gören, kendini yaratandan kendini büyük gören. Ne biçim hastalık biliyor musunuz? Kendini yaratandan kendini büyük gören. Olur mu hocam? Ya böyle kimse kendini yaratandan büyük görmez. Bakınız, ben Allah'ın Kur'an'ında bildirdiklerine değil, ben Bush'un dediklerine uyarım, Batı'nın değerlerini kabul ederim diyen adam, o Batı'da beğendiği adamı Allah'tan üstün gören adamdır. Bu da bir istikbar hastalığıdır. Tedavi edilmesi gerekir. Sanki duymamış gibi davranır. Sanki kulaklarında kurşun varmış gibi hareket eder. Rabbim diyor ki ona da alçaltıcı, acıklı azabı müjdele diyor. İnnellezine amenu ve amilus salihati lehum cennatin naim halidine fiha va'dallahi hakka ve huvel azizul hakim. İman edip ameli salih işleyenler, şüphesiz onlara naim cennetleri vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti çok duyarsınız, çok okursunuz. İnnellezine amenu ve amilus salihati. İman kelimesinin hemen arkasından ameli salih gelmektedir. Yani özünüz güzel olacak ama sözünüz de güzel olacak. İçim iyi diyorsunuz, iyidir. Dışınız da iyi olacak. Davranışlarınız iyi olacak. Yürüyüşünüz, bakışınız, tutuşunuz, insanlara karşı konuşmanız güzel olacak. Hakkın rızası için halkın rızasını kazanmaya gayret göstereceksiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bütün emir ve yasaklarının yerine getirilmesi için çok dikkatli olunacak. Ameli salih o. Yani hani ağaç güzeldir diyoruz ama ne zaman diyoruz onu? Yapraklar açtığında, çiçekler görüldüğünde. Kuru ağaçlar kesiliyor, kurumuş deniliyor. Ağaçtır ama, kurusu da ağaçtır ama. Fakat yaprak ve meyve vermeyi verince, çiçek vermeyi verince ağaçlığını kaybediyor. İmanım var diyoruz ama o iman var ise dışarıda çiçek açması gerekiyor. Meyve vermesi gerekiyor. Amel halinde görülmesi gerekiyor. İman özde iman olursa, dışta da o eyleme dönüşürse, ameli salih dediğimiz eylemdir. Yani kişinin adım atışından, ki Kur'an-ı Kerim'de adım atışımız dahi eğitimden geçirilir. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضُ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا diyor Rabbim. Yeryüzünde yürürken kibirlenilmemesi gerektiğini. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Allah'ın kulları, o Rahman'ın kulları yeryüzünde yumuşak, nazik ve kibar yürürler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yürüyüşümüzden, yatışımızdan, kalkışımızdan, iş yapışımızdan, sanatımızdan, ticaretimizden, siyasetimizden, uluslararası münasebetimizden tek başımıza kendimizle olan ilişkimize kadar her şeyimizi düzene koyan Kur'an-ı Kerim'in bu emir ve yasaklarının yerine getirilmesine biz amel-i salih diyoruz. Bütün bunları yerine getiren cenneti hak ediyor. Lehum cennetun naim. Her türlü nimetlerin bol bol olduğu o cennet o müminler içindir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada güzel evler yapıyoruz. Yapılırken eskimeye başlıyor. Dökülmeye başlar. Arada bir boyatma ve söküklerini tamir etme durumunda kalıyoruz. Bir müddet sonra yıkıp yeniden yerine yapma durumunda kalıyoruz. Ağaçlar yaşlanıyor, çürüyor, ölüyor. Doğanlar ölüyor, bitenler çürüyor. Ya cennet? Halidine fiha. Orada ebedi olarak kalacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Bu da Allah'ın gerçek, şüphesiz gerçekleşecek olan bir vaadidir. Vaadallahi hakka. Ve huvel azizul hakim. O Allah her şeye gücü yetendir. Yani solmayan çiçekleri yaratacak o. Ölmeyen insanları ve sevgilileri yaratacak olan yine o. Bu dünyada sevdiklerimiz gözümüzün önünde solup gidiyor. Ölüp gidiyor. Ölümsüzlük var. Solmamak var. Ölmemek var. Ve hiçbir zaman güzelliğinden bir anlığına kaybetmek şöyle dursun, fazlalaşmak var. Yani özet, gönüllerin görmediği, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği güzellikler var ve orası da ebedidir diyor Allah Celle Celaluhu. 10. ayet-i kerime, Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Halakas semavat bi gayri amedin teravneha ve elqa fil ardı revasiye en temide bikum ve betse fiha min kulli dabbe وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَر۪يمٍ. Şu gördüğümüz gökleri direksiz olarak yaratan o Allah Celle Celaluhu'dur. Gökleri görüyorsunuz. Göklerin direksiz olduğunu da görüyorsunuz. Yani Mimar Sinan'a hayranız biz. Süleymaniye Camii'ni yapmış, Selimiye Camii'ni yapmış ve o kubbeyi orada nasıl durdurmuş diye hayranız. Gökyüzünün hacmini bize ilim adamlarımız söylediler mi? Söylemediler. Söylemediler. Yani gökyüzündeki tavanımızın çevresi ne kadarmış? Söylemediler. Çünkü daha bilinmiyor. Verilen rakamlar işte filan yıldızın ışığı bize 5 milyon ışık yılında geliyor diyorlar. Yani rakamlar yetersiz olduğundan 5 milyon ışık yılı gibi kelimelerle ifade ediveriyorlar. Peki o gök kubbeyi gökyüzünde durduran Allah Celle Celaluhu'nun gücü, onu bir hesap edin. Hesaba gelmez. Onu en güzel ezan-ı Muhammedi'de söylediğimiz Allahu Ekber kelimesi ifade eder. Günümüzde elindeki silahlara ve sahip olduğu ordulara bakarak gözü korkmuş bazı insanlarımız şöyle diyorlar. Efendim yapılacak bir şey yok. Adamın verdiğini yutacağız, dediğini tutacağız. Çünkü dünyayı o yönetiyor. Bir adam için, bu bir devlet için söyleniyor. Bu yazılıyor. Bu söyleniyor, bu konuşuluyor. Bazı insanlar iç dünyasında Allah korkusu azalmış ama insan korkusu büyümüş olan insanlar bunu söylüyor. Peki sahip olduğu Allah'ın gücüyle oranlandığında ne olur? Onun makamı Allah Celle Celaluhu'nun her gün bizim okuduğumuz وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. Kürsisi gökleri ve yeri kuşatan o Allah Celle Celaluhu, onun gücü karşısında bunun makamı, otoritesi, gücü ne kadar? Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nde yaptığı kubbe ile gökyüzündeki kubbenin arasında oran ne ise, şu anda dünyanın en güçlü devletiyim diyen adamın gücü ile Allah Celle Celaluhu'nun gücü arasındaki oran da o kadardır. Yani çölde bir kum taneciği kadarmış dünyamız diğer gökyüzündeki yıldızlara ve diğer alemlere göre. Bir kum taneciğinin içerisinde biz kavgalar yapıyoruz. 6 milyar insan bize göre büyük bir dünya ama gökyüzüne göre, ilim adamlarının ifadesine göre çöldeki kum tanesi gibiymiş dünya. Diğer alemlere göre, diğer yıldızların büyüklüğüyle oranlandığında, yeryüzünde bakıldığında kumdaki, kum deryasındaki bir tek kumun büyüklüğü dünyaya göre ne kadar küçükse, diğer yaratılmış yıldızlar yanında da dünya o kadar küçükmüş. Yani bir kum tanesinin üzerinde 6 milyar insan birbirimize girmiş kavga yapıyoruz. Sen büyüksün, ben büyüğüm kavgası var bir de. Yahu etmeyin, eylemeyin. En büyük Allah Celle Celaluh'tır. Bunu görüyorsunuz. Gözlerinizi çevirin. Ferci'il besara hel terâ min futûr. Thümmerci'il besara kerrateyni yengalib ileykel basar. Bak, yeniden bak, tekrar bak diyor Allah Celle Celaluhu Mülk suresinde. Tekrar tekrar bak. Göklere baktığımızda gökyüzünde herhangi bir çatlaklık göremeyiz. Gökyüzünde bir direk de göremeyiz. Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Kubbesi'nde direkler var. O kubbenin dayanakları var. İstinat kuleleri var. Kubbelerin dayandığı istinat kuleleri var. Ama gökyüzünde böyle bir şey de göremezsiniz diyor. Onun da kendi içerisinde bir mantığı var. Allah Celle Celaluhu külle şeyin halaknâhu bi kader diyor. Her şeyi bir ölçü içerisinde yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve elgâ fil arzı revâsiye en temîde biküm ve bethe fîhâ min kulli dâbbe. Yeryüzü sizi rahatsız etmesin, çalkalamasın diye yeryüzünde dağlar kıldı diyor Allah Celle Celaluhu. Gökyüzünü direksiz yarattı. Yeryüzünde de yüksek çivi gibi dağları yerleştirdi ki sizi dünya çalkalamasın, rahatsız etmesin diye. Ve o dünyanın her tarafına hayvanları saçı verdi diyor, dağıtı verdi, yayı verdi diyor. Hazreti Adem'den beri tabiat işleyip geliyor ve öncesi de var. Çünkü Hazreti Adem yaratılmadan önce dünya yaratılmıştı ki bu dünyaya Hazreti Adem indirildi. Ne kadar önce yıl indirildi, yaratıldı onu bilmiyoruz. O günden bugüne kaç bin veya milyon yıl geçtiğini onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. İnsanoğlu ilmiyle, teknolojisiyle bu kadar övünmesine rağmen, ki övünme de haklıdır, daha yeni yeni keşifler yapıyor. Ama bu keşfettikleri bin veya milyonlarca yıl önce Rabbimiz tarafından yerli yerine koyulmuştu. Şimdi hani Rabbim diyor ki hayvanları bütün dünyaya yaydık. Yaydık. Sıcak ülkenin hayvanları, soğuk ülkenin hayvanları, ılıman ülkelerin hayvanları birbirinden farklılar. Bütün bunları birbirine uyumlu dağıtan ve yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Gökyüzünden sular indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Ve o su ile yeryüzünde her şeyden birer çift parlak, güzel birer çift bitirdik diyor Rabbimiz. Yaratılan her şeyin de erkekli dişili olduğuna burada dikkatimizi çekiyor. İnsanlarımız bunu bilir, çiftçilerimiz bunu bilir. Hani zeytinin, elmanın, incirin, her şeyin oluşumunda daha bereketli olması için aynı bahçenin içerisine incirin dişisini ve erkeğini beraber ekerler. Yani onu da kelebekler, arılar ve binlerce Rabbimin orduları aşılama işlemlerini yapmaya devam ederler. Hastalığı biz üretiriz. Hastalığı biz çoğaltırız. Arıları, kelebekleri ve diğer böcekleri üretim alanlarımıza, seralarımıza sokmayınca bu sefer aşılama işlemini kimyasal maddelerle yapmaya başlayınca onlardan meydana gelen yiyeceklerde de hastalık çoğaltma özelliğinin olduğunu ilim adamlarımız söyleyiveriyor. Tatta bozulma olduğunu söyleyiveriyorlar. Evet, değerli bir dostum bana dedi ki yurt dışından benden eşek arısı istiyorlar. Eşek arısı. Şu bal arısının biraz sarısı olan eşek arısı. Niye demiş? Demişler ki aynı aşılamayı bal arısı yaparsa tadı başka oluyor. Aynı bahçede eşek arısı yapacak olursa tadı bir başka oluyor. Aşılamayı kelebek yaparsa bir başka oluyor diyor. Allah Celle Celaluhu'nun yaratışta meydana getirdiği tabiatı biz keşke koruyabilseydik. Koruyamadığımızdan dolayı kendi kendimize zarar vermeye devam ediyoruz. Rabbimiz هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. İşte Allah'ın yarattıkları bunlar. Peki Allah'ından başka sizin bu kulluk yaptıklarımız ne yaratmış? Gösterin bakalım ne yaratmışlar? Yok. Öyleyse Rabbim diyor ki zalimler apaçık bir sapıklığın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan ayrılmamaya, Allah'ın kitabını kılavuz kitabı olarak yanımızda taşımaya ve bütün işlerimizi ona göre ayarlamaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa, üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye seyirtmesini kim ciddiye alır?

insanlar. Geliniz, dinleyiniz, belleğiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen çeker gider. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Ana babaların yerini tutar, sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez, hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme, gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat-i iyat! Hani ecdadımız ve babalarımız? Hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri? Hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir. Baki ancak Allah'tır ki birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları dev sesleri, dansözler, eğlencelerle yankılanır. Arka sokaklarda, yani varoşlarda ise açlık ve yoksulluk kol gezerdi. Çok fazla şansınız yoktu. Ya risk alacak, borçlanacak ya da köleliğe mahkum olacaktınız. Borçlu ödeme yapmadığı takdirde kendisi köle olurdu. Ömrü boyunca bu faizleri ödeme şansı hemen hemen hiç olmayacaktı. Aynı zamanda kızı ve eşi genel eve satılır, borçlarını ödediğinde kurtulur, tekrar evlerine dönerlerdi. Tabi satılmadan önce alacaklının cariyesi olarak bir müddet evinde tutulurlardı. Ya Rab, ne kadar büyük bir zillet.

Zulüm çağında Mekke, kodamanların ve refah sahiplerinin ihtirasları altında inliyordu. Orada birileri tefecilik yaptığında, ki ekserisi yapardı, borçlu borcunu ödemediğinde polis ve asker evine zorla girerdi. Evine zorla girilen adam, karısının ve kızının alacaklıya götürülüşüne şahit olur ve sesini çıkaramazdı. Bu yüzden alttakiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi ki alınlarına kara leke çalınmasın. Diri diri toprağa gömülen kızların suçu ne olabilirdi ki?

Bugün de durum değişmiş midir yoksa aynen zikredilen gibi midir? Bugün refah sahiplerinin şakşakçısı, yerdakçı medya zihinlerini körleştirmiştir. Servet ve iktidar sahiplerinin menfaatleri bizzat devlet tarafından korunmaktadır. Zulüm şirinleştirilmiş, alttakiler isyan edemez hale getirilmiştir. İşte o gün durum buydu. Bu duruma en büyük tepki, büyük binayı yıkacak ve yeniden inşa eden bir eylem üreterek olabilecekti. Hira'dan Mekke'ye çöle iniş, devrimin ayak sesi olacaktı. Statikonun ve gaddarlığın ensesine inmiş otokat, şahsiyetin bayrağı altında gölgelenmiş bir kişiliğin isyanı olacaktı. O bağırıyordu. Artık isyan bayrağı yükselmişti.

O bağırıyor. Pis eşrafın ve işbirlikçi takımın şişirdiği yoksullar onu taşlıyordu. Ne büyük hüzün. Kölelik ve boyundurluk zincirlerine savaş açmış o adamın sözleri kölelerce taşlanıyordu. Bu ve benzeri zulümlere boyun eğmemenin, sabrın ve iradenin adıdır Hira'dan haykırış. Ezilenler, horlananlar, ahlaksızlığın rutinleştiği o beldede hakikat karşısında put gibi kesildiler. Spekülasyonlar, yafta ve iftiralar karşısında hepsi gücün ve iktidarın yanında konumlandılar. Ne acı. Ezilenlerin, kendilerini ezenlere bu kadar bağlı oluşundaki hikmet ve sır ne olabilir ki? Hayat yol, insan yolcu. Yolu da yolcuyu da yaratan Allah. Yol haritasını belirlemek, yolu ve yolcuyu yaratanın hakkıydı. Tüm ilahi vahiyler, kainat ağacının bu soylu meyvesi var ediliş amacını gerçekleştirsin diye gönderilmişti. Ve insanlığın son çevriminde ebedi rehberlik Kur'an suretinde tecelli etmişti. Son vahiy bütün bunların hepsini dört cümlede özetledi. O sonsuz merhametin menbaı. Kur'an'ı o öğretti. İnsan türünü o var etti. Ona kendini ifade etme yeteneğini o bahşetti.

Kur'an vahyi el hay olandan, hayatı inşa için hayatın ta yüreğine inmiş tarifsiz bir hayattı. İnsanı zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa, bencillikten ben idrakine, içgüdülerin esaretinden ruhun özgürlüğüne, bilinçaltının gayyasından bilincin doruğuna, nefsin köleliğinden ruhun özgürlüğüne çıkarmıştı. Varlık ağacının bu soylu tohumunun kendine ve elinin değdiğini çürütmesine engel olmaktı. Dahası kendi kendini aşılayarak saflaşmasını, tekamül etmesini, yücelmesini ve potansiyelinin ufuklara doğru yol almasını sağlamaktı. Vahyin ve insanın sahibi bu amacın gerçekleşmesini yasalara bağlamıştı. Eğer insan bu yasalara uygun olarak hareket ederse vahiy inşa amacını gerçekleştirecek, değilse insan bu inşadan mahrum kalacaktı. Bunun da ilk şartı vahye bir özne olarak yaklaşmaktı. Zira vahiy gerçekten özneydi. Vahiy inşa edicilik fonksiyonunu bir hakkın icra edebilme yeteneğine sahip olduğunu muhatabı olan ilk nesil üzerinden ispat etti. İnşa ettiği neslin elleriyle hayatı ve dünyayı inşa etti. İnşa ettiği neslin eliyle insanlığın ender gördüğü bir iman hamlesine imza attı.

0: vahiy bir şey daha ispat etti. Eğer bir nesil kendini Kur'an'ın inşasına teslim ederse, Allah da tarihin inşasını o neslin eline teslim edecektir. Yani Kur'an'ın nesne olan tarihe özne olacak. Vahyin çırağı olan hayatın ustası olur ve ustanın sanatı işlediği gibi hayatı ilmek ilmek kirlerden arındırarak dokuyacak ve yeniden hayatı razı olunan bir hayat kılacaktır. Vahye teslim olan hayatı teslim alır. Hayatının yatağını vahyin belirlemesine izin veren, zamanın yatağını elleriyle belirleme liyakati kazanır. Çorak ve kas katı kesilen hayatları Rahman'ın rahmetiyle sularsanız, semeresi bol, tadı hoş ve kokusu mis kokan kılarsınız. Ve o altın nesil bunu yaptı. Çünkü kendilerini vahye teslim ettiler, teslim olunca da dünya onlara teslim oldu. Resulullah'ın rehberliğini benimsediler ve dünya onların ayaklarının altında ezildi, eridi, biçare kaldı. Peki ya şimdiki nesil ne yaptı? Vahyi kabul ettiler, bağırlarına bastılar, baş tacı ettiler, öptüler, kokladılar, yanlarında tütsüler yaktılar, bülbüller yetiştirdiler ve her tarafta bülbülleriyle iftihar ettiler. Elbet iftihar edilesi bir durum bu. Ama gözden kaçırdıkları, gözden kaçırdığımız bir durum oluştu. Her şeyi baş tacı etmiştik ama mana ve mefhumu hayatta uygulamaz olduk, sadece lafızla kaldık ve maalesef lafızlar da hayatımızı inşa etmedi. Bundan sonra ispat sırası vahyin kendilerine emanet edildiği mümin muhatapları olarak bize geldi. Fakat mümin muhataplar vahiy ile inşa olma konusunda her zaman aynı başarıyı sergileyemedi. Vahiy ile inşa olacaklarına vahyi inşa etmeye kalktılar. Vahyin nesnesi olacaklarına vahyi nesneleştirmeye yeltendiler. Bunun sonucu çok vahim oldu. Kendileri de tarihin nesnesi oldular. Bu vahyi nesneleştirmenin cezasından başka bir şey değildi. Vahyi nesneleştirme süreci şu aşamalardan geçerek gerçekleşti. Kelimelerin Rabbi, kelimelerin kalbine manaları indirmişti ki akleden kalp sahipleri indirilen o manaları anlasınlar, hayatlarına koyarak üretsinler. Vahiy ile inşa olanlar anlam üretmeyi sürdürdüler. Fakat bugün geldi, anlam üretilmez oldu. Anlam üretilmeyince tükenir oldu. Biri diğerinin doğal sonucuydu. Üretilmeyen anlamdan oluşan açığı kapatmak için bu kez form yüceltilmeye başlandı. Bu sürecin sonunda vahyin lafzı manasının, manası maksadının üzerine kapatılmış, vahiy ile ilişki yüreğinden okumak yerine yüzünden okumaya indirgendi. Vahyin sahibi bizden vahyi tertil ile okumamızı emretmişti. Tertil ile okuma emri önce tecvid ile okumaya, daha sonra kaf çatlatmaya indirgendi. Vahiy elbette tecvid ile okunmalıydı. En güzel seslerle süslenmeliydi. En güzel hatlarla yazılmalıydı. En güzel hurafatla dizilmeliydi. En güzel sayfalara basılmalıydı. En güzel ciltlerle sıvanmalıydı. Bütün bunlar vahiy için azdı bile, fakat vahiy bunların hiçbiri için gelmemişti. Asıl anlamak, yaşamak ve yaşatmak için gelmişti. Bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta, tam da şair Mehmet Akif'in dediği noktadayız. Ya açar Nazm-ı Celal'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an, hele şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. İnmiştir Kur'an hayatta tatbik için. Bu vahim noktayı vahiy kendi ifadesiyle mehcur bırakma olarak adlandırmıştı. Bunun açılımı şudur: elde taşındığı halde bilinçte taşımama, en yüksek yerlere konulduğu halde hayata koymama, dilde olduğu halde kalbe taşımama, kendisi göz önünde olduğu halde talimatını göz ardı etme, sesi dinlendiği halde sözünü dinlememe, özetle vahye bir ölüm etin muamelesi yapma. Bir mahkeme tasavvur edin. o mahkemede hakim olan Allah, şahit olan onun aziz peygamberi, hesaba çekilen de ben ve sen. Hesaba konu olan mevzuysa mahcur bırakılan kitap, yani terk edilen kitap. Kendisine hicret edilecekken kendisinden hicret edilen kitap.
1: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
0: Nisa 41.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: Furkan 30.

0: küfür bırakmak, peygamberle beraber peygamberi bir yol tutmamaktır. Hayatı kitaba göre yaşamamaktır. Hükümleri var ama yok gibi davranmak, dikkate almamaktır. Böyle davrananların son durumlarını ayetler bize şöyle haber veriyor.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: Furkan 27-28-29.

0: Buradaki zalim ifadesi birçoğumuzun yanılgısı olabiliyor olmasın? Oysa ki hakkı hangi anlamda olursa olsun tutup kaldırmayan insan zalimdir. Kur'ani bir yaşantı yaşamayanlar zalim olarak nitelendirilmiştir. Böyle bir gün var ve herkes bu günü yaşayacak. İşte böyle bir günde ve bugünün mahkemesinde Peygamberimizin bizim lehimize şahitlik etmesinin tek bir yolu var. O da nasıl ki Hira'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin sokaklarında insanları ilahi buyruklara hicret etmeye çağırdıysa, bugün bizlere de Kur'an'a hicret etmek icap eder. Kitabı mahcur bırakmamak icap eder. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesini özetleyen şu ayet:
1: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
0: İbrahim 52.

0: Anlamanın konusu olmayan hayatı nasıl belirlesin? Anlaşılmayan bir hakikat nasıl hayatları yaşanır kılsın? Vahyin hayatsız bırakılması ve kıyamet hayat vahiysiz kalınca koptu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel FM.
2: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nuh 5:28. Hazreti Nuh'un duası. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Doğrusu ben onları açık açık çağırdım. Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlara gizlice, özel olarak da konuştum. Dedim ki, Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır. Size hesapsız semavi nimetler yağdıracaktır. Dünyevi servet ve evlatlar vermek suretiyle size yardım edecek ve size bağlar, bahçeler ihsan edecek ve akıp giden sular bağışlayacaktır. Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz? Sizin her birinizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın o olduğunu gördüğünüz halde. Görmüyor